Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili gerçekleştirmek istemeyen bir yapı taşır bütün ruhlar. Çünkü o ruh Allah'ın ruhudur. Bütün insanlara doğuşlarında üfürülür. Allah Teala buyuruyor ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi. Allah Teala bütün insanların içine ruhundan üfürmüş sevgili kardeşlerim. İşte bu sebeple normal standartlarda bir fizik vücut, bir de içindeki nefsten oluşan insanoğlu farklı bir durumla müşerref olmuş, şereflenmiş, Allah'ın ruhu da kendisine üfürülmüş. Bu sebeple kainatın en şerefli mahluku insandır. Muhtevasında Allah'ın ruhunu taşıdığı için en şerefli odur. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar hep birlik ve beraberlik içinde yaşamak mecburiyetindedirler. Çünkü herkesin başkalarına her zaman ihtiyacı vardır. Her şeyi bir insan vücuda getiremez. Mutlaka başka insanların oluşturduğu bir şeyleri satın almak mecburiyetindedir. Öyleyse biz insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Ve de cemaatler milletleri oluşturuyor. Milletlerin toplamı da dünya nüfusunu oluşturuyor. Her milletin içinde çeşitli dinler söz konusudur. İşte Türkiye bir Müslüman ülkedir ama içinde çok sayıda Hristiyan da vardır. Yahudi de vardır. Başka başka dinlerin mensupları, hepsi Türkiye'de kendilerine bir zemin hazırlayabilmiştir. Orada Türkiye'de yaşamaktadırlar. Amerika'ya göz attığım zaman burada çok daha geniş spektrumlu bir mozaik görüyoruz. Amerika zaten kendi nüfusunun sahibi değildir. Amerika Birleşik Devletleri çok az sayıda Kızılderili bünyesinde tutar. Geri kalanı her milletten gelmiş olan sarı ırk, beyaz ırk, kırmızı ırk. Yani kırmızı ırk deyince zaten Kızılderilileri kastediyoruz. Başka ülkelerden, ülkelerin her birinden gelen insanlardan oluşuyor Amerika. Sevgili kardeşlerim, önemli olan birliği sağlamaktır. Bu birlik ve beraberlik ruhu, bu birlik ve beraberlikten hoşlanmayan şeytanın dostları tarafından hep paralize edilmek istenir. Ve ayrımlar vücuda getirilmek istenir. İşte bu ayrılmayı isteyen, ayrı ayrı toplumlar oluşturmayı isteyenler, insanların birbirine düşman olmasını sağlamaya çalışırlar. Fitnenin temel faktörü düşmanlıktır. Fitne ayrılığı vücuda getirirken şeytanın dostları fitneyi vücuda getirdikleri zaman düşmanlığı da onun içine sokmak isterler. Şeytan ne ister?

insanların kötülüğünü ve kendisiyle beraber cehenneme girmesini isteyen bir mahluktur. Bunu söylemekten de çekinmez. Kıyamet günü ne diyecek? Ben size bir şey yapmadım diyecek. Ben size sadece yol gösterdim. Siz de benim söylediklerime tabi oldunuz. Siz kendinizi buraya cehenneme attınız. Ben atmadım diyecek. Oysa ki bütün insanların etrafında birkaç tane şeytan mutlak olarak vardır. Etrafında şeytan olmayan hiç kimse yoktur. Şeytanlar devamlı olarak o kişinin kendi düşüncesiymiş gibi gösterip onu negatif açıdan etkilemeye çalışırlar. Yani Allah'ın bir emri mi var? Onun yapılması mı gerekiyor? Bu şeytanlar o emrin gerçekleşmemesi için her şeyi yaparlar. Kişinin kendi düşüncesiymiş gibi devreye girerler ve yeni bir muhakemeyi başlatırlar. Her mağlup oldukları yerde başka bir açıdan yeniden devreye girerler. Ve bütün güçleriyle o insanı negatif istikamette davranmaya teşvik ederler. Ne yazık ki insanlar şeytanın kendilerine ilka ettiği düşünceleri kendi düşünceleri zannettikleri için çoğu zaman şeytanın hilesine, tuzağına düşerler. Sevgili kardeşlerim, hepiniz şunu çok iyi bileceksiniz. Mir Vakfı'nın mensupları bunu çok iyi bilmek mecburiyetindedir ki ne zaman Allah'ın emirlerine ters bir şey iç dünyanızdan size ulaşıyorsa, namaz kılmanın vakti geldiği halde içinizden bir ses size, hadi canım sen de şimdi sırası mı? Daha sonra kılarsın. Diyorsa, o sizin iç dünyanızın sesi değildir. O şeytanın sesidir. Ve şeytan sizi zikir yapmaktan alıkoymak için, namazdan alıkoymak için, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemeniz için devamlı tesir altında bırakmaya çalışır. Ve insanlar da zannederler ki kendi düşünceleri budur. Çoğu zaman kendi düşünceleri zannettikleri bu Allah'ın emirlerine ters düşen hususları tatbik ederler. Tatbik ederse ne olur? Bir toplum namaz kılıyor. Kaç kişi kılmıyor? İşte kılmayan o insanlar başkalarına yayılmamış bir fitnenin içindedirler. Yani başkasıyla işbirliği edip de özellikle o insanları yoldan çıkarmasalar bile kendileri bir fitnenin içindedir. Fitne ayrılık demektir. Allah Teala ne diyor? Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsıda namaz kılacaksınız diyor. Peygamber Efendimiz Hazretleri ne diyor? Tamam diyor, bunları kılacaksınız. Ama sabah namazı ile öğle namazı arasında kuşluk sünnetimiz var. Bir sünnet olarak bunu da kılsanız iyi olur. Böyle diyor. Yatsı namazı ile sabah namazı arasında da teheccüd sünnetimiz var. Bunu da kılsanız iyi olur diyor. Kılmanız farz demiyor. Kılarsanız iyi olur diyor. Öyleyse biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın izinden onun bütün yaptıklarını yapmak isteyerek gidenler, Mir Vakfı'nın mensupları, günde 7 vakit namaz kılarız. Sabah, kuşluk, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve tevcut. Herkes 5 vakit namaz kılıyormuş, o bizi alakadar etmez. Biz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin bekçileriyiz.

O sünnet bunu emrediyor. Beş vakit değil, yedi vakit namaz kılmak. Kur'an'da farz olan nedir? Beş vakit namaz kılmaktır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi eğer yedi vakit namaz kılmışlarsa, bunu usul haline getirmişlerse, o zaman biz Mihr Vakfı'nın mensupları onu mutlaka tatbik sahasına sokarız. Ve kardeşlerimiz severek, zevkle o namazların da zevkini yaşayarak o namazları eda ederler. Sevgili kardeşlerim, sünnet-i seniye asıldır. Kur'an asli çizgileri gösterir. Onlar farzları oluşturur. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi o farzların ötesinde bir şeyler yapmış da bunu usul haline getirmişlerse, o zaman bizlere düşen de onların usul haline getirdiği sünnetleri ihya etmek, hayata geçirmek ve onları yaşatmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle olduğu zaman bu olay, yani herkes beş vakit namaz kılarken bir kısım cemaatlerin yedi vakit namaz kılması bir fitne değildir. Tam aksine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi yedi vakit namaz kılmışlarsa, buna iki tane o farzlara, beş vakit farza iki tane ilave sünnet varsa, o sünnetleri ihya etmek bir fitne değildir. Fitnenin lügat manasında onun negatif bir dizaynı oluşturması yatar. Yani beş vakit yerine üç vakit kılmak, iki vakit kılmak, hiç kılmamak bir fitne işareti sayılabilir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedi vakit namaz kılıyorsa sahabesiyle birlikte, Kur'an-ı Kerim beş vaktini farz kılmışsa, o zaman bizim üzerimize düşen şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini ihya etmektir. Geri kalanı bizi alakadar etmez. Herkes dilediği gibi yapar. Herkes hesabını kendisi Allah-u Teala'ya verecektir. Kıyamet günü herkesin hayat filmleri mutlaka kendisine gösterilir. Üç boyutlu olarak. Ve iki grup tarafından. Birinci grup olayı gösterenlerdir. İkinci grup bu olayın sonuçlarını gösterenlerdir. Yani iki grup Kiramen Katib'in meleği bize birinci grup yaptıklarımızı gösterir. İkinci grup onları yaparken düşüncelerimizi. Ne düşünmüşüz? Neyi yapmayı tasarlamışız? Ve ne yapmışız? Önemli mi? Çok önemli. Başkalarına zarar veren insanlar bunu kasten yapabilirler. Özellikle o zararı o kişiye vermek isteyerek, o kişiden intikam almak için, o kişiye zarar vermek için isteyerek, bilerek kötülük yaparlar. Bir kısmı ise hiç elinde olmadan başkasına bir zarar verebilir. Hani hep sizlere bir misal veririz. Gecenin saat ikisi, bir adam elinde tabancasına kurşunları doldurmuş bekliyor. Ve öldürmek istediği kişi biliyor ki o saatte oradan geçecek. Geçerken alıyor tabancasını, ateşliyor, bütün kurşunları boşaltıp adamı öldürüyor. Bu tamamen işlenen bir cinayettir.
Şimdi başka bir misal verelim. Bir başkası tabancasındaki kurşunları çıkartırken ya da tabancasına kurşun yerleştirirken bahçede yapıyor bu işi. O sırada tabancanın tetiği bir çalıya takılıyor ve de diyelim ki bu tabanca ateş alıyor. Çıkan kurşun da yoldan geçen birini öldürüyor. O kişi onu öldürmek istemiş midir? Hayır. İstememiştir. İsteseydi düşüncesini çeken Kiramen Katibin melekleri onu tespit edeceklerdi. Böyle bir tasarım olmadan bu kişinin silahından çıkan kurşun silahı bir yere takıldığı ve ateşlendiği için o kişinin bunda bir kastı yoktur. Ama ihmali vardır. İhmal ve tesayyüp bu kişi için bir hüküm unsuru olacaktır Allah-u Teala'nın katında. Ama burada kasıt unsuru mevcut değildir. İşte kasıt unsurunun mevcut olup olmadığını gösteren Kiramen Katibin melekleri düşüncelerimizi filme alanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunu bütün insanlar için farz kılmış. Bütün insanlar kıyamet günü mutlaka kendi mizanlarının, kendi hayat filmlerinin bulunduğu noktaya otomatik olarak getirilirler. Herkes hiçbir yanlışlık olmaksızın sadece kendi hayat filminin bulunduğu yere ulaşır ve film oynamaya başlar. Üç boyutlu olarak. Hem siz hem de orada bulunan diğerleri o filmde mutlaka görünürler. Yani olaylar, Kiramen Katibin melekleri tarafından üç boyutlu olarak filme alınan olaylar size gösterilir. Ve Kiramen Katibin meleklerinde iki grubu net olarak olayları görürler. Hayat filminize otomatik olarak yaptığınız her şeyin karşılığı kırmızı veya yeşil rakamlarla kaydedilmiştir. Yeşil rakamlar kazandığınız dereceleri, kırmızılar kaybettiğiniz dereceleri gösterir. Ve de kimin yeşil dereceleri fazlaysa, yani vakiye yeşil dereceyse, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin vakiyesi, yani birbirinden iki rakam çıkartıldıktan sonra günahları çoksa, günahlar sevaplardan çıkartıldıktan sonra kalan rakam kırmızıdır. Günahlar kırmızı olduğu için bakiyede kırmızıdır. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa, sevaplar yeşil rakamla yazılacağından bakiyede yeşildir. Onun bakiyesi yeşildir. Bakiyesi yeşil olanlar mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerdir. Kırmızı olanlar da cennete değil, cehenneme gireceklerdir. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği her şey bir maksada yöneliktir. Ve her şey kainatın en üstün dizaynıyla gerçekleştirilmiştir. O dizayn, kainatı yaratan Allah'ın dizaynıdır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse muhtevaya baktığımız zaman evvela insan faktörünü devreye almak mecburiyetindeyiz. Hepimiz insan olarak yaratıldık. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Her şey mümkündü. Allah Teala bizi bir cin olarak yaratabilirdi. Bir hayvan olarak yaratabilirdi. Denizlerde yaşayan bir mahluk olarak yaratabilirdi. Her şey mümkündü. Ama öyle yapmamış sevgili kardeşlerim. Bizleri Allah Teala
bir insan olarak yaratmış kainattaki en üstün mahluk. Kainatta Allah'a en yakın mahluk. Neden? En kıymetli mahluk. Neden? Allah'ın en sevdiği mahluk. Neden? Çünkü sadece insana ruhundan üfürmüş. Bu kadar sonsuz sayıda mahlukun içinde sadece bir tek mahluk, insan, Allah'ın ruhu kendisine üfürülmüş olan bir mahluktur. Şeytanı çıldırtan da işte budur. İnsana Allah'ın üfürdüğü ruh. Şeytanın en çok kızdığı mahluk insandır. Çünkü insan yüzünden cehennemden, cennetten kovulduğunu, cehenneme gideceğini düşünüyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim, olaya baktığımız zaman Allah Teala diyor ki Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra ben ona ruhumdan üfürdüm diyor. Ona ruhumdan üfürdüğüm için o sizin hepinizden üstündür. Çünkü benim ruhum sadece ondadır diyor Allah Teala. Ve onun önünde secde edeceksiniz diyor. Bütün melekler derhal secdeye kapanıyorlar. Ve onların arasından cinler de secdeye kapanıyorlar. Ama cin tayfasından olan iblis, yani şeytan, secde etmiyor Adem Aleyhisselam'a. Allah Teala ya iblis, seni emrimizden men eden şey nedir diye soruyor. O da diyor ki sen onu topraktan yarattın. Beni ise enerjiden yarattın diyor. Dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Allah Teala kendisine üfürdüğü ruh sebebiyle Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emrediyor. Şeytan Allah'a karşı bile hile yapmaya çalışıyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın üstünlüğünü kendisine ruh üfürüldüğü için değerli bir vasıf olarak devreye koyuyor. Şeytansa onun topraktan yaratıldığını, fizik vücudunun kendisinin de ise enerjiden yaratıldığını söyleyerek ondan üstün olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a bile bir üçkağıtçılıkla cevap verebilen bir mahluk iblis. Eğer Allah'ın yarattığı mahluklardan bir tanesi muhtevasında Allah'ın ruhunu bulunduruyorsa, yeryüzünde Allah'ı teslim edecek, temsil edecek kişi odur. O kadar insanın üzerinde bir kişi Allah'ı gerçek anlamda temsil eder. O her devirde devrin halifesidir. İnsanların hepsi muhtevalarında Allah'ın ruhu mevcut olduğu için Allah'ın en kıymetli mahluklarıdır ve müstesna özel mahluklardır. İşte sevgili kardeşlerim, şeytan bu cehenneme alınma, cennetten kovulma sebebiyle insana düşmandır. Düşman olduğu için ne yapacaktır? İnsandan intikam almaya çalışacaktır. Çünkü sadece nefsi var, nefsindeki afetler var, ruhu yok. Her şeyi negatif. İnsanın karşısında bir mahluk, ruhu yok. Sadece nefsten ibaret, nefsi de sadece afetlerden oluşuyor. Ve Allah'a karşı isyan etmiş bir mahluk. Ve isyanını kıyamete kadar da sürdürecek. Nasıl sürdürecek? Bütün insanları cehenneme
sevk etmek üzere çalışarak. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'a şükredelim, hamd edelim ki bizler insanız. İnsan olarak yaratılmışız. Şu anda ruhumuzu yıllar önce Allah-u Teala'ya gönderdiğimiz için fizik vücudumuzun içinde Allah'ın ruhu yok. Ama Allah'ın katında bütün insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman daha kıymetli olurlar. Ulaştırmayanlardan daha güçlü olurlar. Onlar ermiş evliya olurlar. Ve evliyalık müessesesi bir insanın ruhu Allah'a ulaştığı zaman 7. kademede değil, 3. kademededir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 1. kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olan, ondan sonra ölen kişi 2. kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, ki Allah'a ulaştırmıştır, 3. kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu teslim eden kişi 4. kat cennetin, nefsini teslim eden kişi 5. kat cennetin, muhlis olan kişi, yani tövbe-i nasuhla Allah'ın huzurunda tövbe eden kişi 6. kat cennetin sahibidir. İradesini de Allah'a teslim etmek suretiyle irşada memur ve mezun kılınan kişi 7. kat cennetin sahibidir. Ki peygamberler de peygamber olmayan resullerde, peygamber resullerde, veli resullerde gene 7. kat cennete, adın cennetine gireceklerdir. Ayrı bir bölümde olacaklardır. Öyleyse şeytan neye çalışır? Şeytan insanları mutsuz etmeye çalışır. Bunun için ne yapması lazımdır? İnsanların arasına fit sokması lazımdır. İnsanları birbirine düşman etmesi lazımdır. Birbirine karşı olmalarını sağlamak hedefi bu şeytanın. Ve de bunu başarmış mı? İşte dünyada ne kadar anlaşmazlık varsa hepsinin arkasında iblis vardır, şeytan vardır. Son bir savaşta Allah'ın dostları mutlaka düşmanlarına galip gelecektir. Sevgili kardeşlerim, bir sulh ve sükun devresi artık dünyada verilen bu gezegende yakın bir gelecekte gerçekleşecektir. Kesintisiz bir sulh ve sükun. İnananların hepsinin aslında dinlerinin tek bir din olduğunu, Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu öğrendikleri bir devreye adım attık. Henüz bütün dünya bu gerçeği öğrenmiş değil. Ama İlluminati son kavgasını veriyor. Ve bunu mutlaka gerçekleştireceğiz sevgili kardeşlerim. Göreceksiniz ki Hristiyanlar da, Museviler de, Müslümanlar da dinlerinin aynı din olduğunu, Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu öğrenecekler. Bütün dünya bir mutlu sona ulaşacak. Herkesin birbirini sadece sevdiği, nefret etmediği, herkesin birbirine sevgi duyduğu ve artık fitnenin sona erdiği
bir son fitneden sonraki mutluluk ve huzur çağı. İşte o günlere gelmek üzereyiz sevgili kardeşlerim. Şeytan son debelenmelerini yapıyor. Öyleyse hidayet çağında Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ı zikretmek üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, o yaratan Allah'tan, sahibimiz olan Allah'tan. Sevgili dinleyenler, dinleyenler, biz onun azatsız kölesiyiz. O karşılıksız verendir. Bir karşılık olmasa da o verir. Bizi hayata getirmesi, şu dünya adı verilen gezegende var olmamız onun lütfuyladır. Annemizi babamızı vasıta kılmış bizlerin dünyaya gelmesi için. Ve yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, hayattayız. Hayatı veriyor Allah Teala. İşte Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman onun tekliğini görüyoruz. Tek bir Allah vardır. Allah'tan başka bir ilah yoktur. Allah Teala bu konuda diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, eğer başka ilahlar olsaydı onlar mutlaka birbirleriyle çarpışırlardı diyor. Başka bir ilah yok diyor. Sadece biz varız diyor. Sadece Allah var. İlah olarak biz yeteriz diyor Allah Teala. Her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya bakıyoruz. Biz Allah'ı ne kadar seviyoruz? Allah Teala bizi bizim onu sevdiğimizin binlerce katı kadar fazla sever.
1: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam
0: sız verir. Eğer mutluysak, bizi mutlu eden O'dur. Nefsin tezkiyesi, bir insana dünya mutluluğunun yarısını sağlayabilir. Nefsin kalbindeki afetler, ne kadarsa mutluluk, onun dışında kalan kesim kadardır. Ne zaman nefsimizin kalbini fazıllarla doldurmaya başlarsak, bir süre sonra %2 rahmet nuru, %49 fazıl olmak üzere %51 nura kavuşur nefsimizin kalbi. Ruhumuz, Allah'a doğru yola çıkarttığımız ruhumuz, Allah'a ulaşmıştır. Vuslattır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi olur. Otomatik olarak cehennemden mutlaka bir tek dilekle kurtulur. Sonra mürşidine ulaşacaktır. İçinde dayanılmaz bir mürşid sevgisi oluşacaktır. Mutlaka mürşidine ulaşmak iştiyakıyla yanacaktır. Ve hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve onun gösterdiği mürşide mutlaka ulaşıp tabiiyetini gerçekleştirecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tabiyet, ruhun vücuttan ayrılması demektir. Vücuttan ayrılan ruh, diğer ruhlarla beraber seyri sülükatlı bir yolculuğa çıkacak. 7 tane gök katını onlarla birlikte aşacak. 7. katın 7 alemini geçecek. Ve nihayet ruhunu Allah'a ulaştır. O ruh Allah'a ulaşacaktır. İşte böyle bir sonuç söz konusudur herkes için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala herkesten sadece onların mutlu olmasını ister. Ve bu muhtevaya baktığımız zaman aklımıza 3 tane kitap gelecek. Önce Hazreti şu anda dünya üzerinde mevcut olan, önce Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat, sonra Hazreti İsa'ya indirilen İncil, en sonra da son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen, son peygambere indirilen son şeriat kitabı. Kur'an-ı Kerim. Şeriat kitapları sadece peygamberlere verilmiştir. Ve bunların çok daha evvelinde Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e de kitap verdiğini söylüyor. Hazreti Nuh'a da verdiğini söylüyor. Bütün peygamberlere Allah-u Teala şeriat kitabı vermiştir. Ve şeriatı hiç değişmemiştir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Nuh'a, Hazreti Nuh'tan başlıyor, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve senin sahabene de şeriat kıldık. Dinde fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye ve sana verdiğimiz şeriat müşriklere ağır geldi diyor Allah-u Teala. Ve ise Hazreti Nuh'un şeriatı neyse Hazreti İbrahim'in şeriatı aynı şeriat. Hazreti Musa'nın şeriatı aynı şeriat. Hazreti İsa'nın şeriatı aynı şeriat. Ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı aynı şeriat. 7 safa, 4 tane de teslim. Her şey bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu bir insanı cehennemden kurtaran bir can simididir. Kim Allah'a ulaşmayı, yani ruhunu, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o mutlaka cehennemden kurtulur. Dikkat edin, Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa demedik. Kim ruhunu hayattayken Allah'a vasıl etmeyi, ulaştırmayı dilerse, o kişi cehennemden paçasını kurtarmıştır. Böyle bir insanın 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ve bunun için de o kişi evvela mürşidine ulaşmalıdır. Allah ona evvela hacet namazını kılan bu kişiye mürşidini göstererek onun mürşidine ulaşmasını sağlar. Tabiyetiyle beraber, o kişinin mürşidine tabiyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. O kişinin söylediğimiz gibi 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Ya da daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki مِنِيبِينَ اِلَيْهِ اِتَّكُوهُ اَكُمُ السَّلَاتِ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Allah'a yönel, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, o kişi bunu dilediği anda takva sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Takva sahibi olmak önemli mi? Önemli, çünkü cennete sadece takva sahipleri girebilir. Takva sahibi olmayan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Bir insan Allah'a ulaşmayı bildiği an takva sahibi olur. Gördük ki Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol diyor Allah Teala. Ve takva sahibi olan kişi müşrik olmaktan da kurtulur. Müşrik dediğimiz zaman açık şirkte olanları değil, gizli şirkte olanları kastediyoruz bu ayet gereğince. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen herkes şirktedir. Bu gizli şirktir. Açık şirk putlara tapmaktır. Ama bu gizli şirktir. Sevgili kardeşlerim, Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bu üç kitabın üçünde de 7 safa ve 4 teslimi kesin olarak görüyoruz. İlk indirilen, bu üç kitabın arasında ilk indirilen, Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'tır. Aslında tabletler halinde indirilmiştir. Hazreti Musa Allah-u Teala tarafından Tur Dağı'na davet ediliyor. O dağa çıkıyor. Allah-u Teala tabletleri ona teslim ediyor. Peygamberi olan, bir nebi olan Allah'ın peygamberi olan, Allah'ın nebisi olan Hazreti Musa'ya Allah Teala tabletler indiriyor. Bizim anladığımız anlamda fizik tabletler. Her birinde ayetler yazılı. İşte o tabletler Musevilerin esasını, din esasını teşkil eder. Allah'a milaki olmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Dileyen herkes de takva sahibi olur. Allah-u Teala takva sahiplerinin cennete girebileceğini söylüyor. Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri bayit diyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne, işte size vaad olunan cennet, vaad olunan şey budur. Cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu yola mutlu olmak için çıktığınızı unutmayın. Şu anda dünyada verilen bu gezegende veya 100 milyar galaksideki her birindeki 100 milyar yıldızda İnsanların hepsi Allah'ın yarattığı insanlardır. O galaksileri yaratan da Allah'tır. Orada yaşayan insanları da yaratan Allah'tır. Bir sonsuzluk. Biz insanlara göre, mahlukata göre bir sonsuzluk. Allah sadece bir tek noktayı patlatarak onu yaymış ve sonsuz hızla kainatı yaratmıştır. Bir tek noktanın patlamasıyla oluşan bir muhteşem büyütme sistemi. Her şey Allah'a milaki olmayı dilemekle başlar. Bütün şeriatların başlangıç noktası budur. Aslında bütün şeriatları demekten kastımız, şeriatların bugün aldığı şekil. Şu anda dünyaya baktığımız zaman, üç tane kitaplı dinin göründüğünü görüyoruz. Bunu gözlüyoruz. Bu ortada. Musevilerin Tevrat'ı, Hristiyanların İncil'i ve Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i. Ne oldu? Üç tane din adı saydık. Hristiyanlar, Müslümanlar ve Museviler. Yahut kavmi. Üç din de Allah'ın dinidir. Ve birbirlerinden temelde farklılıkları yoktur. Onları farklı kılan biz insanlarız. Şeytan insanların devamlı birbirine karşı husumet içinde olmasını, yani düşman olmasını birbirine ve birbirini hırpalamasını, öldürmesini ister. Dünyada kargaşa çıkarma ister. Bu talebini de defaatle gerçekleştirmiş. Dünya iki defa cihan savaşı geçirmiştir. Bir üçüncüsü de olabilir. Sevgili kardeşlerim, şeytan ister ki herkes mutsuz olsun. Allah da herkesin mutlu olmasını ister. İşte bu mutluluğu temin sadedinde Allah Teala bütün insanlığa bir garanti vermiştir. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte o tek şeriatın ilk kurtuluş reçetesi budur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Cehennemden kurtulan kişinin başlangıç kademesinde olması hasebiyle Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişi ölürse gideceği yer, kıyametten sonra gideceği yer birinci kat cennettir. Sonra bu kişi Allah-u Teala'nın ona verdiği bir duyguyla dayanılmaz bir mürşit arama ihtiyacı duyar. Ve hacet namazını kılar, Allah-u Teala'dan mürşidini sorar. Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterecektir. Kişi boy abdestini alacak. Gece saat, şimdiki saatle gece birden sonra kalkacak. Hacet namazını kılacak ve Allah'tan mürşidini isteyecektir. Bu talebin üzerine Allah Teala onu mürşidine ulaştırmak üzere hangi mürşide ulaşması lazım geldiğini ona mutlaka gösterecektir. Ve kişinin mürşidine ulaşıp tabi olduğu an ruhu vücudunu mutlaka terk eder. Bu seyri sülükün başlaması demektir. O kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru seyri sülük adlı bir yolculuğa çıkar. Ve ruh Allah'a ulaşır. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Bu kişinin nefsinin ilk %7 nurla dolmasında o kişi nefsi emaredir. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levamede kılar kişiyi. Üçüncü de nefsi mülkimede, dördüncü de nefsi mutmainde de, beşinci de nefsi radiyede, altıncı da nefsi mardiyede, yedinci de nefsi tezkiyede olur. Nefs tezkiye olmuştur. Yani nefsin kalbindeki nurlar başlangıçta %2 rahmet nuru olmak üzere 7 defa %7 fazıl nuruyla nefsin o kapkaranlık olan %100 afetlerle dolu olan kalbi %2 artı %49 olmak üzere %51 nurda dolmuştur. Yani nefsin kalbindeki nurlar karanlıkları, afetleri aşmıştır. Sevgili kardeşlerim, dünyanın bu karmaşık halinde aslında şeytanın insanlara oynadığı oyuna dikkatle bakmanızı istiyoruz. Dinler yoktur ki insanlar farklı farklı dinlerin sahipleri olsunlar. Ama iblis onları tuttuğu üç kağıtçılık aynasıyla insanların ayrı ayrı dinlerin mensubu olduklarını onlara kabul ettirmiştir. Hristiyanlık diye ayrı bir din, Müslümanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din olduğunu insanlara kabul ettirmiştir. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki üç kitabı da inceledik ve ayetleri bulduk. Bir kesin noktaya ulaştık. Musevilerin de, Hristiyanların da, Müslümanların da kitapları olan bu üç ayrı gibi görülen kitapta Allah Teala o kitabın yani Tevrat'ın o kitabın yani İncil'in, o kitabın yani Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına aynı ifadeyi koymuş. Babanız İbrahim diyor. Babanız İbrahim. İbrahim, Müslümanların da, Hristiyanların da, Musevilerin de babasıdır. İşte Hazreti İbrahim deyince Hazreti İbrahim'in dinine göz atmak mecburiyetindeyiz. Dininin adı Hanif dini. Hanif dini Müslümanlıktır. Hanif dini Hristiyanlıktır. Hanif dini Museviliktir. Ama üçünün de birbirinden farkı yoktur. Üç kitapta da, Kur'an'da da, geriye doğru gidiyoruz, İncil'de de, daha önce Allah-u Teala'nın indirdiği Tevrat'ta da açık ve kesin olarak bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Üçü de Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ve dinin esaslarına giriyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin muhtevası nedir? Hazreti İbrahim'in Hanif dini yedi safa ve dört tane teslim içerir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini kurtuluştur. Biz İslam'a göre İslam'ın ta kendisidir. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın açık bir şekilde bunu ortaya koyduğunu görüyoruz. Üç esas var. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Tek bir ilah vardır. O Allah'tır. Allah vahittir. tektir. Tek bir Allah vardır.

İkincisi tevhid. İkinci akide. Tevhid Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin oluşturduğu, yedi safhanın yedisinde de insanların bulunduğu tek bir topluluk. Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek topluluk. Tevhid. Ayrılık yok. Tek bir toplum. Vahdet, tevhid. Ve üçüncüsü teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olması için çalışmalısınız. Teslim, ruhunuzun Allah'a teslimidir. Bunu Allah-u Teala bütün insanlara garanti etmiş. Açıkça diyor ki Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinin muhtevasında, kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız diyor. Demek ki biz insanlar Allah'a mülaki olmayı sadece dileyeceğiz. Dilediğimiz zaman Allah devreye giriyor ve yapmamız lazım gelen şeyi bize o yaptırıyor. Nefsimizin kalbini Allah tezkiye ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu bapta Allah-u Teala'nın söylediklerine bakıyoruz dikkatle. Ne yapmış Allah?

esaslar, işte İncil'deki esaslar, işte Kur'an'daki esaslar. Üçünde de ruhun Allah'a teslimi farz kılınmış. Üçünde de Allah Teala bunları siz yapmayacaksınız diyor. Siz sadece dileyeceksiniz. Biz diyor sizin ruhunuzu kendimize ulaştıracağız. Biliyoruz ki Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesi gereğince Allah bütün insanlara ruhundan üfürmüştür. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Ben onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Bütün peygamberler gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor Allah Teala. Rum 30'da Habibim diyor sen Hanif'sin. Hanif olarak veçini dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları o fıtratla yaratmıştır. Ve bu Hanif fıtratının dini olan Hanif dini ezeli ve ebedi dindir diyor. Başka bir din hiç olmamıştır. Sadece Hanif dini vardır diyor. Bakıyoruz ki İslam dini eşittir Hanif dini. Bakıyoruz ki Hristiyanlık eşittir Hanif dini. Bakıyoruz ki Musevilik eşittir Hanif dini. Ben şimdi insanların ayrı ayrı gruplara ayrıldığını ve de birbiriyle savaş verdiklerini düşünün. Şu anda da dünyanın muhtevasında savaş var. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, İblis, milletler arasındaki düşmanlığı körüklemek için elinde gelen her şeyi yapmakta. Şeytanın elinde bir maşav olan İmnati bu konuda cin galifiyle çalışmakta. İnsanlar arasında savaşlar var sevgili kardeşlerim. Bu savaşlar insanları huzursuz eden, şimdiye kadar milyonlarca insanın ölmesine sebebiyet veren korkunç şeyler. Ama bir gün bunların hepsi bitecek. Savaşlar bitecek. İnsanlar bizden öğrenecekler ki başka başka dinlerin mensupları değiller. Onlar da bütün dünyada bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide tabiiyetle devam eden, ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini içeren, kişiyi muhlis kılan ve irade teslimiyle noktalanan bir din dizaynının mevcudiyetini sadece öğrenmeyecekler. Bunları

yaşar hale gelecekler. İşte insanlığın kurtuluşu, bütün dünyanın savaşları bırakıp birbiriyle dost olduğu yeni bir devrede, savaşların otomatik olarak ortaya koyduğu silahlanmaya giden trilyonlarca dolar insanların refahına harcanacaktır. O zaman dünya sulh ve sükun içinde yeni bir dünya olacaktır. İşte o dünyada dinler arası diyalog, bütün dinlerin aynı din olduğu noktasına ulaşacaktır. Ve mutlu bir gelecek, dünyada verilen bu gezegende bütün insanları dostluğa, huzura, mutluluğa ulaştıracaktır. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek, kainatın tek şeriatı konusunda sizlere ulaştırdığımız bu bilgilerin ışığı altında hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını diliyoruz Yüce Rabbimizden. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

El Fatiha ve as salavat Allah'ıma salli ala Muhammed Nezübillahi bin şeytan Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Ve iyyâke nestaîn Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. O mutluluk ki Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Saadeti yaşasınlar diye yaratmıştır. Hepinizin yaratılış sebebi aynıdır sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bunun için Allah'a kul olmanızı istiyor. Mutluluk Allah'a kul olmanın standartları içinde mümkündür ve sadece o istikamette gelişir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ancak dilerseniz Allah'ın kulu olabilirsiniz. Bu ise mutluluğa mutlak olarak imzanızı attınız demektir. Çünkü Allah Teala o noktadan itibaren sizi teslim alır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun bu dileğini anında işitir, bilir ve görür ve derhal o kişi üzerinde Rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin mutluluğunun başladığını ifade eder. Neden? Çünkü Allah Teala o kişiyi kontrolü altına almıştır. O kişiyle şeytanın arasındaki bütün ilişkileri bir anda sıfırlamıştır. Artık şeytan Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye, dileyen zata hiçbir şey yapamaz. Dişlerini geçiremez. Onu rahatsız edemez. Allah Teala şeytanın o kişiye olan müracaatını keser. Ama ne diyor Allah Teala? Diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlara münker ve fuhuş emredilir şeytan tarafından. Onlar şeytan tarafından münker ve fuhuşla emrolunurlar. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanın adımlarına tabi olmaktan otomatik olarak kurtulmuştur. Herkes kurtulabilir. Allah'a ulaşmayı dilemek bunun için yeterlidir. Şeytanın üzerinizdeki tesiri bir anda Allah Teala tarafından sıfırlanır. Derhal pozitif meralına girersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece hepiniz için Allah'ın indinde mutluluk olayı başlamıştır. Ne zamana kadar devam eder? Ta ki Allah'a ruhunuz ulaşsın. O noktaya kadar mutluluğunuz kesintisiz olarak devam edecektir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte iki ayet-i kerime. Birisi Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Bir diğer ayet-i kerime Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer
Ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları Allah'a ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerimizde Allah Teala hepimiz için müjdeler veriyor. En çok sıkıldığınız şey mutsuzluk değil mi diyor Allah Teala? Sizi mutsuzluk denilen o kafesten, o hapishaneden ben kurtaracağım diyor. Ama diyor sizden küçücük bir şey istiyorum diyor. Bir dilekle, kalbinizden bir dilekle ruhunuzu bana ulaştırmayı dilemenizi istiyorum diyor. Bunu yaparsanız diyor, o zaman ben sizin üzerinizde rahim esmasıyla tecelli ederim diyor. Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği bir insan olduğunuz andan itibaren mutluluk sizin içindir sevgili kardeşlerim. Çünkü rahim esmasıyla tecelli şeytanın size azap vermesine, sizi huzursuz yapmasına, size sıkıntı vermesine kesin olarak mani olur. Bu noktada şeytan size hiçbir şey yapamaz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Huzursuz olmazsınız. Allah Teala sizin üzerinizde rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman ard arda furkanlar verir size. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kördür, sağırdır, dilsizdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir. Gideceği yer cehennemdir. Şu dünya üzerindeki titri sahip olduğu ilim ne olursa olsun budur ölçü. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeyen bütün insanlar kördür, sağırdır ve dilsizdir. Kendilerine tebliğ mutlaka yapılmıştır ama ilgilenmemişlerdir. Ve ilgilenmedikleri için Allah onların görme hastalarını, hastalarının üzerine Basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde çekmiştir. Onların Semi isimli işitme hastalarını mühürlemiştir. Onların kalplerindeki idrak hastalarını mühürlemiştir. Ve idraki önleyen bir ekinnet koymuştur kişinin kalbine. İdraki önleyen bir ilahi kompütür. Böyle bir insan mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Sevgili kardeşlerim, bizim söylediğimiz mutluluk belki birçok insanın algıladığı mutluluktan farklıdır. Herhangi bir olay karşısında aldığınız hazzı mutluluk zannetmeyin. O olaydan duyduğunuz memnuniyeti ifade eder, sevinci ifade eder. Ama o mutluluk değildir. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Ömür boyu devam edecek olan kesintisiz bir vetire veya ne kadar mutluysanız o kadar süre devam edecek olan bir vetire. Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız güne kadar Allah Teala sizi mutlaka mutlu kılacaktır. Bu süreç 5 aylık, 6 aylık bir süreçtir. Bizim seyri sülükümüz 1,5 yıl sürmüştü.
Sevgili kardeşlerim, siz gerçekten bugünün nesli, bahtlı bir nesilsiniz. Çünkü sizlerin seyri sülükünüz 5-6 aylık bir devrede tamamlanır. Seyri sülük ruhunuzun vücudunuzdan ayrılarak Allah'a doğru bir yolculuğu gerçekleştirmesi ve Allah'ın zatına ulaşmasını ifade eder. Allah Teala bunu üzerinize farz kılmıştır sevgili kardeşlerim. Hepinizin üzerine Allah Teala'nın bu dizaynı farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek bu herkesin üzerine farzdır. Yetmez, mutluluğunuzun da mutlak anahtarıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğu yaşayamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse mutluluk standartlarına baktığımız zaman üç ayrı cepheden mütalaa edeceğiz. İç dünyanızda kesintisiz devamlı bir mutluluğu yaşayacaksınız. İki, dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Üç, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Bu kesintisiz mutluluk bir sulh ve sükun halini ifade edecek. Her açıdan kavganın bittiği bir dünyada yaşayacaksınız. Dikkat edin, kavga sizin cephenizden biter. Onların cephesinden bitmez. İnsanlar hep sizinle kavgalı olmakta devam edeceklerdir. Ama siz onlarla kavgalı olmayacaksınız. Kavgalı olmak demek, bir insanın biriyle kavga etmesi ya kendini müdafaya ya da o kişiden kendisine yapılan saldırı sebebiyle nefret etmesine, onun da ona saldırmasına olanak hazırlayan bir sürece denir. Böyle bir standartta eğer başkalarına kin duyuyorsanız, o zaman siz mutlu değilsiniz. Mutlulukta kin yoktur. Mutlulukta düşmanlık oluşmaz. Mutlulukta o kişi sever ve kendisini sevmeyenleri de sever. Ona düşman olanlar çoktur ama o kimseye düşman olmaz. Öyleyse böyle bir nokta hemen elde edilebilir mi? Hemen. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren 5-6 aylık bir süre sizin için mutlak bir saadet halini ifade eder. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın Allah-u Teala tarafından kesildiği bir süreci yaşayacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla kavganın kesildiği bir süreci yaşayacaksınız. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde bütün emirleri yerine getiren, bundan büyük bir zevk alan, bütün yasakları uygulayan, bundan da Allah'ın emrini yerine getirdiği için büyük bir haz yaşayan bir insan olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizi bir dizayna oturtursanız, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini göreceksiniz. Neden mi? Allah sizin için yaratmış, biliyor musunuz? Mutlu olmanız için. Allah'ın size Allah'a ulaşmayı dileyin emrini vermesinin arkasında
neyin yattığını biliyor musunuz? Arkasında yatan sizin mutluluğunuzdur. Başka türlü bir insanın mutlu olabilmesi mümkün değildir. Ne iç dünyasında, ne dış dünyasında, ne Allah ile olan ilişkilerinde. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah-u Teala şeytanla ilişkinizi bir duvarla keser. Öyle bir engel koyar ki aranıza, şeytan size ulaşamaz. Ulaşamazsa sizin için mutluluk ne iş dünyanızda, ne dış dünyanızda, ne de Allah ile olan ilişkilerde oluşmayacaktır. Neden? Mutsuzluk bir kavga halidir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halinin paralize edilmesidir. Yok edilmesidir. Kavganın hayatınıza bir faktör olarak girmesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar size düşman olabilirler. Çok şeyler söyleyebilirler. Hakkınızda iftiralarda bulunabilirler. Bunlar hep mümkündür. Mutluluk odur ki bu söylemelerine rağmen yine de onlardan nefret etmeyeceksiniz. Nefret etmediğinizi göreceksiniz. Onları da kurtarmak için çalışacaksınız. Onların da Allah'ın yoluna girmeleri için var olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk kavganın bittiği yerdeki kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda devamlı kavga var. Var mı gerçekten? Evet, bir nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Bir ruhunuz var. %100 hasletlerle dolu. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği fiilleri işlememenizi ister. Nefsiniz ise Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek istemez. Yasak ettiği ne varsa onların da hepsini işlemek ister. İşte böyle bir ortamda kulvara girersiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar kulvara eşit şartlar içinde girerler. Nefsleri vardır, %100 afetlerle doludur. Ruhları vardır, %100 hasletlerle doludur. Tam bir denge hali. İki kanat birbiriyle dengede. Ve de aklınız vücudunuza kumanda eder. İşte sevgili kardeşlerim, mutlu olmanızın dizaynını Allah Teala oluşturduğu zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman nefsinizin afetlerine şeytanın tesir etmesi artık mümkün değildir. O zaman nefsinizin afetleri azgınlık gösteremezler. Şeytanın size yaklaşmasına, tesir etmesine Allah-u Teala %100 engel olur. Böyle bir statüde Allah'ın bütün güzellikleri yok olur sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün güzellikleri var olur, yanlış ifade edildi. Şeytanın bütün negatif faktörleri yok olur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren, çünkü şeytan sizin azgınlıklar yapmanızı ne emirler cephesinde sağlamaya yetkilidir, bunun için size tesir etmek imkanının sahibidir, ne de yasaklar cephesinde Allah'ın yasaklarını işlemenizi size emredemez, sizi ona teşvik edemez.
iki açıdan da size ulaşması imkansız hale gelmiştir. Çünkü Allah şeytanla olan ilişkilerinizi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bir anda bıçakla keser gibi kesmiştir. O artık size negatif bir tesirde bulunamaz. Onun manası mutluluğunuz başladı demektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim aramıza henüz girmemiş olanlar mutsuz musunuz? Öyleyse Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Sizden istediği şey sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Bu kadar. Göreviniz bu kadar. Bitti. Geri kalanını Allah temin edecek. İşte ben dünyanın en mutsuz insanıyım. Benden daha mutsuz insan mı vardır? Şu dünyada şu halime bak. Huzursuz, mutsuz, bitkin, perişanım. Böyle söyleyen insanlar kendilerine ne kadar zulmettiklerini bir bilseler. Siz mutsuzsunuz, huzursuzsunuz, perişansınız. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Eğer dileseydiniz, mutsuzluğunuzdan eser kalmayacaktı. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin yaşadığı mutluluk çemberinin içine siz de girecektiniz. Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu kadar. Sizden Allah-u Teala'nın beklediği şey bu kadar. Sevgili kardeşlerim, yalnız bir dilek. Geri kalan mı? Geri kalan Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilecek. Açıkça söylüyor, kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası o kişiyi Allah-u Teala 3. basamaktan alacak, 22. basamağa kadar götürecek. Onun ruhu vücudundan ayrılacak, Allah'a ulaşacak, Allah'ın zatında yok olacak. Bu fenomeni, bu muhtevayı, bu güzelliği yaşamak istemez misiniz? Bizi dışarıdan dinleyen sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek dilekle 3. kat cennet. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an 1. kat cennetin sahibisiniz. Ertesi gün öldünüz. Bir şey ifade etmez. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Ya öyle mi? Hiç böyle bir şey duymadım diyor bir kısmınız. Doğrudur. Duymamış olabilirsiniz. Ama bunun müsebbibi biz değiliz. Ne yazık ki asırlardan beri İslam unutulmuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşanan İslam asırlardan beri yaşanmıyor. İslam bütün insanları hiçbir şekilde kurtaramayacak olan İslam'ın 5 şartına indirgenmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İnsanlar bunları yaparlarsa cennete gideceklerine inandırılmışlar. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. Gideceği yer muhakkak surette cehennemdir. Tüylerimiz diken diken oluyor. Sizlere Allah'ın gerçeklerini anlatamadan, sizler Allah'a ulaşmayı dileyemeden ölürseniz, gideceğiniz yer cehennem sevgili kardeşlerim. Mutsuzluğu kendi elinizle satın alıyorsunuz. Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde diyor ki, kim bana ulaşmayı dilemezse o
takva sahibi değildir. Kim bana ulaşmayı dilemezse o şirktedir. İkisinin de gideceği yer cehennem. Kim bana ulaşmayı dilemezse o hüsrandadır. Kim diyor bana ulaşmayı dilemezse o benim ayetlerimden gafildir. Onun gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse o hidayette değildir diyor. Kim bana ulaşmayı dilemezse

amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilemezse diyor, o şeytanın kuludur, benim kulum değildir diyor. Kim bana ulaşmayı dilemezse o şeytanın dostudur ve o benim dostum değildir, ben de onun dostu değilim diyor Allah Teala. Kim bana ulaşmayı dilemezse o kafirdir diyor Allah Teala, küfürdedir diyor. Sevgili kardeşlerim, ne dediğimize dikkatle bakın. Sizin kurtuluşunuzun, mutsuzluktan kurtuluşunuzun, cehennemden kurtuluşunuzun bütün standartları Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Ama bizim İslam alemi asırlar evvel Allah'ın bütün söyledikleri bu güzellikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sahabesiyle beraber yaşanmasına rağmen devreden çıkarmışlar. Ve bir kısır çekişme alanında insanlar fırkalara ayrılmışlar. Dört tane mezhep oluşmuş. Sadece Sünnilerin içinde Aleviler ayrı bir grup oluşturmuşlar ve dostluklar bitmiş, insanlar birbirlerini öldürmüş, İslam içinde savaşlar baş göstermiş ve de adım adım din unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bize bu devirde hidayeti öğretmeseydi, bu sizlere söylediğimiz bu güzellikleri öğretmeseydi ve yaşatmasaydı, İslam alemi kim bilir daha ne kadar zaman bu karanlık zindanda ömür tüketecekti. İslam adına insanları kurtaracak olan her şey iblis tarafından birer birer devreden çıkarılmış ve hedefler yok edilmiş, ibadetlerse hedef haline getirilmiş. Namaz kılmak bir ibadettir. Oruç tutmak, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek hepsi bir ibadettir. Hacca gitmek de öyle. Kaldı ki ibadetlerin arasında en büyüğü zikir bu İslam'ın beş şartının içinde yer almamıştır. Yani şeytan öyle bir püsküllü bela ki sevgili kardeşlerim, İslam'ın başına öyle bir bela açmış ki bütün alimler İslam'ın beş şartını yerine getiren herkesin mutlaka cennete gireceğine inanıyorlar. Daha da onun ötesi, kalbinde zerre kadar iman olan kişinin mutlaka cehennemde bir süre leblebi gibi kavrulduktan sonra cennete gireceğine inanıyorlar. Şeytan İslam'ın başına öyle bir çorap örmüş ki İslam alemini bütün ikinci sınıf ülkeler arasına koymuş. İslam'ın yeniden dirilme zamanı gelmiştir sevgili kardeşlerim. Bu söylediklerimizi dikkate alarak en azından başlangıç noktasındaki temel emri mutlaka yerine getirmelisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz ki dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibi olasınız. Sonra mutlaka Allah Teala içinize mürşit seviyesi verecek. Ona ulaştığınız zaman siz ulaşmayı dileyeceksiniz Allah Teala'dan. O iştiyakla yanarak siz soracaksınız mürşidinizi ve onu çok seveceksiniz. Mürşidinize ulaşıp Allah'ın size gösterdiği mürşide hacet namazıyla gösterir. Ulaştığınız zaman onun önünde de söküp tövbe edeceksiniz ve ikinci kat cennetin sahibi olacaksınız. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda bütün günahlarınız örtülecek. Mürşidinize ulaştığınız anda
o örtülen günahlarınız var ya, daha sonra işledikleriniz de dahil hepsi sevaba çevrilecek. Ne olacak? İkinci kat cennetin sahibi olacaksınız. Mürşidinize ulaştığınız anda. Sonra Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan kademeler 28 basamaktan 22 tanesini içerir. Ve siz üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Ne karşılığı? Bir tek dilek karşılığı. İslam'ın başına örülen çorabın dışında kalırsınız. Kur'an'ı yaşarsınız. Allah'ın temel fonksiyonlarının bütünü unutulmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş. Mürşide ulaşıp tabi olmak unutulmuş. Ruhun Allah'a ulaşması unutulmuş. Fizik vücudun teslimi unutulmuş. Nefsin teslimi unutulmuş. İrşad olmak unutulmuş. İrşad makamına tayin edilmek unutulmuş. İslam'ın 7 safhasının 7'si de İslam'dan çıkarılmış, tatbikattan çıkarılmış. Ve de İslam alemi korkunç bir tuzağın içine itilmiş. Nasıl önce Yahudiler bu tuzağın içine itilmişse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yahudilerden çok küçük bir grup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'daki hakikatlerini yaşıyorlarsa, nasıl bu tuzağın içine Yahudilerden sonra Hristiyanlar düşmüşse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devrinde Hristiyanların arasında da çok küçük bir grup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an'ın muhtevasını yaşıyorlarsa, kendi dinlerinde gereği o olduğu için, Yahudilerin de Hristiyanların da dinlerinin gereği o olduğu için onu yaşayan küçük gruplar varsa sadece, bugün de İslam aleminin çok küçük bir kesimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı 7 safa ve 4 teslimi yaşıyorlar. Geri kalan insanlar %90'dan fazlası İslam'ın, bunların hiçbirini yaşamıyor. Yetmez, haberleri de yok. Sevgili kardeşlerim, İslam aleminin bu kadar mutsuzluğu, bunca zulme muhatap oluşu hep aynı sebeptendir. İslam'daki birlik ve beraberlik ruhu yok olmuştur. Ve Allah Teala'nın dizaynı bütünüyle kaybolmuştur. İslam aleminin %90'dan fazlası İslam'ı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan İslam'ı bugün yaşamıyor. Söylediğimiz 7 safhanın 7'si de yok olmuş. İnsanlar böyle bir şeyden bahsettiğiniz zaman sanki Merih'ten gelmişsiniz gibi, uzaydan gelmişsiniz gibi garip garip size bakıyorlar. Sen eski köye yeni adet mi getiriyorsun? Sen yeni bir din mi icat ettin? Bunlar bize söylenen sözler. Hayır, biz yeni bir din falan icat etmedik. Biz sadece Allah Teala'nın bize öğrettiği Kur'an hakikatlerini ispat ederek size ulaştırıyoruz. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin yaşadığı İslam 7 safa ve 4 tane teslim içeriyor. Hepsi de, bütün sahabe bunların hepsini yaşamışlar. Yeter mi? Yetmez. Hepsi de üzerimize farz. İşte bunların hepsi devre dışı kaldığı için bugün insanlar Osmanlı gibi mutlu değiller. Osmanlı'nın yükselme devresinden bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı onca sıkıntıya rağmen mutlulukların hep devam etmesinin arkasında ne var? İslam'ı yaşamaları var. İşte
Bugün sevgili kardeşlerim, sizler mutsuzsanız arkasında sadece İslam'ı yaşamamanız var. Biz size İslam'ın girişinden bahsettik sadece. Allah'ın garantisi altındaki kesimden bahsettik. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onları kendisine ulaştırır. Size de diyoruz ki hadi ne duruyorsunuz? Allah Teala ne diyor? Hadi diyor ne duruyorsunuz? Eni yerlerle, affedersiniz, arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlerime koşuşun diyor Allah Teala. Emir vermiş hepinize. Hadi ne duruyorsunuz? Bunun muhtevasında bir tek dilek vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezseniz şu içinde bulunduğunuz mutsuz dünyanızda ölünceye kadar hep mutsuz bir yaşantıyı sergilersiniz sevgili kardeşlerim. Asla mutlu olamazsınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah Teala sizi üçüncü kat cennetine kadar verdiği sözün gereği olarak mutlaka götürür, ulaştırır. Sonrası size kalmıştır. Ondan sonra Allah'ın koruyucu kalkanı üzerinizden ayrılacaktır. Şeytan tekrar sizi tuzağına düşürmek için çok büyük gayretlere girecektir. Ondan sonra uslat tahakkuk ettikten sonra, ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonraki devrede daha ilerlere geçmeniz, fizik vücudunuzu teslim etmeniz, nefsinizi teslim etmeniz, iradenizi teslim etmeniz Allah'a, sizin giderek daha çok, daha çok, daha çok Allah'a bağlanmanıza ve Allah yolunda daha çok zikrederek emek vermenize bağlıdır. Eğer kişi en hamdolsun ki Allah Teala bana üçüncü kat cenneti verdiğine göre cennetime kavuştum. Öyleyse bu seviyeyi muhafaza etsem ben üçüncü kat cennette mutlaka kalır mıyım? Kalırsınız sevgili kardeşlerim. Günlük zikriniz 33 bin zikirdir. O seviyeyi muhafaza edebildiğiniz sürece üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Arttırırsanız daha ilerlere geçeceksiniz. Günün yarısından daha fazla zikir yaparsanız dördüncü kat cennete mutlaka ulaşırsınız. Yapamadınız, öyle olduğunu düşünelim. Üçüncü kat cennet yetmez mi sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek arkasından ard arda birinci, ikinci ve üçüncü kat cennetler ve mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Gelelim dünya mutluluğunuza. Şu dünyada da mutsuz bir insan değil misiniz? Diyelim zenginsiniz. Ne yazar ki? Tonla derdin altında, tonla problemin altında bir sürü anlaşmazlık içinde bulunduğunuz insanla birlikte yaşamak mecburiyetindesiniz. Ne eğlence yerleri, ne sizin avunmanızı sağlayacağını düşündüğünüz yerler sizi hiç hedefinize götüremez, mutlu olamazsınız. Mutlu olabilmek için sizi yaratan Allah ile mutlaka bir ilişkiyi gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Yoksa olmaz. Ama gerçekleştirirseniz, o dizaynı devam ettirebilirseniz dünya saadetinin de yarısını, yarı yarıya bir mutlu hayatı mutlaka gerçekleştirirsiniz. Ömür boyu da sürer. Ne demek istiyoruz yani? Yani bir insan Allah-u Teala tarafından ruhu Allah'a ulaştırıldığında bu noktada dünya saadetinin yarısını elde etmiştir. Neden? Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. Bundan sonra ya zikrini arttıracaktır ve çok daha fazlası yok olacaktır afetlerin. Bu mutluluğun
yüzde o kadar daha her gün artmasını ifade eder. Veya kişi aynı seviyeyi koruyacaktır. 33 bin zikirden aşağı kesinlikle düşmeyecektir. Hatta mümkün olan ahvalde daha ileri derecede zikirler yapabilecektir. Ama bu minval üzere giderse üçüncü kat cennet hep onun kalacaktır. Ve de dünya mutluluğunun yarısını elde edecektir. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerden yarıdan fazlası yok olmuştur. Mutsuzluğu sadece nefsin afetleri yaşatabilir. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan nefsin afetleri, her karşı çıkışta Allah'ın size azap vermesini oluşturur, buna sebebiyet verir. Hem de ruhunuzun nefsinizi sıkıntıya boğmasını intihac eder. Böylece hem siz sıkılırsınız, hem de ruhunuz nefsinizi huzursuz kılar. Ve mutsuz bir hayatı yaşarsınız. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka üçüncü kat cenneti elde edersiniz. Seviyeyi koruyabilirseniz, mutlaka üçüncü kat cennete girersiniz. Bu seviye sizin nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok ettiği için, geri kalan afetler durduğu için mutluluğunuz %50'nin biraz ötesine geçer, daha öteye geçemez. Siz zikrinizi o 33 bin zikrin ötesine taşımadıkça. Sevgili kardeşlerim, ama 33 bin zikir sizin nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok ettiği için her gün 24 saatlik bir zaman parçasının %51'ini mutlulukla geçirmek imkanına sahipsiniz. Davranış biçimlerinizin yarıdan daha fazlası pozitif olacaktır. Bu da sizi bu oranda mutlu kılacaktır. Öyleyse sadece bir tek dileğinizin sizi nerelere ulaştıracağına dikkatle bakın. Allah Teala sizin mutsuzluğunuzu istemez. Hepinizin mutlu olmasını ister ve buna inanılmayacak kadar kolay bir sebebe bağlamış. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sormayacak mısınız kendi kendinize ben neden mutsuzum diye? Mutluluğu aramayacak mısınız? İstemiyor musunuz? Bu sıkıntılı hayatı devam ettirmek mi istiyorsunuz? Hep insanlar bir hedef için çalışırlar. Zengin olmak isterler. Zannederler ki zengin oldukları zaman mutlu olacaklar. Şu zenginlere bir bakın bakalım, mutlular mı? Mutluluk parada değildir. Mutluluk etrafınızdaki insanlarda da değildir. Mutluluk sizin kendinizdedir. İç dünyanızda mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın yarıdan fazla bitmesinde iç dünyanızda yarıdan fazla mutluluk oluşur. Dış dünyanızda mutluluk da bu yarım ölçüde devam eder. Ama mutlaka devam eder. Düşmediğiniz sürece yolunuzdan ömür boyunca dünya hayatında yarı yarı mutlu ama cennetin üçüncü katını hak etmiş birisi olarak yaşarsınız ve kıyamet günü Allah'ın cennetine mutlaka üçüncü kat cennete girersiniz. Öyleyse bu kadar kolaysa, Allah Teala'nın verdiği sözü yerine getirmesi mutlaksa, size zikirlerinizi arttırmayı o sağlayacaksa, neden Allah Teala bunu mutlaka yapar? Çünkü söz vermiştir. Allah'ın sözünde
hulf olmaz. Mutlaka sözünü yerine getirir. Ne söz vermiş? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ulaştırdığı yere dikkatle bakın. Orada namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var. Zengin olanlar için geçerli bu. Kelime-i şehadet getirmek var. Allah'ı altı zikretmek var. Ve yedi, Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kazandıkları dereceler kendilerinde kalır ve kaybettikleri derecelerde örtülür, günahları örtülür. Bu kişi mutlaka sevapları günahlarından fazla birisi olarak Allah'ın cennetine girer. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi ne kadar çok sevap kazanırsa kazansın, onun sevapları kendisine bir şey sağlamaz. Çünkü amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, hala anlamıyor musunuz? Sizin mutluluğunuz söz konusu. Sizin mutluluğunuz için biz görevlendirildik. Bu söylediklerimizi dikkatle dinlemedikçe, tatbik etmedikçe şu hayattan zevk alamazsınız. Mutluluğu yaşayamazsınız. Anlamıyor musunuz? Saadetiniz sizin kararınıza bağlı. Allah Teala'ya ezelde ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınıza, nefsinizi tezkiye edeceğinize, fizik vücudunuzu Allah'a kul edeceğine dair ahd vermişsiniz, yemin vermişsiniz, misak vermişsiniz. Hatta iradeniz de Allah Teala'ya gene misak vermiş. İradenizi de Allah'a teslim edeceğinize dair. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar birer vaka olarak karşımıza çıkıyorsa, Allah Teala boşuna mı veriyor bu emirleri? Allah Teala'nın gayesi bir tek gaye, kainatın en üstün varlığı olarak yarattığı insanı mutlu kılmak, hem dünya saadetinin sahibi kılmak, hem de cennet saadetinin. Ve garanti veriyor. Kim diyor, bana ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse, o ruhunu bana ulaştırmayacak diyor. Ben ulaştıracağım. Ama bu kişi, namaz kılabilirim ama diyor, ben zikir yapamam. Allah Teala onun da garantisini veriyor. Size ibadetleri mutlaka sevdireceğinin de garantisini veriyor. Çünkü Allah Teala söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Onun için bir insan Allah'a ulaşmayı gerçekten dilerse o günden itibaren mutlu bir hayatın içine girer. Ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar bu mutluluk hep devam eder. Ondan sonra da 33 bin zikrini devam ettirebilirse ömür boyu bu devam eder. Zikrini arttırırsa daha üst boyutlara, daha üst kat cennetlere ulaşabilir. Dünya mutluluğu da ona paralel olarak artar. Bir gün daimi zikre ulaşırsa dünya mutluluğu da sonsuz olur. Ahiretinde 7. kat cennetine, adın cennetlerine ulaşır. Ha benim sevgili kardeşlerim, anlamıyor musunuz bizi? Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek sözünüzle, ya Rabbi, bunca evliyan gelmiş geçmiş, ermiş evliya olmuşlar, onların hepsinin ruhları sana ulaşmış, sen ulaştırmışsın onların ruhlarını, benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım, beni de ermiş evliyalardan kıl diyemez misiniz sevgili kardeşlerim? Ne kaybedersiniz ki? Bunu dediğiniz anda Allah Teala sizin üzerinize rahim esmasıyla derhal tecelli eder. Bu tecelli bütün günahlarınızı
örtecektir. Sevapları günahlarından fazla olan bir insan olacaksınız. Ve zikri sevmiyorsunuz, Allah Teala size zikri sevdirecek. Sevdirecek, söz vermiş, mutlaka yapacak. Neden yapacak? Çünkü iki ayet söyledik size. O iki ayette Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım.

bu kişi zikri sevmiyorsa, zikir yapmazsa nefs tezkiyesi yok. Her 107 nur birikiminde ruhunda bir gök katı yükselmesi yok. Hiçbir zaman o kişi Allah'a ulaşamaz. Ama Allah'ın da sözü var. Allah'a kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O zaman bunu mutlaka gerçekleştirecek. Gerçekleştirebilmek için o kişinin zikri sevmesi lazım. Allah Teala mutlaka bunu sağlıyor. O kişi zikri seven birisi oluyor. Allah Teala o kişinin bütün ibadetleri seven, mutlaka yerine getiren bir insan olması için onda değişiklikler yapıyor. Ona namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti ve özellikle zikri sevdiriyor. Ve kişiyi mutlaka kendisine ulaştırıyor. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi arzı gökler ve yerler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Hadi ne duruyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün gökler sizin. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin bütün gök katlarını aşmanızı, bütün mutlulukları enine boyuna yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Bu sefer konumuz çocuklar. Çocukların anne babalarına karşı, etrafındaki kişilere, büyüklere karşı davranış biçimleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evvela bir hususu belirtmekle sözümüze başlamak istiyoruz. Çocuklar için hedef ne olmalı? Çocuklarımızı mutluluğa yöneltmek bizim görevimiz, mutlu olmak onların görevi. Öyleyse nerede mutluluk var, nerede yok?

Allah'ın yolunda mutluluk var ama şeytanın yolunda yok. Çocuklar başlangıçta baştan aşağı nefstir. Nefsin afetleriyle hareket ederler. Öyleyse onlara o düşmanlarını, şeytanı ve nefslerinin afetlerini tanıtmalıyız. Hedefimiz onların mutluluğu. Onları mutlu olmaları konusunda yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Neflerinde afetler olduğu cihetle ileri sürdüğümüz hususlar onlar tarafından reddedilebilir. Bu da eşyanın tabiatına çok uygundur. İşte bu reddediliş standardında önemli olan çocukların ne ölçüde güzele dönebileceği. Çocuklar vardır, sözü dinlerler ve anlarlar. Ve anladıkları zaman gösterdiğiniz istikamette nefslerinin afetleriyle mücadeleye başlarlar. Çocuklar vardır, şeytan onları o güne kadarki yaşantılarında tasavvufun gerçeklerinin kendilerine anlatılmadığı devrelerde öylesine şartlandırmıştır ki hayatlarındaki güzele doğru olan değişiklikleri istemezler. Onlar manevi bir mutluluğu yaşamak istemezler. Hayatlarına bir nizam vermişlerdir ve nefslerin elinde bir oyuncak olmuşlardır. Ve onların mutsuz olduklarını, hırçın olduklarını, kırıcı olduklarını, etraflarına mutluluk değil, mutsuzluk verdiklerini görmenin hüznü içine girersiniz. Sevgili kardeşlerim, çocuklarımızı güzele yöneltmek mecburiyetindeyiz. Sadece anne babalar olarak değil, etraftaki kişiler olarak da. Her büyük bir küçük kardeşinin evladı mesabesindeki çocukların bir nevi annesi olmalıdır, babası olmalıdır. Çocuklara normal standartlar içerisinde bunları anlattığınız zaman %90 çocukların güzele yaklaştıklarını görürsünüz. O zaman demek ki onları ikna etmek suretiyle güzele yönlendirmek büyüklerin vazifesi, niçin vazifesi? Çocukların gelecekteki mutlulukları için. Hırçın olan, başkalarına zarar veren çocuklar kendi mutsuzluklarının imzasını atıyorlar davranış biçimleriyle ve gelecekleri aydınlık görünmüyor. Şeytan nefslerine tesir yoluyla onları bir hayatın içine itmiş. O itildikleri yerde çocuklar huzursuz, sıkıntılı yetmez. Etrafındaki çocuklara hatta büyüklere de huzursuzluk ve sıkıntı verecek davranışlar sergiliyorlar. Sevgili kardeşlerim, bırakınız çocukları, büyüklerin de birbirini rahatsız etmeye hakkı yoktur. Öyleyse çocuklar kendi dünyalarında mutlu olurlar diye düşünürüz hep. Çocuklar, çocuklarla beraber olmalıdırlar. Çocuklar birbirleriyle beraberken onların davranış biçimlerindeki dizaynı daha güzeli ulaştırmak her zaman mümkündür diye düşünüyorduk.
çocukları zorla bir istikamete yöneltmek, onların rızaları hilafına onlara bir şeyler yaptırmaya çalışmak yanlış bir davranış biçimi. Ama nereye kadar? Sevgili kardeşlerim, bazen kapılar kapanabilir, kilitlenebilir. Çocuk çevresine zarar vermeyi kendisine amaç edinmişse ve bu istikamette bir davranışı benimsemişse, vazgeçmiyorsa, o zaman zor bir olayla karşı karşıyasınız demektir. O zaman onun iradesi hilafına ona istemediği şeyleri yaptırmak mecburiyetindesiniz. Etraftaki çocukların ve büyüklerin selameti için bir. Bir de çocuğun geleceği için iki. Asi olmak, herkesin yaşadığı kurallara itaat etmemek, eğer çocuğun iç dünyasında vazgeçemeyeceği bir husus olarak yerleşmişse, bunda çocuklar kadar onları eğitenlerin de hatası var demektir. Çocuklar dergâhta bir eğitim standardı görürken, evde onun dışındaki bir eğitim tarzı söz konusuysa ya da daha açık bir ifadeyle eğitimsizlik söz konusuysa, çocuğu alabildiğine serbest bırakmak söz konusuysa, nefsinin bütün taleplerini yerine getirmesine müsaade etmek söz konusuysa, bu işte bir yanlışlık var. Sevgili kardeşlerim, çocuklar geleceğin teminatıdır. Bu geleceğin sahibi olacak olan nesli, eğer bizimle beraberlerse çok iyi yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Başkalarına örnek bir toplum olacak gelecek nesil. Bu örnek olma vasfını onlara hepimiz el birliğiyle kazandırmak mecburiyetindeyiz. Problem burada başlar. Çocukların çoğu onlara akılcı bir standartta, onların yaşlarının gerektirdiği hürriyet içerisinde nasıl bir hayatın içinde olmalarını anlatabilirsek, onlara öğretebilirsek bu meseleyi kökünden hallederiz diye düşünüyorum. Çocukların büyük kısmı bu standartlarda değişimlerini doğru istikamette gerçekleştireceklerdir. Çok az bir kısmı nefslerinin kurbanı olmakta devam ediyor iseler, o zaman tedbir düşünmek gene büyüklere düşen bir husustur. Önce çocukla anne, baba, konuşmalıdır. Çocuğun iç dünyasında ne olduğunu, niçin onu isyana götürdüğünü öğrenmelidir. Ama sebep ne olursa olsun, isyan affedilmemelidir. Affedilirse o zaman olaylar tekerrür eder ve önlenmesi giderek zorlaşır.
Evvela ana karnımızı ortaya koyalım. Hiç kimsenin çocuk da olsa başkalarına, başka çocuklara veya büyüklerine veya herhangi bir eşyaya zarar vermeleri tecviz edilemez. Eğer çocuk bunu usul haline getirmişse, bir şeyleri kırmaktan, dökmekten, onlara zarar vermekten hoşlanıyorsa, bu yanlış bir tatbikattır. Yanlış bir davranış biçimidir. Ve çocuklarımızı bu yanlış davranışlardan korumak mecburiyetindeyiz. Doğrusunu hangi şartlar içinde olursa olsun ona kabul ettirmek mecburiyetindeyiz. Çocuklarımızı ikna etmeye çalışırız. Birinci planda bu vardır. İkna edemezsek, akıl yoluyla doğrusu benim yaptığım değildir. Annemin, babamın, etrafımdaki kişilerin bana söylediği doğrudur. Ben başkalarına zarar veriyorsam, eşyaları kırıyorsam, bunu yapmamalıyım diye düşünebileceği bir ortamı evvela akıl yoluyla çocuğa onu ikna etmek istikametinde konuşmak suretiyle bir gayretin içinde olmalıyız. Olduk. Çocuk buna cevap vermiyor. Gene eşyaları kırıp dökmekte devam ediyorsa, başka arkadaşlarını da bir takım vasıtalar kullanarak rahatsız ediyor hatta onları. Onlara zarar veriyorsa, o zaman ikna müessesesinin geçerliliğinin kalmadığı bir yeni evreye giriyoruz çocuklar konusunda. Böyle bir çocuk eğer varsa, o çocuğun davranışlarını kontrol altına almak mecburiyetindeyiz. İkna etmeye çalıştık, ikna olmadı. Böyle bir durumda iknanın ötesine geçmek mecburiyetindeyiz, ikaz edeceğiz. Eğer bu hatayı işlemekte devam edersen, sen cezalanmaya müstahak bir çocuk olursun. Ve seni muhtelif merhalelerle daha zor şartların içine itmek mecburiyetinde kalırız. Tarzında bir imajı ona ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Ve tatbikatına girdiğimiz zaman da burada artık ceza vardır. Ceza varsa cezanın tatbikatında göz yummak söz konusu olamaz. Aman biraz cezayı hafifleteyim, ona şöyle davranayım, böyle davranayım tarzında bir dizaynı düşünüyorsa anne baba veya etraftakiler, kardeşlerimiz, bu yanlış bir davranış olur. Başkasına zarar vermek, eşyaları kırıp dökmek, bu hiçbir zaman tecviz edilemez. Buna cevaz verilemez. Müsaade edilemez. İkaza rağmen bunu devam ettiren çocuk mutlaka cezalandırılmak mecburiyetindedir. Artık akıl yoluyla o çocuğun ikna edilmesi o istikamette mümkün değilse, onun sevdiği şeylerden feragatını sağlayacak olan bir dizayn tatbik sahasına konulmalıdır.
Bunlardan bir tanesi çocuğun arkadaşlarından tecrit edilmesi ve tek başına bir odada kalmasıdır. Odadan çıkmasına müsaade etmeyeceksiniz. İstediğini yapamayacak orada. Sadece sizin emrettiğiniz şeyleri kendisine teslim ettiğiniz vasıtalarla yerine getirmek mecburiyetinde olacak. Ceza verdik, onu tecrit ettik. Tek başına bir odada oturuyor. Hayır. Oturduğu zaman bir vazifeler vereceksiniz ona. Yapması lazım gelen vazifeleri olacak. Ve onları ondan isteyeceksiniz. Dergâhta uyguladığınız metodu evde uygulamazsanız gene yanlış bir şey yapmış olursunuz. Çocuk bilir ki 2 saat sonra buradan evime gideceğim ve orada ben eski hamam, eski tas olacak her şey. Bunu bir ceza olarak tatbik ettiğiniz zaman cezayı devam ettirmek mecburiyetindesiniz. Hata olduğunu davranışının çocuk kabul edinceye kadar bu böyle devam edecek. Normal standartlarda bir anlayış mümkün olmazsa daha ağır şartlara doğru gitmek mecburiyetindesiniz. Dikkat edin, burada çocuğun inadının üzerinde bir tesir sahibi olmadıkça bunu başaramazsınız. Onun inadını yenmek mecburiyetindesiniz. Şeytanın onun üzerindeki hakimiyetini, nefsinin afetlerinin onun üzerindeki hakimiyetini bu standartlardaki bir çocuk için mutlaka ceza ile önlemek mecburiyetindesiniz. İkna metodu burada geçerli olması için elinizden gelen gayreti sarf edip bundan netice alamadıysanız mutlaka cezayı uygulamak mecburiyetindesiniz. Hem çocuğun istikbali açısından hem de toplum açısından, tasavvuf toplumu açısından isyan halinde olan bir çocuk sadece kendisine yönelik bir zarar söz konusuysa onun giderilmesi kolay bir olgudur. Ama çocuk etrafına yönelik başkalarına zarar veren bir hüviyette alışmışsa, nefsi mutlaka bunu istiyorsa ve çocuk bunu ikazlara rağmen yapıyorsa bunu mutlaka önlemek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, gelecek çocukların büyüdüğü devrenin adıdır. Nefsinin her türlü arzusunu tatmin ettiğiniz bir çocuk, geleceğin güvenilir insanı olamaz. Zayıf karakterli bir çocuk çıkartırsınız ortaya. Ben çocuklarıma sorumluluk vermem. Onun bir şeyler yapmasına, bir anne olarak, bir baba olarak evde sorumluluk almasına müsaade etmem. Ben kendim yaparım her işi diyen bütün anne babalar yanılmışlardır. Geçen yılların sonunda çocuklar annelerinin yanıldığını onlara ispat etmişlerdir davranış biçimleriyle. Sorumluluk çocuğun temel vasfı olmalıdır. Her çocuk yaşına uygun bir sorumluluğun sahibi olmak mecburiyetindedir. Ya yapar ya da
bunun mukabil olan cezayı yüklenmek mecburiyetinde kalır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman cezadan yana değiliz. Ve 100 çocuktan 90'dan fazlası mutlaka ceza müessesesi uygulanmadan doğruları kabul etmektedirler. Öyle çocuklarla karşılaşabilirsiniz ki nefsi ona hangi şartların içinde olursa olsun kötü şeyleri yaptırmaya devam ediyorsa, o zaman cezadan başka bir alternatif kalmaz elinizde. Çocukların %90'dan fazlası akıl yoluyla ikna edilmek suretiyle içlerine bekçi yerleştirilerek inançlarıyla Allah'ın istediği efsafta bir çocuk, bir genç olmayı başarır. Ama belki %7-8 çocuk bu istikamette nefslerinin dediği dedik bir inatla davranış biçimi sürdürme standardının içinde olabilir. Sözümüz onlarla ilgili. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, aile anne baba ve çocuklardan oluşur. Çocuk ailenin meyvesidir. Çocukları geleceğe topluma faydalı bir hüviyette ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Topluma zararlı bir hüviyette değil. Öyleyse anne babadan başlayarak çevredeki diğer kardeşlerimizin de her çocuğun yetişmesinde karınca kaderince bir rolü vardır. Çocukların başka kardeşlerini, hatta büyüklerini zarardide eden, onlara zarar veren, fiili zarar veren davranışlarına hiçbiriniz ne anne baba olarak ne yakın çevre olarak göz yumamazsınız. Göz yumduğunuz takdirde tehlike giderek büyür. Ve çocuk giderek gemi azıya alır. Başkalarına zarar vermeyi usul haline getirir. Vazgeçemeyeceği bir alışkanlık vücuda getirir. Bu noktaya ulaşmadan evvel tedbir almak mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her toplumun kendisine has tatbikatı vardır. Kuralları vardır. Ben de dahil olmak üzere hepimiz o kurallara uymak mecburiyetindeyiz. Ben kurallara uymadan yaşarım tarzında bir cevabı davranış biçimleriyle çocuklarımızdan aldığımız zaman orada bizim hatamız vardır. Demek ki çocuk yanlış bir terbiye ile büyümüş. Doğumundan o yaşa kadar gelmiş. Sevgili kardeşlerim, bu dergah Allah'ın dergahıdır. Burada biz insanları başkalarına zarar versinler diye değil, başkalarına her açıdan
yardımcı olsunlar diye yetiştirmek için buradayız. O hedefe yöneltmek asli görevimizdir. Hepiniz derece derece bu asli görevin sahibisiniz. Çocuklarımıza güzellikleri öğretmek, beşeri münasebetleri, insan ilişkilerini her an başkalarına yardımı oluşturan bir dizayn içinde vücuda getirmeliyiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Bu teminatı çürük bir zeminde doğruya değil, yanlışa kendisini adamış çocuklar olarak görmek istemiyoruz. Bu konunun sonunda eğer çocuklar ıslah edilemiyorsa, yetersiz kalınırsa, o zaman çocuğun mutlaka aramızdan uzaklaşması gerekir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, büyük çocuklar için bu bir problem değildir. O istediği ortamı bulamayan kişi zaten kendisi uzaklaşacaktır. Eğer bir genç de başkalarına faydalı olmak yerine davranışlarıyla başkalarına zarar verebiliyorsa, ihmalleri sebebiyle, sorumsuzluğu sebebiyle başkalarını zarara uğratıyorsa, o da biz onu ayırmasak bile kendiliğinden ayrılır. Orasının kendisine ait olan bir yuva olmadığını sezer. Bu yuvada asi olan insanlara yer yoktur. Hepimiz Allah'a itaate kendimizi adadık. Onun için varız. Ve vermek istediğimiz ruh Allah'ın o emri üzerinedir. Başkalarına her halükarda yardımcı olmak. İhmalimizle, sorumsuzluğumuzla başkalarının üzerine problem taşımamak. Çocuklar hangi yaşta olursa olsun bunu bir kanun olarak kabul etmek mecburiyetindeler. Anne babalar çocuklarının sorumsuzluğuna bakarken çocuklarının neden cezalandırıldığını çok iyi idrak etmek mecburiyetindedirler. Çocuklar anne babalarının kendilerine olan sevgisini kullanarak doğruları tersine çevirerek anne ve babalarını ikna edebilirler. O zaman vakfı idare eden bizler zalim mertebesine konuluruz. Böyle bir şeye Allah'ın müsaade etmediğini herkesin bilmesi lazım. Allah'ın yolunda görevimiz Allah'ın güvendiği insanları yetiştirebilmektir. Burası bir yuvadır. Aynı zamanda okuldur. Aynı zamanda üniversitedir. Ve bu üniversitenin içinde hiç kimsenin başkalarına zarar vermesine müsaade etmeyiz. Zor bir şey değil. Bu durumda devam eden kişi
çocuk, genç, her kimse aramızdan ayrılmak mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, anne babalar, çocuklarınıza dikkatle bakın. Onların sizi aldatmasına müsaade etmeyin. Doğrular Allah'tadır. Öyleyse kim çocuklarına yanlış davranıldığını, sert davranıldığını, dergah hayatını yaşarken onlara karşı haksızlık yapıldığını zannediyorsa, bu sadece bir zandan ibarettir. Anne babanın çocuklarına karşı olan sevgisini, yumuşaklığını, çocukların kötüye kullanması ve anne babalarını ikna etmeleri halidir. Allah adaletsizliğin olmadığı kainatın sahibi olan makamdır. Orada adaletsizlik oluşmaz. Çocuklar sıkıştıkları zaman yalan söylerler. Anne baba da çocuklarına karşı olan sevgileri dolayısıyla onları affetmeye her zaman hazırdırlar. Af güzel bir müessesedir. Ama dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer affınız çocuğunuzun dejenere olmasına sebebiyet veriyorsa, arkasında çocuğunuzun nefsinin afetlerinden başka bir şey yoktur. Hiç kimseyi zorla Allah'ın yoluna almayız, çağırmayız ve aramızda gelin de demeyiz. Bu bir gönül meselesidir. Bazı çocuklar aramıza gelirler ve dergahın kıymetini bilmezler. Onlara göre anneleri babaları bu güzellikleri yaşarken onlar da bir büyüme standardının içine girmişlerdir, büyümüşlerdir. Hiçbir devrede dergahın kıymetini anlayamazlar. Ve anne babalarının niçin Allah'ın Resulüne o kadar bağlı olduğunu, teslim olduğunu bir türlü idrak edemezler. Hatta belki annelerini, babalarını enayilikle vasıflandırırlar. Böyle olan çocuklar birer birer aramızdan koparlar, giderler. Burası Allah'ın aşıklarının yurdudur. Eğer çocuk böyle bir şeyi, Allah'a yakınlığı kendisine uygun görmüyorsa, öyle bir çevre edinmişse kendisine, o dejenere olmayı hak etmiştir. Ya kendisini toplar ya toplayamaz. Biz Allah'a her zaman böyle olan sorumsuz davranışlarda olan ebeveynine hakikat olmayan şeyleri ulaştıran kendisini haklı çıkarmak için çocukları gene yollarına devam etsinler diye onlara en güzel davranışı göstererek
Onlar için hep duada bulunuruz Allah-u Teala'ya. Ama hiçbir zaman onları aramıza zorla geri almayı düşünmeyiz. Allah'ı sevmeyen insanın bizim aramızda yeri yoktur. Allah aşıkları, onlar tabi olduklarının kıymetini bilenlerdir. Problem, anne babanın binbir zorlukla girdiği Allah'ın yolunun kıymetini çocukların bilmemesinden kaynaklanıyor. Anne babaları yolda diye onlar da yolda olmuşlar. Ve bunun bir ayrıcalık olduğunu, Allah'ın bir nimeti olduğunu çocuklar hiç anlamadan büyütülmüşse, o zaman bu güzelliğin, bu nimetin farkına varamamaları tabidir. Hele çocuklar sorumluluk almadan büyütülmüşlerse, anne baba çocuklarını seviyorlarsa ve çocuklarının doğruyu yaptıklarını zannediyorlarsa, o zaman burada, bu dergâhta onlara haksızlık edildiğini zannedebilirler. Ne yazık ki çocuklar ancak dergâhtan uzaklaştırıldıkları zaman dergâhın kıymetini bir kısmı anlayabilmiştir. Anlayamayanlar zaten kendilerini şeytana kaptırmış olanlardır. Sevgili kardeşlerim, burası Allah'ın evidir. Burada Allah'ın bütün insanları mutluluğa götürecek olan kanunları tatbik edilir. Bu kanunların başında olan herkesin etrafındaki herkese en iyi davranışlarda bulunması ve görevinin başkalarını mutsuz etmek değil, mutlu etmek olduğunu idrak etmesidir. Bu terbiye içinde yetiştiririz çocuklarımızı. Yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Eğer çocuklar bu konuda yetişmemekte ısrar ederlerse, o zaman çözümler getirmek mecburiyetindeyiz. Anne baba çözümleri kabul eder ve çözüm tatbikatına gireriz. Kabul etmez, o zaman çocuklarıyla beraber aramızdan ayrılırlar. Sevgili kardeşlerim, burası Allah'ın yuvası. Burada başkalarına, kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyiz. O müsaade Allah-u Teala tarafından verilmiyor. Onun için burada değilsiniz. Çocuklarınızı haklı çıkarmak için, çocuklarınızın başkasına zarar vermesine göz yumulması için burada değilsiniz. Evlatlarınızı biz emanet olarak almışsak, anne babasını emanet olarak aldığımız için bunu yaparız. Yoksa çocukların terbiyesini anne babasından beklememiz gerekirdi. Başarılı olunamadığı için bu konuda, çocuklara olan sevgi dolayısıyla çocuklar şımartıldığı için, çocuklara olan sevgi dolayısıyla çocukların yalanlarına göz yumulduğu için, çocuklarına olan sevgileri dolayısıyla çocukların dergâhta haksızlığa maruz kaldıklarını çocuklar anne babalarına zannettirdikleri için aramızdan ayrılmak mecburiyetinde kalırlar. Sevgili kardeşlerim, hiç kimsenin, hiç kimseye, hele dergâhtaysa, sorumsuzluğu sebebiyle zarar vermesine müsaade etmeyiz. Bir olay olur, iki olay olur, sonra onları ayırırız aramızdan.
Bunlar sevgili kardeşlerim nadir vakalar ama olmuştur. Ve hiçbir anne baba sanmasın ki çocuklarının dergâh hakkında kendilerine haksız davranıldığı konusundaki bir tek sözü bile doğru olsun. Allah haksızlığa müsaade etmez. Biz bunun için buradayız. Öyleyse çocuklarınıza dikkatle bakın. Çocuklarınız, biliyoruz ki göz bebeğinizdir. Ama onları Allah'ın istediği gibi yetiştiremezsek, ellerinden, dillerinden başkalarının zarar gördüğü insanlar hüviyetine girerlerse, bundan anne babalar sorumludurlar. Böyle olan insanlar aramızda yaşları ne olursa olsun yaşayamazlar. Devam edemezler yaşantılarına. Her davranışlarıyla bilgeliklerini, Allah'a değer vermediklerini, dünya hayatının kendilerini çektiğini, onlara bağımlı olduklarını ispat ederler. Sevgili kardeşlerim, hiç kimseye zorla gelin, bizim aramıza katılın. Diye mecbur etmeyiz. Anne babayı da bu konuda vasıta olarak hiç kullanmadık bugüne kadar. İnsanların iç dünyalarındaki gayeleri Allah'ın yoluna girmek değilse biz o insanlara faydalı olamayız. Oysa ki burada biz sadece hepinizi en iyiye ulaştırmak için vazife aldık. Allah-u Teala'nın bize verdiği vazife yeni bir toplum oluşturmak. Dürüst, iradeli, kendisinden başkalarına sadece fayda ulaşacak olan kişiler. Başkaları için yaşayan insanlar, bunları yaptıkları için mutlu olan insanlar. Sevgili kardeşlerim, ülkemizde bir kaos yaşanıyor. Senetlerin, çeklerin %70'i ödenmiyor. Sadece İstanbul'da günde 3000'den fazla çanta kapma olayı söz konusu. 2,5 milyon insan işsiz, evine ekmek getiremiyor babalar. Ve ahlak her geçen gün daha çok dejenere oluyor. Hapse girmek normal bir olay gibi telakki edilmeye başladı ülkede. Aldatmak üzerine her şey yapılıyor. Bütün bunların arkasında Allah'a sırt çevirmek ve Allah'ın güzelliklerinden uzaklaşmak var. Ahlak boşuna dejenere olmaz. Ahlakın dejenere olmasının arkasında sadece bir tek sebep vardır. Allah'tan uzaklaşmak. İşte Osmanlı'ya dikkatle bakın. Hangi devrede Allah'ın emirlerini yaşadılarsa cihan devleti oldular. Nizamı alem oldu Osmanlı. Aleme, dünyaya nizam veren ülke oldu. Allah'ın dininin, tasavvufun onlara verdiği o güzellikle, adalet anlayışıyla
ahlakla bunların hepsi bugün yok olmuş durumda. Tasavvuf deyince onun dinden başka bir şey olduğu zannedilir. Ama o tasavvuf İslam'ın hayata geçirilmesidir, yani yaşanmasıdır. Bu yuvada o öğretilir. Ahlaklı insan olmak öğretilir. Bu yuvada dürüstlük öğretilir. Bu yuvada başkalarına zarar vermek değil, başkalarına faydalı olmak, insanlara yardım etmek öğretilir. Eğer çocuklarımız bu hedeflere mugayir davranışların sahibi ise onların aramızda yeri yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerime dikkatle bakın. Geleceğin toplumu hidayet çağında bu saydığımız vasıfların sahibi bir toplum olacaktır. Bütün insanlığa ibret olacaktır, örnek olacaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu konular hakkında bizi neden bu kadar titizlikle davrandırdığını, her mesele hakkında dikkatle, ihtimamla ve adalete, Allah'ın adaletine mutlaka sadık kalarak Allah'ın emirlerini tatbik ettiğimizi bilmenizi isteriz. Her konu mutlaka Allah-u Teala'dan sorulur. Mutlaka Allah cevap verdi bugüne kadar. Mutlaka yön tayin etti. Ve sadece onun emirlerini yerine getiririz. Kendimizden hiçbir devrede bugüne kadar bir şey ilave etmedik. Sizin nefsiniz, afetleriniz, belki bazı konularda bizim yanlış yaptığımızı düşünebilirler. O zaman hangi konuysa iyi inceleyin. Yeniden bakın. Karanlıkta kalan tarafları sorun. Neticede hiç kimseye kıl kadar haksızlık edilmediğini göreceksiniz. Eğer biz bir insan olarak Allah'ın söylediklerine değil de kendi nefsimizin olsaydı afetleri, onlara tabi olsaydık, o zaman adaletsizlik olabilirdi, haksızlık olabilirdi. Ama eğer söz konusu olan Allah'sa, emirleri O verirse, o zaman orada ne kadar ararsanız arayın, adaletsizlik bulamazsınız. Detaylara girdikçe adaletin bütün boyutlarıyla fışkırdığını göreceksiniz. En küçük bir adaletsiz davranış olarak telakki ettiğiniz hangi olaysa detaylarına girin. Göreceksiniz ki orada adaletsizlik bulamazsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, çocuklarımıza dönüyorum. Çocuklarımızın başkalarına zararlı çocuklar olmasına müsaade etmeyiz. Allah-u Teala'nın emri budur. Burada çocuklar eğitilir. Burada çocuklar başkalarına faydalı olmayı öğrenirler. Başkalarıyla dost bir standart içinde, başkalarını mutlu edecek davranışlar içinde geçinmeyi öğrenirler. Birbirlerine yardımcı olmayı öğrenirler. Ve sadece birkaç istisna gördük bugüne kadar. Sayıları çok olmadı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolu mutluluk yoludur. Hiç kimse başkalarına mutsuzluk verecek olan davranışlar içinde Allah'ın bu yuvasında hayatını devam ettiremez.
Biz sizlerden yanayız. Hepinizi en iyiye ulaştırmak istikametinde her zaman varız. Her zaman da var olmakta devam edeceğiz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer aranızdan bazılarınız başkalarına zarar veriyorsa, biliyorsunuz ki onların aramızda yeri olmaz. Onlar aramızda yaşayamazlar. Allah Teala onları reddettikten sonra onlar aramızda oldukları intibanı vermeye çalışsalar bile bu bir şey ifade etmez. Herkes bilir ki o olay bitmiştir. Ne zamana kadar? Ne zaman o insanlar kendilerini toplayıp da Allah'tan tövbe ve istiğfar ederlerse, af dilerlerse ve gerçek anlamda Allah'ın yoluna girmeyi dilerlerse, onlar tekrar aramıza dönebilirler. Öyle olup olmadığını ise bilen biz değiliz, bilen Allah. Biz ona sorma hakkının sahibiyiz sadece, o bu hakkı bize verdi. Öyleyse her şeyden emin olarak adım atarız. Kişinin iç dünyasını biz bilmeyiz ama Allah bilir. Ve sadece bize söylediği istikamette hareket etmek imkanının sahibiyiz. Hiçbir konuda kendimizden hiçbir şey katamayız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın idaresine terk edilmediniz. Allah'ın idaresindesiniz ve Allah'ın iradesi hükmeder. Öyleyse hepiniz kendinize dikkatle bakın ki hepiniz başkalarına mutluluk vermek için buradasınız. Ve onlara vereceğiniz mutluluk sebebiyle siz mutlu olmak için onlardan iki kat daha fazla mutlu olmak için buradasınız. Onun kanunları davranış biçimlerinizde sizi en güzele götürecektir. Onun için iştiyakla bekliyorum sizlerden gelecek olan o güzel yazıları, e-mailleri, telefonları. Ben bugün falancaya işte böyle bir güzellik yaptım. Onun çok mutlu olduğunu gördüm. Ve anladım ki doğru olan buymuş. Hepinizden bu tarzda ifadelerin geleceği günlere doğru yaklaştığımızı hissediyorum. İşte o özlediğim şey var ya, sahabe öyleydi sevgili kardeşlerim. Her gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, her sahabe kime hangi güzelliği yaptıkları konusunda bir haber ulaştırırlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülümserdi. Başkalarına yapılan her onları mutlu eden davranış onu tebessüm ettirirdi ve o güzelliği hayalinde hep yaşardı. O güzelliğe muhatap olmuş olan kardeşimizin iç dünyasını görürdü. Sevgili kardeşlerim, herkesin birbirine sevgi ulaştırdığı, mutluluk ulaştırdığı ve bu sebeple kendisinin o ulaştırdıklarından daha fazla mutlu olduğu bir toplum oluşturacağız. Hidayet çağının hedefi budur. Ahlaklı bir toplum, bütün dünyadaki diğer ülkelere örnek olacak ahlaklı bir toplum. Öyleyse bunun vücuda adım adım geldiğini göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Onun için hayattayız. Ve biz hayattayken o toplum oluşacak. Öyleyse

bitirmek istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyse billahi minneşşeytanirracim. Alemine'r-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Bizi dinlemek lütfunda bulunduğunuz için sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Mutlu olmak ve huzur içinde yaşamak, Allah'ın insanı niçin yarattığının bilincinde olmakla gerçekleşebilir. Bütün insanlar Allah Teala tarafından kainatın en üst seviyedeki mahlukları olarak yaratılmıştır. Ve Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım, hasrettim," diyor. Bütün gökler, bütün yerler ve onların ikisinin arasında olan bütün gezegenlerdeki bütün hayatların sahibi olan insanlar Allah-u Teala tarafından mükafatlandırılmış. Her şey insan için yaratılmış. Melekler, hayvanlar, bitkiler, yerler, gökler, her şey sizler için yaratılmış. Peki Allah Teala sizden ne istiyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek şey istiyor. Sizin mutluluğunuzu. Ve insanlar Allah Teala'yı hiç mi hiç tanımıyorlar? Allah Teala'nın onları bu maksada dayalı olarak, yani onları mutlu kılmak üzere, sadece bu hedefi gerçekleştirmek üzere yarattığını bilmiyorlar. Ve şöyle çevrenize bakın sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler. Ne görüyorsunuz etrafınızda? Mutsuz insanlar. Arkasında sadece bir tek sebep yatıyor.

Allah'tan kopuk olmak. O hepinizi çok ama tahmin edemeyeceğiniz kadar, tahayyül edemeyeceğiniz kadar çok sever. Her birinizin mutlu olması onun temel hedefidir. Sadece mutlu olmak üzere yaratıldınız sevgili kardeşlerim. Ve hüzünle Türkiye'deki insanlara bakıyorum. İnsanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. Arkasında sadece bir tek sebep var. Allah'ın mesajının bilinmemesi. Allah insanı niçin yarattı? Allah Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde diyor ki وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a kul olmak mutluluğun ta kendisidir. Ne demek istiyoruz? Nedir bu mutluluk dediğimiz şey? Mutluluk bir insanın iç dünyasındaki kavgayı bitirebilmesidir. Nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirebilmesidir. Mutluluk, insanın dış dünyasında başka insanlarla olan anlaşmazlıklarını, başka insanlarla olan kavgasını bitirebilmesidir. Mutluluk, bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanmak suretiyle Allah ile olan ilişkilerinde de kavgayı bitirmesidir. İşte o zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla insanoğlu yaşar. Şimdi bir sualimiz var. Allah Teala insanı kul olsun diye yaratmışsa, hedefi buysa, Allah'a kul olmak, abd olmak, mutluluğun ta kendisi ise, o zaman insanlar neden mutsuz? Sadece bir tek sebepten, tek bir sebep, Allah'ı ve onun emirlerini çoktan, asırlarca önce unutmuş insanlar. Hangi emirlerini? İnsanları mutluluğa ve huzura götürecek olan emirlerini. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyen, bunu dileyen bir insan, bunu hedef alan bir insan, sevgili kardeşlerim, bu noktada o insanın mutluluğuna Allah Teala bir kapı açıyor. Ancak bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde bu hedefe ulaşabilir. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi konunun temelini teşkil eder. Bu mutluluğun giriş kapısıdır. Başka bir kapı yoktur. Mutluluğa, Allah'a ulaşmayı dilemek kapısının dışında başka bir yol yok.
Allah'a ulaşmayı dilemek diyoruz. Bir takım insanlar da bu Allah'laşmayı dilemek diyor. Hayır, Allah'laşmayı dilemek demiyoruz. Hiç böyle bir şey söylemedik hayatımızda. Allah'a ulaşmayı dilemek diyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne demek bu? Herkes bir ruh, bir nefs, bir de fizik vücuttan oluşur. Allah-u Teala Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki, وَنَفَاهَا فِيهِ رُوْهِهِ Onun, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ona efidet verdim, fuatler verdim. Yani görme yetkisini verdim, işitme yetkisini verdim ve idrak etme, gördüğünü ve işittiğini anlama, idrak etme ve ona göre davranma yetkisini verdim diyor. Ama bütün insanlar üfürülen bir ruhla desteklenmişlerdir. Fizik vücut için Allah Teala onu yarattım diyor. Fizik vücudumuz yaratılmış, halk edilmiş. Biz Adem Aleyhisselam'ı diyor Allah Teala, salsalin adı verilen bir topraktan, organik hale dönüşebilen bir topraktan yarattık diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette bir muhteva taşıyor Allah Teala'nın söyledikleri. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudumuz Allah Teala tarafından halk edilmiş, yaratılmış. Velakat halaknal insani min salsalin min hamiyin mesnun diyor. Andolsun ki biz insanı organik hale dönüşebilen bir toprak olan salsalinden yarattık diyor, halk ettik diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimize bakıyoruz. Bu ilişkiler bütün insanlar için bir hedef taşıyor. İnsanın mutluluğu. Ve Allah Teala nefsimizden bahsediyor. Ve diyor ki ve nefsin ve ma sevaha. O nefse ve onu sevva edene ve elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse takvası ve fücuru

ulaştırılır. Ona o nefse takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde o nefsi ve onu seva edene diyen Allah Teala o nefse ve o nefsi seva edene, şekillendirene diyen Allah Teala o nefse iki açıdan da ilham verildiğini, hem takvası hem de fücuru, hem şeytan tarafından hem de Allah tarafından bir şeyler ulaştırıldığını, fücur şeytanın ulaştırdıkları, takva Allah'ın ulaştırdıkları ve sonu kat eflaha men zekaha, andolsun ki nefsini tezkiye eden kişi felaha erer. Kurtuluş, cehennemden kurtuluş, felaha ermek onların işidir. Nefs tezkiyesine başlamadan evvel de insan mutlu olabilir mi? Cehennemden kurtulabilir mi? Elbette kurtulabilir. Bir insan bir tek dilekle cehennemden kurtulabilir. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bu dizaynın bu hüviyeti gösterdiğini görüyoruz.

insanlar sevva edilen, dizayn edilen bir nefsle organik hale dönüşebilen bir salsalin adı verilen topraktan yaratılmış fizik vücutlarıyla ve Allah-u Teala tarafından üfürülmüş bir ruhla yaratılmışlar. Hepiniz böyle varlıklarsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey sadece mutluluğunuzdur. Bunun için yapmanız lazım gelen şey de son derece basit ve kolay. Allah-u Teala hepinizin sadece Allah'a ruhunuzu bu dünya hayatını yaşarken ulaştırmanızı istiyor. Kim ruhunu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırırsa, o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama cennete ulaşmak, sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, düşünemeyeceğiniz kadar kolay bir şey. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi cehennemden mutlaka kurtulur. Cehenneme gidenler sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, cehenneme gidenler sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler, onların cehenneme gideceğini açıkça söylüyor Allah-u Teala. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah-u Teala'nın indinde böyle bir dizaynın oluşması, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde açıklanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu ve Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cehenneme gider. Dilediği anda bu cehennem cennet olarak hüviyet değiştirir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. İşte Allah-u Teala'nın söyledikleri, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Affedersiniz. Onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı kesin surette mutlak olarak dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Yani onları dünya hayatı tatmin eder. Onların
Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilememiş olanlar. Cennetin giriş kapısı bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve böylece cehennemden kurtarmışlar kendilerini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Evet, dilemişler. Allah Teala buyuruyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِهِ. Onlar diyor Allah Teala sahabe için, onlar şeytana kul iken, tağuta, insan şeytanlara ve cin şeytanlara kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve böylece tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Görülüyor ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler ve tağuta, yani insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Ama hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Öyleyse sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, size müjde veriyoruz. İncir çekirdeğini doldurmayacak kadar kolay bir sebeple, sadece bir tek dilekle siz cehennemden kurtulabilirsiniz. Yıllardan beri size bu müjdeyi veriyoruz. Hepinizi kurtuluşa ulaştıracak olan kişi, o biziz. Hiç kimsenin şimdiye kadar size söylemediği şeyleri söylüyoruz. Ve bu söylediğimiz şeylerin hepsi Kur'an ayetleri. Anlamıyor musunuz kardeşlerim? Sizleri Allah o kadar çok seviyor ki, biz o kadar çok seviyoruz ki, hepinizin kurtulmasını istiyor, bizi de buna memur etmiş. Onlar diyor Kur'an'ı unuttular diyor Allah Teala. Onlara Kur'an'ı öğretmek üzere seni vazifelendirdik diyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, biz yalnız Kur'an'dan bahsederiz. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de elinde sadece Kur'an vardı. Ve bütün sahabe Kur'an'a %100 uygunluk gösteren bir hayat yaşadılar. İslam'ın 7 safhasını yaşadılar. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha. Ve de insanları bir tek dilekle Allah-u Teala cehennemden kurtarmaya hazır. Düşünün şu insanları ne diyorlar? Sahabe, benim bile 10 tanesine Allah-u Teala cehennemi vaat etmiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Bunlar zırva. Yalan. Allah-u Teala bütün sahabenin cennete gideceğini söylüyor. Hem de gidecekleri yer Adın cennetleri, cennetlerin en üstünü. Ne yapmışlar sahabe? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemişler, birinci kat cennetin sahibi olmuşlar, üçüncü basamak. İki, kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. 14. basamak, ikinci safha.
ikinci kat cennetin sahibi olmuşlar. 3. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bu da ilk ikisi gibi farz. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 3. kat cennetinde sahip olmuşlar. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. O da farz ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 4. kat cennetin sahibi olmuşlar. Sonra daimi zikre ulaşmak farz. Bütün sahabe daimi zikre ulaşıp ulul elbab hüviyetine ulaşmışlar. Ve 5. kat cennetin sahibi olmuşlar. Farz hepsi gerçekleştirmiş. Burası 26. basamak. Sonra 27. basamakta hepsi irşad olmuşlar, muhlis olmuşlar. Üzerimize farz. Sonra da hepsi irşad makamının sahibi olmuşlar. Hakka tukati-i takvanın sahibi olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bu da farz. 28. basamağın 5. kademesi, bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, sizlere hiç kimsenin bilmediği, İslam aleminin asırlarca evvel unuttuğu Kur'an hakikatlerini söylüyoruz. Hiç din tahsili yapmamış olan birisi söylüyor bunları ve size baştan aşağı Kur'an anlatıyor. Din alimlerinin bilmediği Kur'an ayetlerinden bahsediyor. Anlamıyor musunuz? Biz burada ömrümüzü harcıyoruz. Sizler için, sizlerin kurtuluşunuz için. Hala anlamıyor musunuz? Hayatımızı sizlere vakfettiğimizi, sizin kurtuluşunuz için yaşadığımızı, hepinizin Allah'ın cennetine girmesi için gecemizi gündüzümüze karıştırdığımızı, kattığımızı anlamıyor musunuz? Bunca insan bize karşıysa, bir taraftan Diyanet İşleri Başkanlığı, öbür taraftan bütün din öğretenler, onların bilmediği hakikatleri söyleyip onlara ispat ediyoruz diye bize karşı çıkıyorlarsa ve biz bütün bunlara rağmen hayatımızın bu kadar açık bir mücadeleyle geçmesine rağmen vazgeçmeden bu can bu tende kaldıkça hep sizin kurtuluşunuz için var oluyorsak, bu kadar gayretimiz sadece buna dayalıysa, ücretimiz de Allah'a aitse, neden sözlerimizin kıymetini bilmiyorsunuz? Bundan evvel de Allah Teala aynen şunları söylüyor Mü'minun suresinin 44. ayet-i kerimesinde. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ard arda göndeririz. Aralarında fetret devirleri boşluk olmaz. Bütün kavimlere, yani bir Resul öldüğü zaman hemen onun arkasından bir ikincisini tayin ederiz diyor Allah Teala. Bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Asıl bundan sonrası önemli. Hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler Resullerini yalanladılar diyor, tekzip ettiler diyor Allah-u Teala. İşte biz hayatımızı sizlerin kurtuluşunuz için vakfetmişken, o insanlar dinlerini bilmeyen din adamları bizim doğru söylemediğimizi size söylüyorlar ama hiçbirisi yüzümüze karşı çıkıp da
sen yanlış söylüyorsun diyemiyor. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizin için yaşıyoruz. Sizin cehennemden kurtulmanız için ve cehennemden kurtulmanız bu kadar kolay, bu kadar basit. Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ama dilemiyorsunuz. Şeytan öyle bir tuzak kurmuş ki din adamlarını bu konunun vasıtası olarak kullanıyor. Onlar dinlerini bilmeyenler bizim söylediklerimizin yanlış olduğunu söylüyor size. Oysa ki Kur'an'ı açıp baktıkları zaman bütün söylediklerimizin, dikkat edin tabire, %100 Kur'an ayeti olduğunu ve doğru olduğunu görüyorlar. O zaman da utançlarından söyleyemiyorlar. Ey benim sevgili halkım, bu ülkenin insanı, Osmanlı'nın bugünkü temsilcileri, Türk milleti, bütün dünyadan evvel size hitap ediyoruz. Kurtuluşunuz, cehennemden kurtuluşunuz son derece kolay bir sebebe dayalı. Bir tek talebiniz olacak Allah-u Teala'dan. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Nasıl bir dilek? Kalpten bir dilek. Diyeceksiniz ki, ya Rabbi, senin bugüne kadar gelmiş geçmiş binlerce, on binlerce evliyan var, ermiş evliyan. Hepsi ruhlarını hayattayken sana ulaştırmışlar, ermiş evliya olmuşlar. İşte ben de onlar gibi ruhumu bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ermiş evliya olmak istiyorum. Veya diyeceksiniz ki, ey yüce Allah'ım, ben ruhumu bu dünya hayatını yaşarken, hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Bu da aynı dilek. Ve Allah-u Teala buradan kalbinizden söylenmesi kaydıyla böyle bir dileğin sizi mutlaka ve mutlaka cehennemden kurtaracağını söylüyor. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Cennet bu kadar kolay gözlerinizin önüne, kapınızın önüne serilmişken neden dilemiyorsunuz? Ey din adamları, neden sözlerimizin doğru olmadığını iddia ediyorsunuz? Hiç söylediğimiz ayetlere bakmak gereği duymadan bundan utanç duymuyor musunuz? Bu kadar insanın, 70 milyondan fazla insanın vebali omuzlarınızda değil mi? Onlar sizlerden hiç duymadıkları şeyleri duyuyorlar bizden. Ama hepsi bir kurtuluşu ifade ediyor. Ve size geliyorlar, soruyorlar. Yahu böyle böyle diyen birisi var. Nur TV diye bir televizyon var. Bir adam çıkmış, sakallı makallı falan birisi. Ve sizin hiç söylemediğiniz şeyleri söylüyor bize. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, şuradan kalbinizden bir talep Allah'a ulaşırsa, ben ya Rabbi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye, gideceğiniz yer mutlaka cennettir. Olabilir mi diyorlar? İnanılmaz bir şey. Sizler de diyorsunuz ki hayır. O bir sahtekardır. Kendisinin Mehdi olduğunu iddia ediyor. Hayır, iddia etmiyoruz. İlan ediyoruz. Allah-u Teala'nın bize verdiği bir hidayet görevi var. Onun tarafından verilmiş ve onu sizlere açıklıyoruz. A benim sevgili kardeşlerim, sevgili din adamlarımız.
sizler dininizi unutmuşsunuz. Biz size açıklamadan evvel hanginiz biliyordunuz İslam'ın 7 safhasını? Allah'a ulaşmayı denemekten başlayan, mürşide tabiiyetle devam eden, ruhun Allah'a teslim edilmesiyle devam eden, fizik vücudun teslimiyle devam eden, nefsin teslimiyle devam eden, irşada ulaştıran ve nihayet iradeyi de Allah'a teslim etmek suretiyle irşat makamının sahibi kılan insanları 7 safa biliyor muydunuz, hiçbiriniz bilmiyordunuz bunların 7'sinin de farz olduğunu? Yetmez. Bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bunların hepsini yaşadığını bilmiyordunuz. Hiçbiriniz bilmiyordunuz. Elbette biz de bilmiyorduk. Anlamıyor musunuz? Biz sizi Kur'an'a çağırıyoruz. Anlamıyor musunuz? Biz sizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'a çağırıyoruz. Siz İslam standartlarının sahibi değilsiniz. İslam'ın 5 şartıyla hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Anlamıyor musunuz? Bunca yıldır nefes tüketiyoruz. O kadar güzel anlıyorum ki, sevgili kardeşlerim, Allah'ın her kavme vazifeli kıldığı bütün Resullerin ne kadar büyük engellerle karşılaştığını o kadar güzel anlıyorum ki. Şeytan hepinizi kör, sağ ve dilsiz yapmış. Görmüyorsunuz bizi. Söylediklerimizi işitmiyorsunuz. En azından şunu düşünmeniz gerekmez mi? Bundan yahu gerçekten 14 asır evvel söylediği ayetler doğru. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bütün sahabe hepsi bu 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. Kur'an'dan tahkik ettik ki diyeceksiniz o zaman, incelediğiniz zaman hepsi de farz. Hepsi 7 safayı da yerine getirmiş. Bütün sahabe sahabe olmuşlar onlar. Ve biz bunları bilmiyoruz. Bunu hiçbir zaman diyemeyecek misiniz? Eğer bunu söyleyemezseniz o 70 milyon insanın vebali omuzlarınızda olmayacak mı sevgili kardeşlerim? Kendinize yazık ediyorsunuz, tamam. Ama bu yalnız size alakadar olan bir konu olurdu. Siz bunun gereklerini yerine getirmeyebilirdiniz. Ama o insanlar size gelip sordukları zaman, yahu Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi cehennemden kurtulabiliyormuş, sahiden böyle bir şey var olabilir mi, mümkün mü diye size sorduğu zaman siz ona hayır dediğinizde o 70 milyon insanın vebalini yüklenmiş olmuyor musunuz? Sevgili din adamları, kendinize ne kadar zulmettiğinizin farkında değil misiniz? Ömrümüz hep size buradaki büyük gafınızı, büyük hatanızı hatırlatmakla geçecek. O zaman çok utanacaksınız. Doğruyu tahkik ederek öğrendiğinizde ve size soran herkese hayır onun söyledikleri yanlıştır dediğinizi hatırlayacaksınız. Eğer doğrulara ulaşamazsanız, incelemezseniz bu sözlerimizi cehennemde hatırlayacaksınız. En çok size acıyoruz. En çok sizin için hüzünleniyoruz. Çünkü siz o 70 milyonun vebalini şu anda yüklenmiş durumdasınız. Anlamıyor musunuz bizi? Ah benim sevgili kardeşlerim, ne zaman ayaklarınız suya erecek? Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sizi
Kur'an'daki İslam'a çağırıyoruz. Kur'an'daki farzları öğretiyoruz. Din adamlarımızın çoğunun henüz bilmediği Kur'an'daki farzları öğretiyoruz. Size İslam'ın 5 şartı öğretildi, öyle değil mi? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitmiş. Demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir demiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözde. O da sormuş ona, demiş ki, bak ben bunların hepsini yapacağım, gerçekten cennete gider miyim? Cevap, gidersin. Hayır, gitmez. Bu bir mevzu hadistir. Ve nasıl oluyor da siz Kur'an'daki bu kadar hakikat ortada dururken bir uydurma hadisi bütün Kur'an-ı Kerim'in önüne nasıl geçirirsiniz? Neden incelemiyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i? Sahabenin hayatını Allah-u Teala orada anlatmıyor mu? 7 safanın 7'si de farz değil mi? Onların hepsi gerçekleştirmemiş mi? Ve biz sizi oraya, onların çağırdığı, onların yaşadığı İslam'a, İslam'ın 7 safasına, Kur'an ayetlerine davet etmiyor muyuz? Hiçbiriniz bunları bilmiyorsanız ve biz sizi kurtuluşa ulaştırmak için canımızı dişimize takmış, hepinize karşı savaş verirken siz şeytanın tarafında olmuyor musunuz? Şeytanın ekmeğine yağ sürmüyor musunuz? Benim sevgili din adamı kardeşlerim, kendinize zulmetmiyor musunuz? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onlar dediler ki diyor, ya Rabbi, biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Bu yüzden senin yolundan saptık. O saadatlara, yani din ilminin ileri gelenlerine tabi olduğumuz için senin yolundan, hidayet yolundan saptık. Ya Rabbi, onları lanetinle lanetle ve onlara 2 kat azap ver. Böyle söyleyecekler. Siz onlar değil misiniz? Şu anda vaziyetinize bir bakın. O saadatlar olmuyor musunuz? Siz dinin ileri gelenleri sizler değil misiniz? Saadat da bütün konulardaki ileri gelenler değil mi? Din öğretiyorsunuz insanlara ama dininizin sizi kurtuluşa ulaştıracak olan hükümlerini bilmiyorsunuz. Sakın bizi yanlış anlamayın. Sizi bilmediğiniz için suçlamıyoruz. Elbette siz öğrendiğinizi bileceksiniz. Tamam. Bu öğrendiğiniz din ilminin içerisinde bizim söylediklerimiz, Allah'ın bize öğrettiği kurtuluşa ulaştırıcı hükümler mevcut değil. Tamam. Ama şu anda bizi dinlememekle, söylediklerimizi arkanızı dönerek duymazlıktan gelmekle o 70 milyon insanın cehenneme gitmesine sebebiyet vermiyor musunuz? Bir bunu düşünün. Bu onlara yazık etmenizin yanında en çok kendinize yazık etmenizdir. Çünkü omuzlarınızda vebal var.
her söylediğimizin doğru olduğunu kim incelerse mutlaka tespit edecektir. O zaman da başka bir hüviyetle karşılaşıyorsunuz. Şimdi bu adam kalkacak, o öğrendiği ilimle bizi insanlara karşı küçük düşürecek. Hayır. Hayır sevgili kardeşlerim, hiç öyle bir niyetimiz yok. Ayrıca açık ve kesin olarak şunu söylüyoruz ki, sizi suçlamıyoruz. Çünkü onu öğrendiniz, onu öğreteceksiniz, tamam. Ama şimdi bizim en çok üzüldüğümüz nokta şurası. Bizden duyduklarını insanlar, güven duydukları sizlere soruyorlar. Böyle böyle diyor. Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka cennete girersiniz diyor. Birisi çıkmış deli galiba, hafif üşütük. Ama bunları söylüyor. Doğru mu söyledikleri, şu şu şu ayetleri veriyor. Şimdi burada sorumluluğunuz başlıyor sevgili din adamları. Onların söylediği ayetlere bakmak, bizi Nur TV'den izlemek yetmez, bana göre yetmez. Şu anda bizim bilgisayarımızın hafızalarında 6000 saatten fazla konuşmamız var. Bu söylediklerimizin hepsinin A'dan Z'ye bütün Kur'an-ı Kerim detayları orada yer almış durumda. O zaman sizin sorumluluğunuz yok mu? Onlara bizim hakkımızda verdiğiniz yanlış hükmün neticesi olarak hayır o bir şey bilmez, o bir sahtekardır demeniz o insanları cehennemden kurtarır mı? Onların cennete girmesine mani olmuyor musunuz bunları söyleyerek? İncelememeniz sizin vebalinizi arttırmıyor mu? Böyle bir şey olmasa bile siz söylediklerimizi bilmediğiniz için, öğrendiğiniz ilimle cennete gideceğinizi zanneden sizler cehenneme gitmeyecek misiniz? Biz şu anda sizi, onlarla beraber sizi de cehennemden kurtarmaya çalışan birisi değil miyiz? Bize dikkatle bakın. Size düşmanca bir tavrımız var mı? Görevinizi hatırlatmak gibi bir hakkımız da olmasın mı? Biz şu anda dünya üzerinde Allah'ı temsil eden en üstteki kişiyiz. Siz hakkımızda bir şeyler düşünürken delillere istinad etmek mecburiyetinde değil misiniz? O deliller sizin okuduğunuz kitaplarda yazmıyor. O deliller Kur'an'da yazıyor. Bizi Kur'an'la yargılayabilirsiniz. İddia ediyoruz ve bugüne kadar devamlı olarak ispat ettik ki öğrendiğiniz ilim Kur'an'a uygun değil. Kur'an'a ters düşüyor. O ilimle gideceğiniz yer sadece cehennemdir. Benim canlarım, ciğerlerim, sevgili din adamlarımız, o zaman söylediklerimizi incelemek sizin için bir mecburiyet değil mi? Öyleyse neden görevinizi yapmıyorsunuz? İlim gururunuz sizi bu kadar hissiz mi yapıyor? Düşünebiliyor musunuz şu dünyada ne kadar yaşayabilirsiniz? 50 sene, 60 sene, 100 sene yaşayın. Ama cehennemde milyarlarca sene yaşayacaksınız. Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu düşünemiyor musunuz? Bu kadar kendinize acımıyor musunuz? Sizler için ne yapabilirim? Bana lütfen söyler misiniz? Onları kurtaramamanın vebali bizim anlattıklarımız onlara ulaşmasına rağmen onları kurtaramamamızın arkasında sizler yok musunuz? Onlar size soruyorlar.
En azından vicdanınız sızlamadan hakkımızda hüküm yürütürken bunları düşünmek mecburiyetinde değil misiniz? Biz size unutulmuş Kur'an'ın bütün safhalarını mutlaka sahabeden örnekler vermek suretiyle ispat ediyoruz. Hepinizi, sizler de dahil olmak üzere hepinizi sahabe gibi olmaya, Kur'an'ı yaşamaya davet ediyoruz. O unuttuğunuz Kur'an'ı. İslam'ın 5 şartıyla hiçbiriniz cehennemden kurtulamazsınız. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin söyledik ayet-i kerimeyi gideceği yer cehennemdir diyor. Ve o Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Sevgili kardeşlerim, muhterem din adamları, hala değişmeyecek misiniz? Bu vebal sizi korkutmuyor mu? Hepinizi aslında çok seviyoruz. En çok görmek istediğimiz şey, gerçek bir din adamına yaraşır bir hüviyete girmeniz. Ne yapmak mecburiyetindesiniz? Buna mecbursunuz. Bizim söylediklerimizi incelemekle mükellefsiniz. Buna o 70 milyon insanın vebali açısından mecbursunuz. İncelemeden hüküm vermek, ikinci bir açıdan daha sizi sorumlu kılmaz mı? Allah'ın bize öğrettiklerini inkar etmiş oluyorsunuz. Kur'an'ı inkar etmiş olmuyor musunuz? Biz Kur'an'dan başka bir şey öğretmiyoruz ki. Sizin bilmediğiniz Kur'an hakikatlerini Allah-u Teala bize öğretiyor. O insanların cehenneme gitmesine mani olmak üzere hadi gelin el ele verelim. Dost olalım. Allah'ın etrafındaki kişiler Allah'ın dostları olmak mecburiyetindedir ama Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimseye dost olmadığını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dostunun tağut olduğunu söylüyor. İsterseniz bir defa daha bakalım ayet-i kerimeye. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Siz bizden yüzlerce kat iyi Arapçayı biliyorsunuz. Allah Teala aynen şöyle söylemiyor mu? Zümer 17'de. Vellezî neştenemut tağute en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşra febeşşir ibadî. İşte o kırık dökük Arapça ifadelerimizde elbette biz sizin gibi Kur'an-ı Kerim'i okuyamayız. Her zaman da bunu açık açık söyleriz, bundan utançlı duymayız. Ama söylediğimiz doğru değil mi? Elinizi vicdanınıza koyarak düşünün. Ve onlar tağutun kulu iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Ne olmuş da tağutun kuluyken, insan ve cin şeytanların kuluyken, Allah'a kul olmuşlar. Bir tek dilek var. Allah'a yönelmişler. Yani Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her gün sayınız süratle artıyor. Birçok kardeşimiz İmam Hatip Lisesi'nden veya İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuş kardeşimiz
söylediklerimizi laf olsun diye bir okuyalım diye okumuşlar. Ya adamın birisi kalkmış ukalalık ediyormuş. Şuna bir anlayalım bakalım ne söylüyormuş. Böyle söyleyerek araştırdıkları zaman o şimdi kardeşimiz olan o evvelce bizim hakkımızda yanlış şeyler düşünen o kişiler Kur'an-ı Kerim ayetlerini gördükleri zaman gözleri açılmış böyle fal taşı gibi yahu bunun bütün söyledikleri doğru demişler. O zaman akılları başlarına gelmiş. O zaman onlar bizim etrafımızda bizden çok daha fazla insanları kurtarmak için bir faaliyet içine girdiler. Size bundan hiç ders olmayacak mı? Sevgili din adamları. Hadi gelin el ele verelim. Biliyor musunuz? Diyanet İşleri Başkanı Muhterem Yazıcıoğlu devresinde gerçekten çok güzel bir hedefe doğru gidiyorduk. 87 bin kadrolu Diyanet İşleri Başkanlığı dinlerini öğreneceklerdi. Oradaki herkes 2 ay süreli bir seminer verecektik onlara. Ama önlediler bunu. Gerçekleşemedi. Ama o büyük insan, muhterem Bakan Yazıcıoğlu, o zaman bakan değildi, Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Kardeşine de büyük saygımız vardı, ona da saygımız aynen devam ediyor. Büyük insan. Sevgili kardeşlerim, muhterem din adamları, ne zaman kendinizi ve o 70 milyon insanın vebalini almamak için onları kurtarmak üzere harekete geçeceksiniz? Hem kendinize hem onlara yazık olmuyor mu? Sözlerimizi burada bitiriyoruz inşallah. Bunları söylemeden geçmek ne yazık ki mümkün değil. İçimiz hüzünle dolu. Sizleri bir defa daha düşünmeye davet ediyoruz. İnceleyin söylediklerimizi. Bütün söylediklerimizin gerçek Kur'an ayetlerine dayalı olduğunu

davet ediyorsa, sizi ikaz ediyorsa İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulmanız mümkün değildir diye. Çünkü Allah Teala daha bir tek ayet-i kerimede Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişinin cehenneme gideceğini kesin olarak söylüyorsa, o zaman bu 70 milyon insanın vebali omuzlarınızda olmayacak mı? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. En çok biliyor musunuz din adamlarını acıyorum. Allah Teala'nın izniyle huzurlarınızdan ayrılırken Allah'a çok dua ediyorum. Ya Rabbi diyorum, bu din adamlarının ufkunu aç, genişlet ki sorumluluklarının idrakinde olarak şu 70 milyon insanı en azından kurtarmak için harekete geçsinler. Bütün İslam alemi bir uykuda, herkes unutmuş dinini. 14 asır sonra İslam'ın 5 şartına indirgenmiş. Hiç kimsenin İslam'ın 5 şartıyla aralarında Allah'a ulaşmayı dinlemek yok bu 5 şartın. Cehennemden kurtulması mümkün değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, huzurunuzdan ayrılıyoruz inşallah. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün gönlümüzce dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sualler geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli olur bana kurban edeceksin. Artık dayanır Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzeli ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.

0: Sevgili izleyicilerimiz, Dört Kitap Tek Dilek programımıza hoş geldiniz. Bu akşam yepyeni bir konuğumuz Zekeriya Bey bizlerle birlikte olacak. Yine yakından tanıdığınız mutasavvıf Ali Bey, Ali Öztürk ve Almanya'dan Emre Tanay, Dinin Evi Vakfı kurucu üyemiz. Misafirlerimiz de Allah'a ulaşmayı dilemek konulu programımızı inşallah ben başlatmak istiyorum. Öncelikle yeni gelen Zekeriya Bey'in kendisi pastör bildiğim kadarıyla. Sizi kısa bir tanımak isteyelim efendim.
1: Tamam, ben evet dediğiniz gibi ben Amerika'dan geldim. 900 sene önce Amerika'dan geldim. Ben Chicago'dan geldim memleketim. Amerika'da benim babam da pastörlük, yani benim gibi pastörlük yapıyor.
0: Evet.
1: O yüzden bir şekilde kilisede büyüdüm. Hem evde hem kilisede büyüdüm. Ve hep Tanrı'yı, Allah'ı sevdim. Allah'ı sevdim.
0: Hamdolsun.
1: Ve hep Allah'a hizmet etmek istedim. Ve gençliğimde Rabbe dedim ki, ya Rab nereye sana hizmet edeceğim? Ve farklı bir yerde, Amerika'da değil, farklı bir yerde Rab'be hizmet etmek istedim. Ve Rab bir şekilde beni Türkiye'ye yönlendirdi. Bizi bir aile olarak, 4 çocuğum var. Ve 9 sene, son 9 sene burada yaşıyorum. Ankara'daydım 5 sene. Ondan sonra biz İstanbul'a taşındık ve son 4 sene biz buradayız. Ve bir kilisede görevliyim şu an.
0: Programımıza hoş geldiniz. Sizi tanımaktan çok mutlu olduk. Bugünkü konumuz daha evvel de işlediğimiz Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a teslim olmayı dilemek konusu. Ben mutasavvıf Ali Bey ile, Ali Öztürk Bey ile ilk sorumuza başlamak istiyorum. Ali Bey, Allah dünya hayatında yaşarken ona dönmemizi, ona ulaşmayı dilememizi istiyor. Bu kalbi dileğin insanlar için önemini açıklayabilir misiniz efendim?
2: Evet. Şimdi Allah'a dönme konusunda insanların en çok yanıldıkları bir konu var. Mesela ibadet ederken de Allah'a döndüklerini zannediyorlar. Ama Allah'ın belli bir yeri yoktur. Yani oraya dönesin. Bu dönme fiziki bir dönme değil. Yani fizik vücudunu Allah'a çevirme değil. Allah'a dönmek demek Allah'ın sende emanet olan bir ruhu var. Biz üç vücuttan meydana geldik. Bir şu fizik bedenimiz ki bu bir kap. Bunun içerisinde bir nefsimiz var. O bütün o kötülükler, şer, her şeye sahip olan, 19 tane afete sahip olan. Bir de Allah'ın üfürdüğü, emanet olan ruhumuz var. Şimdi programlarımızda sık sık tekrar ediyoruz. İnsanlar ne yazık ki bizim Türkiye'de en azından nefse ruh diyorlar, ruha vicdan diyorlar. Yani böyle isimleri değiştirmişler. O yüzden de içinden çıkamıyorlar. Yani ne nasıl olur? Neden? Ruh hastalıkları hastanesi açmışız. Ruh hasta olmaz ki hastanesi olsun. Yani hasta olan nefsimizdir bizim. Şimdi Allah-u Teala Allah'a dön derken ancak Allah'tan gelen Allah'a dönebilir. Oraya yönelebilir. Allah'a dönmek Allah'ın emaneti olan ruhu ölmeden önce Allah'a teslim etmek demektir. Ölümle herkes teslim ediyor. Zaten onda bir fark yok. En kötü adam da ruhunu Allah'a veriyor. En iyisi de. Ama bunun ona faydası yok. Allah-u Teala ölmeden önce hayattayken ruhunu Allah'a teslim et ve ermişlerden ol. Bu ermişlere işte bizim Türkçemizde ermişler, mürşitler diyoruz. Ondan sonra Allah evliyaları diyoruz. Hristiyanlıkta bildiğim kadarıyla azizler deniliyor. Bu Allah'a teslim olmuş insanlara. Yahudilikte nezirler deniliyor. Yani sonuçta Allah'ın velisi olmuş. Bütün hayatını Allah'ın indeksine göre yönlendirmiş. Yani kendisi Allah'ın kuralları dışının kesinlikle dışına çıkmama gayreti içerisinde. Bu olaya gelebilmesi kendisine meyle olmamış. Allah Teala diyor ki eğer sen bana ruhunu teslim etmeyi dilersen ölmeden önce. Ben o ruhu teslim alırsam o ruh bütün iyilikleri emreden 19 iyiliğe sahip bir özelliği var. İşte bütün bizdeki güzel her şey ruhumuzdan. Sevgimiz, cömertliğimiz, imanımız bunlar hep ruhun eseri. Ama bir de nefsimiz var biliyorsun. Bunun tam zıddı. Öfke, cimrilik, dedikodu, aklınıza gelen ne kadar kötülük varsa o da nefsimizde var. Ama ikisi dengededir. Bir de nefsimizin bir arkadaşı var, dostu var. O da şeytan. O da durmadan ona destek yapar, onu azdırır. Esas düşmanımız o, baş düşmanımız.
0: Evet.
2: Nefis, şeytanın vücuda giriş kapısıdır. Yani nefsimizden olmasa şeytan vücudumuza giremez. Vücudumuza giremez derken, o vesveselerini veremez. Bizi etkileyemez. Şimdi ne yapmamızı istiyor Allah-u Teala? Diyor ki, siz bana ruhunuzu teslim etmeyi isterseniz ölmeden önce, ya Rabbim, ben de senin bir dostun olmak istiyorum. Bu ruhumu ölmeden önce sana teslim etmek istiyorum diye söylerseniz, Allah-u Teala bunun kalbinizden söylediğinizi, isteyerek söylediğinizi gördüğü an, o zaman bazı şeyler yapacak. O dengeyi bozmamak için mutlaka sizin nefsinizin yarısını temizlemek durumunda. Yani denge bozulmasın diye vücutta. Ama nefsinizi temizlenmesi için bu fizik bedeninizin mutlaka ibadet yapması gerekir. Allah'ın ibadetlerini yapması lazım. Allah-u Teala diyor ki eğer sen böyle bir dilek dilersen ben şu fizik bedenine ibadetleri sevdiririm. Sen ibadetlerini yaptıkça özellikle zikri yaptıkça nefsin temizlenmeye başlar. Tam yarı yarıya dengeye geldiği zaman ben o ruhu alırım. Bundan sonra senin nefsin %51 temizdir, %49 karanlıktır ama bundan sonraki olayda seni eğitmek için vermiş olduğum dostumla beraber, bu eğitim, o doktorla beraber bu eğitimi yaparsanız göreceksiniz bir gün %100 temizlenecektir. Ve o temizlendiği zaman da insan-ı kamil olmak üzerine, yani bizde öyle derler insan-ı kamil, üst seviye insan, tertemiz olmuş insan. Böyle bir insan olursunuz diyor. Böyle bir insan için bu dünya da cennettir. Çünkü onu üzecek hiçbir şey yoktur. Zaten öte tarafta da cennete gider. İnsanı şu yer, gök ve arasında ne varsa insan için yarattım diyor. İnsan bu kadar değerlidir. Ama eğer insan bu kurallara uyarsa değerlidir. Yoksa Allah-u Teala Araf 179'a ne diyor? Onlar affedersiniz hayvanlar gibidir bir kısım insan var. Bir kısım da hayvanlardan daha aşağıdadır diyor. Yani daha. Yani insan olabilmek için Allah'ın mutlak suretle ihsanlarını almak lazım. Yani oradan devam etmek lazım. İşte Allah'a ulaşma talebi bir taleple gerisini Allah-u Teala'nın getirmesi ve sebebini özet olarak bu şekilde açıklamak istedim inşallah.
0: Allah razı olsun efendim. Emre Bey, merhabalar.
3: İyi akşamlar.
0: Allah razı olsun efendim. Aynı soruyu size yönlendirmek istiyorum. Allah dünya hayatında yaşarken ona dönmemizi, ona ulaşmayı dilememizi istiyor. Bu kalbi dileğin insanlar için bir önemi var mıdır? Bunu açıklayabilir misiniz efendim?
3: Allah razı olsun. Aslında arkasında yatan sır Allah Teala hepimizin sadece mutlu olmasını istiyor. Hem bu dünyada hem ahirette ve bu mutluluğu çok ufak bir dileğe bağlamış. O da Allah'a ulaşmayı dilememize bağlamış. Peki insan doğduktan sonra yaşamına, bu dünyadaki yaşantısına başladıktan sonra nasıl bu bilginin sahibi olacak? Ve bununla ilgili Allah Teala bütün devirlerde, bütün kutsal kitaplarda bu bilgiyi bize ulaştırmış. Yetmez. Bu bilgiyi bize ulaştırmak üzere vazifeli insanlar kılmış, kendisi tayin etmiş. Bu işi sağlama bağlamış Rabbimiz. Ve bu gerçeği idrak edeceğimizi, yani bu potansiyelin var olduğuna dair insanlarda Allah-u Teala Tevrat'ta açıklıyor. Yeremya 24. kitap 7. ayet. Benim Rab olduğumu anlayacak bir yürek vereceğim onlara. Yani hepimiz bu potansiyele sahibiz. Bunu idrak edebiliriz. Onlar benim halkım olacaklar. Ben de onların Rabbi olacağım. Çünkü bütün yürekleriyle bana dönecekler. Ve bu evrensel bir kanun. Bu dileği yüreğimizde, yani kalbimizde ifade etmemiz lazım. Rabbimize karşı ifade etmemiz lazım. Ve bunu o devirde Musa Aleyhisselam'a tabi olmuş olan, bağlanmış olan insanlar gerçekleştirdiklerine dair Kur'an-ı Kerim'de de deliller var. Enam suresi 154. ayet-i kerime. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Sonra Musa Aleyhisselam'a ahsen olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan ve rahmet olan hidayete erdiren kitabı yani Tevrat'ı verdik. Böylece onlar Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Burada bu insanların, bu tabi olanların buna inandıklarını görüyoruz. Bakara suresi 53. ayet-i kerime. Ve umulur ki siz hidayete erersiniz diye Musa Aleyhisselam'a kitap ve Furkan vermiştik. Bu dilekle hidayete adım atıyoruz. Bu dileğin sahibi olursak. Biliyorsunuz hidayetin zıttı dalalette olmak. Ve Allah Teala bütün insanların hidayette olmasını istiyor. İsa Aleyhisselam için aynı şey geçerli bir havarileri. Ali İmran suresi 51. ayet-i kerime. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. Bu sırat-ı müstakimdir. Ve sırat-ı müstakim biliyorsunuz ruhumuzu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Hidayet ise bu yolculuğun tamama ermesi. Yani ruhumuzun Allah'a ulaşmış olması. Yunus suresi 63. ayet-i kerime. Onlar amildirler ve takva sahibi olmuşlardır. Allah Teala bu yolculuğunun başardıklarını ve Allah'a teslim olduklarını söylüyor bu noktada. İncil'e geçmek istiyorum. Matta 13. bölüm 15. ve 16. ayet-i kerime. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, kulakları ağırlaştı, gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönseler de onları iyileştirirdim. Ama ne mutlu size ki gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Demek ki bizim idrak edebilmemiz için, doğruları görebilmemiz için bu dileğin sahibi olmamız lazım ve kalbimizle Allah'a yönelmemiz lazım. Hangi kitaba bakarsak bakalım, hangi kutsal kitabı baz alırsak alalım. Hepsinde aynı şey geçerli. Gene İncil'e bakalım. 1. Timoteus 2. bölüm 4. ayet. O bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. Allah Teala burada bütün insanları aslında kim olursak olalım kurtuluşa hidayete ermemizi istediğini ifade ediyor. Ve bu potansiyeli bize vermiş ve bu bilgiyi de bize ulaştırıyor. Şura suresi 13. ayet-i kerimeye bağlamak istiyorum. Allah dinde onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği, farz kıldığı şeyi, yani dini ikame edin, ayakta tutun ve onda fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek size de şeriat kıldı. Bu temel kanun bütün Allah'ın Resullerine inmiştir. Ve ayetin son bölümünde Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine ulaştırır. Yeter ki biz Rabbimize yönelelim. Ve bu kanun her zaman geçerli olduğuna dair İncil'den bir delil vermek istiyorum size. Matta'da 5. bölüm 17. ayet-i kerime. Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Ve son noktaya varmak istiyorum. Biz bunu gerçekleştirirsek ne olur? Gene İncil'den ayet vermek istiyorum. 1. Korintoslular 6. kitap 17. ayet-i kerime. Rab'le birleşen kişi ise onunla tek ruh olur. Demek ki Rabbimiz bize ruhundan üfürdü ve biz dünya hayatında yaşarken bu emaneti yine Rabbimize teslim etmek durumundayız. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun Emre Bey. Zekeriya Bey, efendim aynı soruyu size de sormak istiyorum. Allah dünya hayatında yaşarken Allah'a dönmemizi, Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Bu kalbi dileğin biz insanlar için bir önemi var mıdır? Bu önemi açıklayabilir misiniz?
1: Allah razı olsun. Aslında İncil'den bir benzetme aklıma geliyor.
0: İnşallah.
1: İsa Mesih bir gün üretiyordu ve dedi ki bir baba var vardı ve iki oğlu vardı. Ve bir oğul babasından mirasını erken istedi. Dedi ki babasına, ben mirasımı alayım, gideyim ve yanlışları aslında yapmak istedi. Rab'den uzaklaşmak istedi. Bugünlerde ne diyebiliriz? Parti yapmak istedi. Herhalde bira içmek istedi. Çok fazla sarhoş olurdu. Ve bu aslında çok utanç verici bir şey babası için. Bak, benim oğlum artık benim yanımda kalmak istemiyor, benimle olmak istemiyor, benden uzaklaşmak istiyor, beni istemiyor, sadece paramı istiyor. Onun babası üzüldü tabii. Ama dedi ki, tamam, mirasımın payını istiyorsan ben vereceğim. Onun oğlu mirasını aldı ve başka bir şehre taşındı. Oradayken bütün babasının parasını harcadı. Parti falan yaptı. Yanlışıyla yaptı. Günah içerisinde yaşadı. Ondan sonra bütün babasının parasını harcadıktan sonra hiçbir şey kalmadı. Yiyecek bir şey bile yoktu. Bir çiftliğe gitti. Domuzlara baktı. Ha, ne güzel şeyler yiyorlar dedi. Ben de evimde hiçbir şey kalmadı. Ben domuzların yiyeceklerini ben de yiyeceğim. Yiyordu. Ondan sonra fark ettik ki ben burada ne yapıyorum? Ben babamın evine geri dönsem belki beni kabul edecek. Ve orada onun yanında olabilirsem hayatım mutlaka daha iyi olacak. Ve o gün dedi ki ben babamın yanına geri döneceğim. Geri döndü. Biraz çekiniyordu. Babam ne diyecek? Beni kabul edecek mi? Belki beni reddedecek. Çünkü ben çok zaten yanlış bir şey yaptım. Ben onu iyi temsil etmedim. Benden belki utanıyor. Yavaş yavaş onun babasının evine gitti. Yaklaştıkça onun babası uzaktan kendisini gördü. Dedi ki, oğlum geliyor. Ve çok heyecanlandı. Ve biliyor musunuz ne yaptı? Onun babası onu doğru koşmaya başladı. Koşmaya başladı. Ve biliyorsunuz o kültürde genelde bir baba öyle bir şey yapmaz. Mutlaka o çocuk kendisine gelmesi lazım. O çocuğuna gitmez. Ama koştu. Çünkü gerçekten oğlunu sevdi. Ve onu gidip ve kucakladı oğluna. Ve babası dedi ki, bak benim oğlum kayboldu ama artık kurtuldu. Bizimle artık. Biz bugün bütün akrabalarımıza çağıralım, arkadaşlarımıza çağıralım. Güzel bir şey kurban edelim, güzel bir et olsun, bir sofra olsun. Ve biz bu günü kutlayalım. Çünkü benim oğlum geri geldi. Ve bu benzetme hakkında düşündüğüm zaman birkaç şey aklıma geliyor. İlk olarak biz de o oğul gibi olabiliriz bu hayatta. Biz de günahkarız. Günah işlemeyen yok bildiğim kadarıyla. Biz o kadar kutsal değiliz. İstemesek de bile bazen günaha düşüyoruz. Rab bunu biliyor. Ben de 4 çocuğum var. Onlar da bazen yaramazlık yapıyorlar. Yaptıklar halde hala ben onları seviyorum ve bizim Rabbimiz aynı şekilde bizi seviyor. Rab bizden ne istiyor? Günahkarlığımızı kabul edip, evet ben bunu yaptım, yanlış yaptım ama ben sana döneceğim. Ben kendimi kurtaramıyorum, daha iyi bildiğimi düşündüm ama sonunda olmadı. Daha iyi bilmedim. Aslında yanlış düşündüm. Ve biz o çocuk gibi biz de Rab'be dönersek, o bizi mutlaka kabul edecek. Bizi bekliyor aslında. Ve o da heyecanla bizi bekliyor. O bizi seviyor. Bizim kendisinden uzak olmamızı istemiyor. Her zaman yanında olmamızı istiyor. Bizde bir özgür irademiz var. Rabbi seçebiliriz, seçmeyebiliriz. Ona yakınlaşabiliriz, ondan uzaklaşabiliriz. Bir ayet der ki, bana yaklaşın ve ben sana yaklaşacağım. Demek ki biz bir adım atmalıyız ona doğru. Biz bunu yaptığımız zaman o da bize yaklaşacak. Bizim Rabbimiz sevgi dolu bir Rab. Bizi terk etmez, bizi bırakmaz. Böyle bir Rabbimiz var. Ve onu bildiğimiz zaman ona doğru gitmeye bizi teşvik edecek. Ve bunu söylemek istedim. Bizim Rabbimiz bizi bekliyor. Ona doğru gidelim, dönelim.
0: Allah razı olsun efendim. Ali Bey, ben ikinci soruyu size yöneltmek istiyorum. Biraz evvel Emre Bey birinci sorunun açıklamasını yaparken Matta 13. bab 15 ve 16. ayetleri örnek verdi. Okumak istiyorum inşallah. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Ama ne mutlu size ki gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Aynı şekilde Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesini de burada arz etmek istiyorum. Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Ve Allah onu ilim, faydasız ilim üzere dalalette bıraktı ve onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi ve onun basar görme hassasının üzerine gışavet perde çekti. Bu durumda Allah'tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hala tezekkür etmez misiniz? Bir İncil, bir de Kur'an-ı Kerim ayetleriyle örnekleştirdiğimiz bu anlatımlarda, kutsal kitaplarda Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerde gözlerinde, kulaklarında ve kalbinde engeller olduğunu anlıyoruz. Bu engellerin alınması nasıl bir dilekle mümkün olur efendim?
2: Şimdi Kur'an-ı Kerim esasına göre şöyle bir olay var. Az önce verdiğiniz ayetlerde mesela Matta 13, 15, 16 bunun hemen hemen karşılığı olan aslında Enam 46 var. Orada da Allah-u Teala buyuruyor ki Peygamber Efendimiz'e hitaben ya muhabbet gördünüz mü? Acizinizi anladınız mı? Allah sizin gözlerinizi kör etse, kulaklarınızın duymasını engellese, size hangi Rab onu geri getirebilir? Yani burada aslında bir şeyi gösteriyor ki ancak Allah açar. Bizde bunun ismine Furkan deniliyor. Furkan kelimesi, bu kelimenin anlamı doğruyu yanlıştan ayırt edebilme iradesidir. Özelliğidir. O sebeple Allah'ın kitaplarının ismi de Furkan'dır. Çünkü doğru ve yanlışı birbirinden ayırt edebilir. Ama gözü kör olan bir insan doğruyu yanlıştan ayırt edebilir mi? Görmüyor ki zaten. Ne doğrudur ne yanlıştır. Yani ikisini. Allah-u Teala bunları, bu engeli, tabii bu gözlerdeki körlük, kulaklardaki sağlık bu fizik bedende değil. Nefsin, kalbinin, gözünün körlüğü ve kulaklarının sağlığıdır. Şimdi Allah-u Teala bizlere bu konuda bir kapı açıyor. Olaylar yaşatıyor. Herkes her sene mutlaka başına olaylar gelir, yaşar. Bu olayların sonucunda o kişinin bir davranışı vardır. Yani bu olay onda nasıl etki yapar? Bize göre doğru olan Allah'a göre doğru olmayabilir. Bize göre yanlış olan Allah'a göre yanlış olmayabilir. İşte Bakara suresi 216'da Allah Teala buyuruyor ki estağfirullah ve asa en tekle şeyen ve huve hayrun lekum. Bazı olaylar var ki size kötü gelir. Ama siz bunu, bu bir hayırdır, siz bilmiyorsunuz. Ben Türkçesine hep devam edeyim. Ve bazı olaylar var ki size çok güzel gelir. Ama o da şerdir, onu da siz bilmiyorsunuz diyor. Allah bilir, siz bilmezsiniz diyor. Şimdi burada Allah dostu bize şöyle anlatmıştı. Kişi gidiyor, adamın evinden televizyonunu çalıyor. Şimdi ona göre bir fayda elde etmiş, hayır zannediyor onu. Ama halbuki Allah'a göre o derecat kaybetmiş, cehenneme gideceği bir işlem yapmış. Şimdi buna göre şerri hayır kabul ediyor. Ev sahibine göre televizyonu gitmiş, büyük bir zarar etmiş, bunun bir şer olduğunu düşünüyor, kötülük olduğunu düşünüyor. Ama Allah-u Teala o hırsızdan aldığı dereceyi komple ona yazmış, onu belki cennete götürecek bir derecedir. O onu bilmiyor. O zaman ne yapması gerekir? Yani bunu anlattıktan sonra Allah-u Teala o olayı yaşayan insanlara şöyle bir şey bekliyor. Muhakkak ki onların başlarına Allah-u Teala diyor ki bir musibet geldiği zaman muhakkak ki biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz. Bu çok önemli bir olaydır. Biz Allah içiniz. Eğer biz Allah içinsek, Allah kendinin olan bir şeyi niye zarar versin? Öyle değil mi? O zaman bu kişi aslında düşüncesinde ne vardır? Allah bu olayın başıma gelmesine müsaade ediyorsa, mutlaka benim lehimedir, benim faydamadır. Çünkü ben onun için, yani bana zarar verecek bir şeye müsaade etmez. Bana hoş gelmiyor ama ben Allah'ın bildiğini bilmiyorum. Ona daha hoş gelecek. İşte bu şekilde Dehir Suresi 3. ayet-i kerimeye göre Allah-u Teala diyor ki İnne hedene hüssebiyle biz onları hidayet yoluna ulaştırırız. İmma şaküren ve imma kafiren. Bazı insanlara bu olayları yaşadıktan sonra biz onları o olayın akabinde hidayete ulaştırırız. Yani kendimize. Ama kimisi isyan eder, küfredenlerden olur. Kimisi sabreder, şükredenlerden olur. O sabredip şükredenler muhakkak suretle ne olur? İkinci olayı anlar. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve Allah'a döneceğiz. Demek ki Allah için olanlar kimlerdir? Allah'a dönmek isteyenlerdir. Yani o yola girmiş olanlardır Allah için olan. O zaman burada da görüyoruz ki başımıza gelen musibetlerin temelde sebebi nedir? Bizim Allah'a dönmemizdir. Allah-u Teala ona kadar güvendiğimiz dağ varsa ona kar yağdırır. Bizde öyle bir tabir vardır. Kişi babasına güvenir, annesine güvenir ama baba annenin ömrü kısıtlıdır kendine göre. Onu kaybeder. Çocuklarına güvenir, çocuklar onu terk eder gider evlerine bakmaz her tarafa gider. Gençliğine gücüne güvenir, yaşlılık gelir o da gider. Yani neye güvenirse malına, mülküne, parasına her şey gidebilir. Çünkü her şey fanidir. Allah bakidir, kalıcıdır. En sonunda Allah'ın tek dostu olduğunu ve onu terk etmeyen tek dostu olduğunu anladığı zaman işte iş işten geçmemiş olması lazım diyor. Bunu son dakikada anlamayın. Bizde bir kısa olarak anlatılır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin buyuruyor ki bir kişi öldüğü zaman o kişi kendisini mezara götürenleri görür. Fizik olarak görmez ama nefsi görür. Onlardan görür, onlardan konuşur ama onların şahsından, fiziğinden cevap alamaz, onlar işitmez onu. Çünkü ayrı enerji bir bedenledir o anda. Onlara der ki, şu dünyada diyor güvendiği üç tane malı vardır. İşte üç tane güvendiği dostu vardır. Bir kişinin normalde. Bir, malı, mülkü, parası, gücü. Buna güvenir. İkincisi, çocuklarına, akrabalarına güvenir. Üçüncüsü ise diyor, yaptığı iyiliklere göre ama ona da çok en sona bırakır yani. Salih amele güvenir. Şimdi diyor ki, panik halinde mezara gittiğini görünce hemen oradakilere tabii mezara götürüyorlar. Gömüyorlar. İnsanlar geri dönecek. Hemen onların nefslerine seslenir. Önce kendi mallarına seslenir. Ey malım, mülküm, param, pulum,
4: Gelin beni kurtarın. Onlar da onlar derler ki nefslerine diyor. Sen kimsin? Biz az önce başkasının olduk. Sen ölünce Vlad'sının olduk. Sen kimsin? Seni tanımıyorum derler. Sonra diyor, döner der ki akrabalarına seslenir, onların nefsine. Ey akrabalarım, beni bana yardım edin. Ben gidiyorum. Onlar da tabii ki sana yardım edeceğiz. Ama biz bundan öteye gidemeyiz. Buraya kadar getirebiliriz seni diyor. Onlardan da bir şey alamaz. Ama o değer vermediği üçüncü bir dostu vardı. Yaptığı iyi işler ya da sizin tabirinizde bizde salih amel diyor. Nefsini de eski edecek amel. Onlar derler ki korkma. Sen nereye gidersen biz seninleyiz. Ama diyor bu insan onun en yakın dostu olduğunu ölünce anlıyor. Yani bunu önceden anlasa hiç korkmuyor. Salih amel işleyebilmenin de en başında ne geliyor? Allah'a ulaşmayı, Allah'a teslim olmayı dilemek. Çok kötülükler işliyoruz. Yanlışlar yapıyoruz. Söylediği gibi Zekeriya kardeşimizin. Ama Allah-u Teala ne buyuruyor? Zümer suresi 53. ayet-i kerimede. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım. Yani çok günah işleyen kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahlarınızı örtmeye kadirdir. Ama şartını koymuş devamı. Ve Allah'a dönün, Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Üzerinize azap gelmeden önce. Ondan sonra yardım olunmazsınız diyor. Allah'a azap gelmeden önce ister ölüm azabı, ister kıyamet azabı, ister cehennem azabı. Ama şu hayattayken Allah'a dönün ve ona teslim olun ki yardım edeyim size. Yoksa yardım olunmazsınız diyorsunuz. İşte bir kişi eğer Allah'a ulaşma talebini dilediği anda Allah'ın ilk yardımı nereden geliyor? Enfal suresi 29'da geliyor. Allah-u Teala buyuruyor ki ey Allah'a inananlar, eğer takva sahibi olursanız, takva sahibi Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayette Allah'a teslim olmayı dileyen kişiye söyleniyor. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah sizin bütün şey Allah size furkanlar verir. Yani kör, sağır, dilsiz, idraksız bir insanken gören, işiten ve idrak eden bir insan haline getirir. Artık doğruyu yanlışı birbirinden ayırt edebileceğiniz hale getirir. O körlükten her şeyden kurtarır. Bunu yapmazsa bunu dilemiyor zaten işte maddede o söylediği de o dönmesin diyor. Yani o görmesin, o Allah'a da dönemesin diyor. Eğer kendisi o Allah-u Teala'nın standartlarını yerine getirmiyorsa. Eğer diyor bana teslim olmayı, bana ulaşmayı dilerseniz Allah size furkanlar verir. Yani doğru yanlıştan ayırt etme özellikleri verir. Yetmez. Bütün günahlarınızı o güne kadar yaptığınız günahları örter diyor. Kapatır. Yetmez diyor. Bir adım sonrasında gerçekleştirirseniz o sildiği günah kadar da sevap yazar size diyor. Allah her şeye kadirdir. Sadece bir tek dilek istiyor buradan. Ama şeytan ne yapıyor insanlara? Şeytanın insanlara en çok yapmaya çalıştığı şey şu. Kendi emeğiyle bir yere varacağını zannediyor insanlar. İşte çok ibadet yaparsam, ondan sonra çok iyilik yaparsam, ne yaparsan yap. Allah'ın yardımı, karşılıksız yardımı olmasa senin cenneti kazanma şansın yok. Yani bu mümkün değil. O sebeple değerli kardeşlerim, değerli izleyiciler, burada benim söyleyeceğim Allah'a ulaşma talebi bizim geleceğimizin garantisi olduğu gibi şu anki hayatımızda yaşadığımız hayatımızdaki huzurun da garantisidir. Neden? Çünkü biz bunu yerine getirirsek Allah'ın rahmeti gelir. Allah'ın rahmeti üzerimize gelirse o merhameti, o acıması üzerimize gelirse bizim sırtımızı yere vuracak kimse yoktur. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun efendim. Zekeriya Bey, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin gözlerinde, kulaklarında ve kalplerindeki engellerden söz ediliyor. Bu engellerin alınması hangi şartlarla ya da bir dilekle gerçekleşebilir mi efendim? Allah razı olsun.
5: Engeller çok Rabbe dönmek için. Genelde en büyük düşmanımız kendi içimizdeki kötü arzular ve hepimizde var. Biz diyoruz ki onları öldürmemiz lazım. O var, hem de şeytan var. Ama her zaman belki birisi çok fazla günah işlemiş, belki birisi çok az günah işlemiş. bir ayet der ki Tevrat'tan, bütün iş, iyi işlerimiz bir kirli bez gibidir. Yani biz tabii iyi işleri yapacağız çünkü Rabbimizi seviyoruz ve onu hoşnut etmek istiyoruz. Ama bizim Rabbimiz o kadar kutsal ki biz bazen çok iyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Ama Rab aynı işe bakıp der ki ama senin niyetlerin pak ve temiz değildi. Diğerler görsün diye bunlar yaptın. Rab niyetlerimizi, yüreğimizi görebiliyor ve yüreğimize bakar. Ama bizi temizlemek istiyor. Bizim Rabbimiz kutsaldır. Biz bir gün cennete gireceksek, onun huzuruna gireceksek biz de temiz olmamız lazım. Bir şekilde bizim günahlarımız alınmalı. Yoksa bu günahla Rabbin yanına, Rabbin huzuruna giremeyeceğiz. İyi işlerimizle bile giremeyeceğiz. Çünkü onlar Rabbin katında temiz değil birçoğu. Birçoğu kirli. O yüzden bu olay nasıl olacak? İki haydut vardı. Yani kötü kişiler. Yani biz düşünürsek en dünyanın en kötü kişiler. Çok fazla günah işlemişler. Ve İsa Mesih, ya birisi bir haydut, İsa Mesih'e bakıp cennette girdiğinde beni de hatırla dedi. Ve İsa Mesih o gün dedi ki bugün benimle birlikte cennette olacaksın. Yani o gün İsa Mesih'e bakıp İsa Mesih'e iman etti. İsa Mesih bir sefer dedi ki Allah'a iman et, bana da iman et. Bu bir buyruk. Ve o gün o haydut İsa Mesih'e iman etti ve kurtuldu. Bu nasıl bir şey? Çünkü bütün hayatı boyu günah içerisinde yaşadı. Nasıl son anda iman edip Rabbin yanına gidebilir? Bir ayet var Efesliler 2. bölüm 8. ve 9. ayet. İzin verirsiniz ben bunu okumak istedim. Birisi nasıl kurtulabilir günahlarından? Evet biz iyi işleri yapacağız. Ama der ki iman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Allah'ın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Diyor ki nasıl kurtulacağız? Sadece imanla. Ve bu Rabbin lütfuyla kurtulacağız. İyi işleri yapacağız. Kurtulduğumuz için, biz Rabbin lütfunu, merhametini aldığımız için, onun sevgisini yaşadığımız için, biz Rabb'e o kadar minnettar olacağız ki, biz iyi işleri yapmak isteyeceğiz. Ama kurtulmak için değil, biz ona karşı sevgimizi ifade etmek için bunlar yapacağız. Bir örnek verebilirim. Birisi yoldan geçiyor ve bir kamyon geliyor. Çok çok hızlı geliyor. Ama bu kişi görmüyor, kamyonu görmüyor. Sokaktan geçmek üzere kamyon onu mutlaka çarpacak ve onu öldürecek. Ama son anda onun arkadaşı arkasında ve onu durumu görüyor ve onun arkadaşını alıp çekiyor kenara. Ve o adam kurtuldu. Bakıyor diyor ki ben ölecektim. Ama sen beni kurtardın. Sen benim için çok büyük bir şey yaptın. Yapamayacağım bir şey sen yaptın. Ben kendimi kurtaramadım. Ben kamyonu görmedim. O anda kurtulan adam ne yapacak? Arkadaşını teşekkür edecek. Arkadaşını hoşnut etmek isteyecek. Arkadaşına bir armağan vermek istiyor. Sonsuza dek o kişi mutlu olacak kurtulduğu için. Biz de aynı şekilde imanla kurtulacağız. O anda bizim günahlarımız silinecek. Ondan sonra iyi işler yapıyoruz. Kurtuluş sadece Rabbin yapabildiği bir şey. Ama bize düşen Rabbe dönmek, Rabbe bakmak, onun sözünü okumak, uygulamak, yerine getirmek. Tövbe etmek ne demek? Sadece lafla değil, bir eylemle tövbe ediyoruz. Biz diyoruz ki bir kişi bu tarafa gidiyor, tövbe edecekse tam ters, tam diğer yöne gidecek. Bu sadece bir lafla olmaz. Kimi kandırıyoruz? Rab bizim elemlerimizi görmüyor mu? Görüyor. O yüzden bütün gücümüzle biz Rab'be dönelim. Kutsal kitabın en büyük boyu Rabbiniz Allah bütün canınızla, bütün ruhunuzla, bütün gücünüzle seveceksin. Rab bizden ne istiyor? Sevgimizi istiyor. Ona dönelim. Onu sevelim. Bütün her şeyimizle ona dönelim, sevelim ve bizi kucağına kabul edecek. Bizim Rabbimiz gerçekten harikadır.
0: Allah razı olsun efendim. Emre Bey, Allah Teala Tekaddes Hazretleri kutsal kitaplarda Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin gözlerinde, kulaklarında ve kalbinde var olan engellerden söz ediyor. Bu engellerin alınması bir dilekle mümkün olur mu efendim?
3: Allah razı olsun. Önce şunu idrak etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Allah'ın kitabını, Allah'ın sözünü hiçbir zaman aklımızla idrak edemeyiz. Şunu hatırlamalıyız ki, örneğin Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'in kalbine indirmiştir. Yani ancak kalple Allah'ın sözü anlaşılır. Ve belli engeller var ve Allah Teala bu engelleri kaldırmaya hazır. Bu da bizim dileğimize bağlı. Ama Allah Teala bize bu bilgiyi ulaştırmak üzere daha evvel de bahsetmiştim. Bizi yalnız bırakmıyor. Bütün devirlerde mutlaka peygamberler ya da fetret devirlerinde yine Allah Resullerini tayin ediyor. Bununla ilgili Nisa suresi 165. ayet-i kerime okumak istiyorum size. Onlar müjdeleyici ve uyarıcı Resullerdir ki insanların Resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri, delilleri olmasın. Ve Allah azizdir, hakimdir. Yine Tevrat'a geçmek istiyorum. Yeremya 23. kitap 3. ayet-i kerime. Onları güdecek çobanlar koyacağım başlarına. Dikkat ederseniz Allah Teala buradaki ifadesinde onlara gidecek çobanlar koyacağım. Yani Rabbimiz koyuyor. Rabbimiz seçiyor bu çobanları. Ve neden bu çobanları seçtiğini Yeremya 3. kitap 15. ayet-i kerimede ifade ediyor. Size gönlüme göre çobanlar vereceğim. Sizi bilgiyle, sağduyuyla yani idrak ile güdecekler. Bu çobanlar Allah'ın kitabını idrak eden, yaşayan insanlar ve bu ayetleri bize açıklayacaklar. Ve Allah Teala bu vesile ile bu doğruları Allah'a yönelme, Allah'a ulaşma dileğine bu bilgi bize ulaştırıyor. Ve biz bu doğruları kabul etme ya da etmeme istikametinde hakikaten serbest iradesine sahibiyiz. Ama dileme istikametinde potansiyele sahibiz hepimiz. İncil'e geçmek istiyorum. Romalılar 10. kitap 14. ve 15. ayet-i kerimeler. Ama iman etmedikleri kişiyi nasıl çağıracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Rabbin sözünü yayan olmazsa nasıl duyacaklar? Sözü yaymaya gönderilmezlerse sözü nasıl yaşayacaklar? Geçen programda şimdi tekrar detayla vermek istemiyorum. Ama İncil'den İsa Aleyhisselam'ın tohum benzetmesini size okumuştum. Luka İncil'inde 8. kitap 5. 6. 7. 8. ayet kerimeler ve devamı. Orada da gördükleri halde görmesinler, duydukları halde anlamasınlar ve bu Allah'ın bilgisi, bu doğrular bütün insanlara bir rüzgardaki bir tohum gibi bütün her yere düştüğünü ama her yerde ne yazık ki yeşermediği istikametinde bir benzetme. Hakikaten bu bilgi hepimize ulaşıyor. Ve Allah-u Teala hepimizin aslında kalbimizle hem duymamızı, hem işitmemizi, hem idrak etmemizi istiyor. Ve bu potansiyeli bize vermiş. Ama onun için de Rabbimizin davetine icabet etmemiz gerekiyor. Yani bu adımı bizim atmamız gerekiyor. Serbest iradenin sahibiyiz. Bu yönelmeyi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ve hakikaten Allah'ın lütfuyla sadece sonuçta kurtuluruz. Allah'ın rahim esması gerçekleşmesi lazım. Yoksa biz ne yaparsak yapalım eksik kalır. O yüzden inşallah hangi dine mensup olursak olalım, hepimiz için aynı kanun geçerli. Hepimiz Allah'a yönelmek durumundayız. Ki Allah-u Teala bize furkanlar versin, doğruları idrak edelim ve inşallah Allah'ın Resulüne, Allah'ın çobanına bağlanalım inşallah. Ve mutlu yaşayalım hem bu dünyada hem ahirette. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun efendim. Son bölüme geldik. Bir tek sorum kaldı. Hızlı cevaplar bekliyorum inşallah zamanı geçmemek için. Ali Bey tekrar size yöneliyorum efendim. Bu anlatımlar neticesinde insanların günahlarının silinmesi ve mağfiret edilmesi olayını görüyoruz. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi kitap Kur'an-ı Kerim ışığında açıklayabilir misiniz inşallah?
2: Allah Teala Furkan Suresi 70'te buyuruyor ki, kim mürşidin önünde tövbe ederse Allah onun bütün kötülüklerini sevaba, iyiliklere çevirir. Aynen az önce bahsettiğiniz Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yanındaki kişinin onun önünde tövbe etmesi gibi. Yani bu da tabii bize bir şey gösteriyor. Aynı ayetin bir benzeri daha var. Nisa suresi 64. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki Peygamber Efendimiz'e o nefslerine karşı haddi aşanlar sen önüne geldikleri zaman senin önünde tövbe etselerdi. Sen onlar için tövbe etseydin Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini görecektin. Birincisinin tövbesini kabul ederek günahlarını örtüyor. İkincisi o Resul da onun için tövbe ettiği için bir o kadar daha sevap yazıyor. Yani iki kat vermiş oluyor. Bu da şunu gösteriyor bize. Her devirde mutlak surette Allah'ın tövbe kapısı açık. Ve mağfiret kapısı açık. Yani günahlar sevaba çevirme kapısı açık. Ama bu kapı ancak bir Resul'un önündeki tövbeyle geçerli. Bu Resul bir peygamber de olabilir. Peygamberin yaşamadığı bir devirde bir Allah dostu da olabilir. O zaman bizim mutlak suretle daha önce bu yoldan geçmiş, bu eğitimi almış ve Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşidimize ulaşıp onun önünde tövbe edersek bütün günahlarımız mağfiret edilecektir. Bu Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de garanti olarak verdiği tövbelerden biridir. O zaman şöyle bir olay güncellememiz lazım. Allah-u Teala el-Hak ve el-Adil esmasının sahibidir. Nasıl ki peygamberler zamanında bu hakkı insanlara vermişse, onların olmadığı zamanda da verecektir. Nasıl ki peygamberler zamanında peygamberler bizzat bu görevi yapmışsa, ki mesela şöyle söyleyebiliriz, bilmiyorum tam eksik olursa düzeltiniz. Vaftizci Yahya bu görevi yapıyordu. Nereye kadar?
0: Hazreti İsa'yı
2: vaftiz edene kadar. Arkasından o görev ona geçti. Yani esas o görevi yapacak olan o sahibi geldi. Esas işin sahibi oydu. Şimdi bu şeyi gösteriyoruz. Demek ki İsa Aleyhisselam gelmeden önce de bu işlem yapılıyordu. Yani bu tövbeler geçerliydi, bu vaftizler geçerliydi. O zaman o peygamberlerden kıyamete kadar olan sürede de bu olacak. Mutlaka Allah dostları olacak. Şimdi dinde iki tane
4: kısa atma anlatmaya çalışıyorum ama dinde iki tane eğitim, öğretim sistemi var. Bir, medrese eğitimi var. Bir, dergah eğitimi var. Yani Türkçe olarak daha rahat anlayasınız diye size söyleyeyim. Bir, bu işi kağıt üzerinden, kalem üzerinden okuyarak, yazarak öğrenen insanlar var. Bir, kalplerinden Allah'ın öğrettiği insanlar vardır. Biz bunlara Türkçe'de arif diyoruz, mürşit diyoruz. Ondan sonra az önce söylediğim gibi Hristiyanlar arasında aziz deniliyor. Ve Yahudiler arasında nezir deniliyor. Ve bu insanlar kıyamete kadar sürecekler. Bunların görevi nedir? Peygamberin asıl görevi olan bu işi vekaleten yapmak. Esasları bu. İşte biz Allah'a yalvarıp, ya Rabbim, Müslümanlar da hacet namazıyla boğuluyor. Hacet namazı kılıp deyip de, ya Rabbim, beni sana ulaştıracak olan, bu konuda senin görevli kıldığın, ben bilemem ki Allah kimi görevli kılmış. Bunu senin görevli kıldığın kimdir, onu bana göster diyerek, Allah-u Teala'ya kalben yalvarır ve namazını kılarsa, Allah-u Teala onu rüyasında ona gösterir ve onları mutlaka bir araya getirir. Ve o tövbeyi gerçekleştirir. Bütün sistem Allah ile burada tamamlanıyor. Ama kişi kendi hevasına göre bu iyi birine benziyor, gidip ondan öğrenem diyorsa duvara da toslayabilir. Çünkü ne olur beni değil. Kalpleri Allah bilir. O sebeple mutlak suretle her devirde Allah'ın bir elçisi vardır. Her devirde Allah-u Teala'nın dinini ayakta tutacak bir kişi vardır. Onu Allah'a sorarak, onun bunun sözüne bakarak değil, direkt Allah'a kalbimizi açarak onu istemeliyiz ve mutlaka gidip onun eteğinin altına girip onun eğitimini almalıyız ki o bize kitabı öğretecek. Yoksa biz yıllardır o kitaba bakıyoruz, bir şey elde edemiyoruz. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Zekeriya Bey, aynı soruyu size yönelteyim efendim. Günahların silinmesi ve mağfiret edilmesi, yani günahların sevaba çevrilmesi olayı İncil'de de var. Bu konuyla ilgili açıklama yapabilir misiniz inşallah?
5: Evet, biz biraz vaftizci Yahya'dan bahsettik. Ve vaftizci Yahya İsa Mesih'den önce hizmet etti. İsa Mesih'in öncüsüydü. Ve İsa Mesih'in yolunu hazırlamak için geldi. Ve o da insanlar vaftiz ediyordu. Bu bir tövbe vaftiziydi. İnsanlar tövbe etsinler. Günahlarından dönsünler. Çünkü birisi tövbe etmese Allah dönmez. İlk olarak biz tövbe etmemiz lazım. Kendi hayatımızı değerlendirmemiz lazım. Var mı bir şey hayatımda? Ve bizim Rabbimiz sadece eylemlerimize bakmıyor. Bizim düşüncelerimize bile bakıyor. Düşüncelerimizde kibir var mı? Gurur var mı? Rab bize bile bakıyor. Varsa ne yapacağız? Biz tövbe edeceğiz. Tövbe edeceğiz ve Rab bizi kabul edecek. Ve vaftizci Yahya'nın öğrencileri vardı. Petrus vardı, Yohanna vardı, diğer öğrencileri vardı. Onlar vaftizci Yahya'nın ardından gidiyorlardı. Ama belli bir gün geldi ki İsa Mesih de insanlar vaftiz ediyordu. Onun vaftizi biraz farklıydı. Bir İsa Mesih'e iman, bir iman vaftiziydi. İsa Mesih insanlar vaftiz ediyor, vaftizci Yahya insanlar vaftiz ediyordu. Ve daha fazla kişi İsa Mesih'in yanındaydı. Ve o dedi ki, İsa Mesih yükselmeli, bense küçümsemeliyim. Ben de kendimi alçaltacağım. O da yükselsin. Bunu yaptı ve ondan sonra İsa Mesih'in hizmeti devam etti.
0: Allah razı olsun efendim. Emre Bey, efendim aynı soruyu size de yöneltmek istiyorum. Günahların silinmesi ve günahların sevaba çevrilmesi olayını bize açıklayabilir misiniz inşallah?
3: Allah razı olsun. Bununla ilgili önce Tevrat'tan bir ayet-i kerime vermek istiyorum. Yeşaya 1. kitap 18. ayet-i kerime. Rab diyor ki, gelin şimdi davanızı görelim. Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa kar gibi akpak olacaksınız. Elleriniz kırmızı böceği

0: ikisini birleştiren bir tövbe söz konusu. Bunu da elçilerin işlerinde görüyoruz. 3. kitap 19. ayet-i kerime. Öyleyse günahlarınızı silmesi için tövbe edin ve Rab'be dönün. Bu asıl püf noktası olayın. Yani bir tövbe ediyoruz ama bu özel bir tövbe. Allah'a yöneldiğimiz bir tövbe. Ve bu daha evvel de Furkan suresi 70. ayet-i kerimesinde geçtiği gibi, Ali Bey'in de bahsettiği gibi, Allah'ın temel yine bir farz emri. Kişi Allah'a yönelmeyi diledikten sonra bu tövbeyi gerçekleştiriyor. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun efendim. Değerli misafirlerimiz, son cümlelerinizi, konuyla ilgili son cümlelerinizi almak istiyorum inşallah. Ali Bey, sizden başlayayım.
2: Sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyim. İzleyicilerimizle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyim. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah'la kalmasını ve hep Allah'la olmanızı istiyorum. Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. Zekeriya Bey, siz ne dersiniz efendim son cümle olarak?
3: Bu arada sizinle olmak gerçekten benim için bir ayrıcalık, bir onur. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. İsa Mesih'in son duası, Ya Rab bize bir yap. Ve inanıyorum ki Rab bunu yapıyor.
1: İnşallah efendim. Emre Bey, son cümlelerinizi alabilir miyim efendim?
0: Allah razı olsun. Ben de uzaktan bu mutluluğu sizinle paylaşıyorum. Zekeriya Bey ile tanışmak nasip oldu. Onun için ayrıca mutluyum. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum inşallah.
1: Allah razı olsun. Sevgili misafirlerimiz, 4 kitap, tek dilek programımız bu akşam burada sona erdi. Esen kalın efendim.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler. Bizim dünyamızdakiler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz mu? Konumuz gaflet. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kimdir bu insanlar? Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Özellikleri nedir? Bir tek mefhumla izah etmek mümkün. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama buradan olay başlıyor ve bütün mefhumları içine alıyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimlerdir? Kafirlerdir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimlerdir? Müşriklerdir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar

kimlerdir? Cehenneme gidecek olanlardır. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar kimlerdir? Tağutun dostlarıdır. Kimlerdir? Tağutun kullarıdır. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar hüsrandadır. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar dalalettedir. Sevgili kardeşlerim, gördünüz mü ne kadar çok hüküm çıktı ortaya? Nerede Allah Teala bunlardan bahsediyor? Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, gözleri, kulakları, kalpleri ve görme, işitme ve idrak etme hastaları kapalı olanlardır. Onlar ölülerdir. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'ın ayetlerinden gafil olmayı birkaç ayet kerimesinde ayrı ayrı cephelerden açıklamış. En önemlisine bakalım. Çünkü o anahtar. Bütün kapılara açık olan anahtar, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek anahtarıdır. Sizinle beraber şimdi ulaşıyoruz. Hangi surenin hangi ayet-i kerimesine bilin bakalım. Hangi sure? 7 ve 8. ayetler size bir şey hatırlatmıyor mu? Hatırladınız. 7 ve 8. ayetleri Yunus suresinin. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve tme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bima kânu yeksibûn. Böyle söylüyor Allah Teala. Onlar diyor kesinlikle muhakkak ki Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani cehennemdir diyor. İktisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir. Kimmiş bu insanlar? Bu insanlar Allah'a mülaki olmayı kesinlikle dilemeyenler. Öyleyse ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a mülaki olma kavramı. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. O insanların dünya üzerindeki titirleri, diplomaları, sahip oldukları ilim derecesi, hangi ilmin sahibi olurlarsa olsun ve o ilmin derecesi ne olursa olsun, bu insanların hepsi Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizlere masal anlatmıyoruz. Kur'an hükümlerinden bahsediyoruz. Unutulmuş olan Kur'an'dan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, asırlardır en az 10 asırdan beri insanlar kitap yazarlar. Bu yazdıkları kitaplar
hep Kur'an'ın açıklamaları şeklinde mütalaa edilir. Ama 14 asır bizlere ne kazandırmıştır, ne kaybettirmiştir diye sorarsak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa geçen kainatın en büyük mürşidinden, en büyük peygamberinden, bütün alemlere rahmet olan peygamberden bu tarafa 14 asır geçmiştir. 14 asır iblisin insanlığa Kur'an-ı Kerim'i unutturmasına yetmiştir. Kur'an-ı Kerim'in insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hükümlerinin yok olması sevgili kardeşlerim. Zamanımızda da hala üst seviyede fıkıh alimleri yetişiyor. Ama onlar fıkıh biliyorlar, Kur'an'ı bilmiyorlar. Ve öğrendikleri ilim, fıkıh bilmeleri onları cehennemden ne yazık ki kurtaramaz. Öyleyse önemli olan Kur'an'ın insanları felaha ulaştıracak olan hükümleri ve huşu sahibi olmayanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı dilemek veya dilememek huşu sahibi olmayı ve olmamayı mı veya olmamayı mı ifade ediyor? Evet. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: "Vestainu bis sabrı ve salatı. İnneha lekebiretun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun." Diyor ki Allah Teala, sabırla ve namazla istihaneyi isteyin. İstihane, mürşidin kim olduğunun sorulması. Sormak, Allah'tan sormak üzerimize farz kılınmış. Niçin Allah'tan sormak diyoruz? Çünkü Fatiha suresinde Allah-u Teala diyoruz ki, hani şu beş vakit namazı sünnetiyle beraber kılanların günde 40 defa mutlaka okumak mecburiyetine kaldıkları Fatiha'dan bahsediyoruz. Kur'an'ın anahtarı. Fatiha suresinde diyoruz ki Allah-u Teala'ya İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane ediliriz. İstihane, mürşidin kim olduğunun öğrenilmesi sadece Allah'tan dileniyor. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Alallahu kastü sebili. Sebillerin, sebilin tayini ve tespiti, her sebilin başladığı yer bir mürşidin bulunduğu noktadır. Bunun manası mürşidin tayini ve tespiti Allah'a aittir diyor Allah-u Teala. Ve diyor ki Allah'ın sebilleri vardır, ondan sapanlar da var. Allah dileseydi herkese hidayet erdirirdi. Ama Allah-u Teala diyor ki burada benim dileğim değil, sizin dileğiniz önemli. Sizin dileğinize göre diyor, ben sizi sırat-ı müstakime ulaştırırım veya ulaştırmam. Benim için diyor, sizin cüz'i iradeniz, kişisel iradeniz önem taşıyor diyor Allah-u Teala. Kim bilerek, isteyerek, kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilerse, sadece onlar kurtuluşa ulaşabilirler. Diledikleri anda birinci kat cennet onlarındır. İşte Allah-u Teala'nın dizaynında insanlar var. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah-u Teala da onlara demiş ki, kim huşu sahibiyse onlara biz
söyleriz irşat makamının, onları irşada ulaştıracak olan kişinin kim olduğunu, yani istaneyi onlara söyleriz. Diğerleri için çetin bir iştir, zor bir iştir. Onlara bir şey söylemeyiz. Zaten söylese de Allah-u Teala bir kıymeti yok. Neden yok? Çünkü o kişi iki şekilde mürşide ulaşabilir. Bir, ihsanla ulaşır. İki, ihsansız ulaşır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mürşidine, bir mürşide ulaşır. O kişi onun mürşididir. Kendi seçmiştir birisini. Ona tabi olmuştur. Bu Allah'ın katında bir şey ifade etmez. Burada ihsan yoktur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun üzerinde rahim esması ile tecelli ederse, o kör, sağır ve dilsiz olan kişinin görme, işitme ve idrak etme standartlarını çalışır hale getirirse, o kişi artık kör, sağır, dilsiz ve ölü olmaktan kurtulursa, sonra Allah-u Teala onun günahlarını örterse, sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirirse, göğsünden kalbine nur yolu açarsa, o kişi ondan sonra zikir yapmaya başlarsa, kalbine %2 rahmet nuru girer de, Allah'tan istihaneyi isterse, mürşidini Allah-u Teala'ya sorarsa, istihaneyi isteyebileceği yegane varlığa, Allah'a müracaat ederse. Allah-u Teala diyor, isteyin diyor. O zaman ne olur? Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O kişi huşu sahibi olmuştur. Kalbine %2 rahmet nuru girmiştir. Huşu sahibi olmuştur. Ve hak etmiştir mürşidini görmeyi. Allah-u Teala diyor ki, وَبْتِقُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ يَا اَيُّ الَّذ۪ينَ اَامَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَبْتِقُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ Ey amin olanlar, bir defa daha amin olun. Yani takva sahibi olun. Vesileyi, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor. Ona, Allah'a vasıl edecek, ulaştıracak olan vesileyi, Allah'a ulaşmaya kim vesile olacaksa sizin için, onu isteyin diyor. Kimden? Allah-u Teala'dan. Söylediğimiz gibi, sadece senden istihane isteriz diyoruz Allah-u Teala'ya. Yani istihanenin, isteneceği makamın Allah olduğu kesin. İşte böyle bir standarttan bahsediyoruz şimdi. Bakıyoruz ki, orada Allah-u Teala diyor ki, اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Gene kesin şekilde inanırlar ki ruhları Allah'a rücu edecektir. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri dönecektir. Öyleyse hem bir insanın ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmak keyfiyeti var, hem de bir insanın ruhunun ölümden sonra Allah'a dönmesi söz konusu. Eğer bir insan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa, o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ama ulaşmadıysa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse, ruhu hiçbir zaman Allah'a geri dönemez. Dönemezse, o kişinin ölümünden sonra, ancak o zaman Allah-u Teala o konudaki hükmünü yerine getirir. Devrin her zaman mevcut olan ölüm melekleri kişinin ruhunu vücuttan alırlar ve Allah'a
ulaştırırlar. Öyleyse iki defa Allah'a dönüş söz konusu. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması milaki olmak diyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde buna. Ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşması, rücu etmesi yani geriye dönmesi, Allah'a geri dönüşü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun standartları ne olursa olsun, o kişi ne kadar büyük ilmin sahibi olursa olsun, Allah'ın ayetlerinden gafildir. Sevgili kardeşlerim, burada sonuç da veriliyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanların sonucu, gidecekleri yer cehennemdir. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesi, onların diyor, Allah'a ulaşmayı dinlemeyenlerin, ki onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlarındır, gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onu dalalette bulunduğu dalalet çukurunda bırakır. Yani onu dalaletten kurtarmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi dalalettedir. Ra'd suresi 27. ayet-i kerime. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları hidayete erdirir. Takva sahibi olurlar. Öyleyse iki tür insan var. Dalalette kalanlar, Allah tarafından hidayete ulaştırılanlar. Bu dalalette kalanlar için sadece Allah'ın bir yardımı yok. Onları cehennem yoluna ulaştırıyor. Nisa 167, 168, 169 bunu anlatıyor bize. İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bîhâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala buyuruyor.

onlar Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Onların gidecekleri yer, iktisal ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Öyleyse Allah'ın bütün insanlar için dizaynı, insanların dalalette olmaları veya Allah'a ulaşmayı dileyerek hidayet üzere olmaları, dalaletten kurtulmaları.

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, Allah onu kendisine ulaştırır. Rad 27'de Allah Teala bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah dalalette bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hidayete erdirir, kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de aynı olayı görüyoruz. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse bütün insanlar başlangıçta dalalettedir. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi o kaldığı dalalet çukurunda bırakır. Allah onların dalalette kalmasını istediği için değil, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dalalettedirler. Herkes başlangıçta dalalettedir. Allah Teala da onlarla ilgilenip onları dalaletten hidayete almaz. Onları kendi hallerine bırakır. Dalalette olanlar dalalette kalacaklardır. Hidayete aldıklarına, hidayet üzere olmalarını temin ettiği insanlara baktığımız zaman, o insanların, hidayet üzere olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görürüz. İşte dalaletten kurtulanlar onlar olduğu gibi, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardan, gafil olmaktan da o insanlar kurtulmuşlardır. Öyleyse bakıyoruz Allah Teala başka açılardan da bakmış olaya. Araf suresinin 178. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor. Hüsranda olanların kim olduğuna bakıyoruz. Müminin 103. Kimin kıyamet günü günah tartıları ağır gelirse onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen kalacaklardır orada. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Günah tartıları ağır gelen insanlar bunlar. Öyleyse Allah Teala Araf 178'de dalalette olanları söylüyor. Dalalette olanların hüsranda olduğunu, yani günahlarının sevaplarından daha çok olduğunu söylüyor. Şimdi bu dalalette olan insanların genel çerçeve içerisinde durumuna bakıyoruz. Kim bu insanlar? Bir sonraki ayet-i kerime onların dalaletleri hakkındaki hükmü veriyor. Allah Teala buyuruyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Ya da insanları ve cinleri cehennem, insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için hazırladık. Cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Aynı anlama geliyor. Çünkü ikisinde de aynı kişiler kastediyor. Cehenneme girecek olanlar. Diyor ki Allah Teala onların gözleri vardır. Ama o gözlerle görmezler diyor. Onların diyor kulakları vardır ama o kulaklarla işitmezler diyor. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle idrak etmezler, fıkıh etmezler diyor, edemezler diyor Allah Teala. Onlar dalalette olanlardır diyor. Onlar dalalette olanlardır. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan
daha çok dalalette olanlardır. Ve arkasından bir ilave. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Öyleyse dalalette olanlar, affedersiniz, hüsranda olanlar değil oradaki ifade, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim bu insanlar? Gözleri var ama kör. Çünkü gözlerinin üzerinde hicab-ı mestura var. Kulakları var ama sağır. Çünkü kulaklarında vakra var. Kalpleri var ama kalpleri idraksiz. Çünkü kalplerinde ikinnet var. Yeter mi? Yetmez. Bu insanların görme hastaları da Güşavet isimli bir perdeyle kapalı. İşitme hastaları da mühürlü. İdrak etme hastaları da, kalplerindeki idrak etme hastaları da mühürlü. Kalpleri mühürlü. Kalplerindeki idrak etme hastası mühürlü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradaki dizayna dikkatle bakın. Bu insanlar kör, sağır ve dilsiz. Ve idraksiz. Onlar diyor Allah Teala Allah'ın ayetlerinden gafildirler diyor. Şimdi bakıyoruz, bir insan hangi şartlar altında bu duruma girer? Bir, uzuvlar açısından bakıyoruz. Bu ayet, yani Araf 179, uzuvlar açısından söylüyor durumu. Onların gözleri vardır, görmez diyor, kördürler. Onların kulakları vardır, gözlerinde ne var? Hicab-ı mestura, bu sebeple görmezler. Onların kulakları vardır diyor, kulaklarında ne var? Vakra, işitmezler. Onların kalpleri vardır diyor, kalplerinde ne var? Ekinnet, onlar idrak etmezler. Öyleyse bununla alakalı ayetlere gelelim. Allah Teala İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde diyor ki, Habibim sen onlara Allah'ın tekliğini söyleyerek, zikrederek Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman, onlara tebliğde bulunduğun zaman, o ahirete insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlar da senin arana, bir başka ifadeyle onların gözlerinin üzerine hicab-ı mestüre koyarız diyor. Gizli bir perde koyarız diyor. Sonra niçin? Seni irşat makamı olarak görmelerine mani olmak için. Gözler, gözlerin üzerine perde. Onların kulaklarına diyor Allah Teala vakra koyarız diyor. Seni işitmelerine mani olmak için. Onların kalplerine ekinnet koyarız diyor. Seni fıkıh etmelerine mani olmak için. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerek uzaklaşırlar. Nefretle arkalarını dönerler. İsra 45 ve 46, tebliğe herkes muhatap olacaktır. Tebliğe muhatap olanlardan tebliğe değer vermeyen herkesi muhtevasına alıyor. Allah Teala onları orada tebliğe pozitif cevap vermedikleri için cezalandırıyor. Kör, sağır ve dilsiz yapıyor. Sevgili kardeşlerim, buradaki muhteva bunu ifade ediyor. Peki bu insanlar
Belli ki Allah'ın ayetlerine karşı çıkmışlar. Hastaları değil, uzuvları kapatılmış. Ama bir de Allah Teala kişilerin hastalarının kapandığı olaylardan bahsediyor. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerine bakıyoruz. Habibim diyor Allah Teala, sen onlara söylesen de söylemesen de eşittir. O kafirler mümin olmazlar. Yani söylediğin takdirde onlar etkilenmezler. Bir etkileşime girmezler. Onların dizaynını tarif ediyor Allah Teala. Onların diyor kulak, onların görme hastalarının üzerine güşavet adlı bir perde çekeriz diyor. Görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzerine güşavet adlı perde çekeriz diyor. Onların diyor işitme hastalarını, semi hastalarını mühürleriz diyor. Onların idrak hastalarını gene mühürleriz diyor. Artık bundan sonra onları kim hidayete erdirebilir ki diyor Allah Teala. Öyleyse bir Allah Teala'nın tebligatı yapıldığı zaman ona karşı çıkanlar var. Onların uzuvları üzerine engeller konuluyor. Bir de kendilerine tebliğ yapıldığı zaman tepki göstermeyenler, söylemekle söylememek arasında fark etmeyenler, aldırmayanlar, her ikisi de Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Fakat şunu görüyoruz ki bu iki grup insan da birkaç dakika içinde aynı noktaya geliyor. Yani önce uzuvları kapatılanlar hemen arkasından hastaların da kapanması olayıyla karşılaşıyorlar. Zaten uzuvları kapalıysa hastaların açık olması bir şey ifade etmez. Onlar da kapanıyor. İkinci grupta hastaları kapalıyken uzuvları açık olanlar, Allah-u Teala'nın hastalarını kapattığı kişiler, arkasından onların da hastaları kapanıyor. Öyleyse önce uzuv, sonra hasta, önce hasta, sonra uzuv, ama netice değişmiyor. Herkes hastaları ve uzuvları kapalı iki tarafta da kör, sağır ve dilsiz oluyor. Hem hastalar bölümünde hem de uzuvlar bölümünde. İşte bu insanların talanette olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala, o Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenler, onları görüyor musun? Onların görme hastalarının üzerine kışavet çekeriz diyor Allah Teala. İşitme hastalarını, semi hastalarını mühürleriz diyor. Kalplerini de mühürleriz diyor. Ve onları ilim üzere dalalette bırakırız diyor. Bu insanlar ilim sahibi olanlar, dünya üzerinde diplomaları var, titirleri var ve mevki sahipleri insanlar. Ama onları da diyor, ilim üzere gene dalalette bırakırız diyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. İlim üzere dalalette bırakılan insanlar. İlimleri var,
ve dalalette olduklarına göre, dalalette olanlarsa Allah'ın ayetlerinden kesinlikle gafil olduğuna göre, insanların şu dünyada kazandıkları unvanlar Allah'a göre hiçbir şey ifade etmiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların hedef tayin ettiği standartlarda eğer Allah devrede değilse, ki bu ancak kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde geçerlidir, Allah derhal onların uzuvlarını, arkasından da hastalarını veya önce hastalarını sonra uzuvlarını arka arkaya kapatır, işi bitirir. O kişi artık kör, sağır ve dilsizdir. Dikkat edin, bir insan kendisine tebliğ yapılana kadar bu hususların sahibi değildir. Doğar doğmaz bunlar insanlarda oluşmaz. Tebliğ yapılıp da tepki göstermeyenler ama tebliği kabul etmeyenler, tebliğ yapılıp da tepki gösterenler, karşı çıkanlar, ikisi de aynı kategoriye girer. İkisi de Allah'ın ayetlerinden gafil olanları oluşturur. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, Araf suresinin 146 ve 147. ayetlerinde de şekillenmiş. Bakıyoruz, Allah Teala diyor ki: Se'asrufu an ayeti ellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha. Ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebila. Ve in yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebila. Zalike bi ennehum kezzebu bi ayatina ve kanu anha gafilin. Vellezine kezzebu bi ayatina ve likain ahirete habitat amanu. Allah Teala diyor ki onları ayetlerimizden çevireceğiz ki, yani ayetlerimizin manasına varmaktan onları engelleyeceğiz ki. Ayetlerimizin manasına varmak için onlara yardım etmeyeceğiz ki. Ayetlerinden nasıl çeviriyor Allah Teala? Kulaklarını, gözlerini, kalplerini ve görme, işitme ve idrak etme hastalarını engellerle donatarak Allah'ın ayetlerinden çeviriyor. Devam ediyoruz. Allah Teala diyor ki: Onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenenlerdir diyor. Onları çevireceğim diyor ayetlerimden. Yani onları kör, sağır ve dilsiz yapacağım diyor Allah Teala. Neymiş bu insanların durumu? Rüşt yolunu, Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol ittihaz etmeyenler. Ama gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol ittihaz edenler. Rüşt yolu Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı müstakim. Rüşt yolu 7 tane sırat-ı müstakim ifade eder. Gay yolu da 7 tane sırat-ı müstakim ifade eder. Ya da 7 tane sırat-ı cehim ifade eder demek daha doğru. Kademe kademe insanlar, birinci kat cehennem, ikinci kat cehennem, üçüncü kat cehennem, 4, 5, 6, 7. kat cehennem diye 7 kat cehenneme girerler. Onları ayetlerimden çevireceğim ki ne demek? Ayetlerimin manalarını anlamaktan, ayetlerimin künhüne varmalarına
engel olurum diyor. Ayetlerimin künhüne varmalarından onları engellerim. Onlar benim ayetlerimin manasına varamazlar diyor, ben engellediğim için. Onları Allah'ın ayetlerinden çeviririz diyor. Ki onlar bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Allah Teala çevirmiş onları. Kimdir o kibirlenenler? Bir tanesinin Ankara'da söylediklerini söyleyelim. Benden daha büyük kim var ki diyor, ben onun elini öpeyim. En büyük benim diyor. El öpmenin manasını da bilmiyor. Ama bu kişi Kur'an-ı Kerim tefsiri yapmış. Bir profesör. Sevgili kardeşlerim, büyüklük bizim aklımıza göre tayin etmez. Büyüklük Allah'ın dizaynına göre, Allah'ın ölçülerine göre üstün olmaktır. Üstün olanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlardır. Allah'ın ayetlerinden gafil olanları Allah Teala açık ve kesin söylüyor. Biz onları dalalette bırakırız diyor. Şimdi buradaki muhtevaya bakıyoruz. Yani Araf 146'daki muhtevaya bakıyoruz. İnsanlar, zaten herkes gay yolunda. Gay yolunda kalmayı yeğliyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Neden? Nereden biliyoruz? İrşad yolunu gördükleri zaman, kendilerine bu tebliğ yapıldığı zaman, irşad yoluna gelin, Allah'a ulaşmayı dileyin tebliği yapıldığı zaman, onu kendilerine yol itaz etmezler diyor. İrşad yolunu yol itaz etmezler. Bir insanın irşad yolunu yol itaz etmesi sadece bir tek şartla gerçekleşebilir. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Dilemiyorsa o kişi Allah'ın irşad yolunu yol edinmemiş demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevayı yerli yerine oturtalım. Kim bu insanlar? Yeryüzünde kibirle dolaşanlar. İşte onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Çünkü diyor ki onların irşat yolunu kendilerine yol olarak seçmemeleri, gay yolunu tercih etmeleri sebebiyle onlar Allah'ın ayetlerini tekzip edenlerdir, yalanlayanlardır ve Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Zaten gafil olmasalar yalanlamak ne kelime, o ayetlerin standartlarına hemen kendilerini adapte edeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Dilemiyorlar ve de diyorlar ki Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşması diye bir şey yoktur. Allah'a ulaşacak olan ruhtur. Ruh ise insana hayat verir. Ruh vücuttan ayrıldığı an ölürsünüz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu ilim seviyesizliği, ilmin içindeki ilimsizlik, ilmin içindeki cehalet, Allah-u Teala tarafından Allah'ın ayetlerinden gafil olmak deyimiyle ifade ediliyor. İki özellik. Birisi Allah'ın ayetlerini
yalanlamak, tekzip etmek. İkincisi, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Gafil olmanın temel vasıfları veriliyor. Birinci özellik, kibirli olmak. İkinci özellik, irşat yolunu gördüğü halde o yolu kendisine yol edinmemek ve kendisini gay yolunda, dalalet yolunda, cehenneme götüren yolda bırakmak. Ve bunu yaparken de bu kibirli insanlar, ilmi en iyi bildikleri iddiasında olan bu zavallılar, açık bir şekilde Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorlar. Hayır diyorlar, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey olamaz. Biz sağken öldüğümüz zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılacak. Ölüm melekleri ruhumuzu Allah'a götürecekler. Tamam. Ama sağken asla. İşte bunu söyleyenler Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. Bu ayette öyle. Ama Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bu Allah'ın ayetlerinden gafil olanların başka bir hüviyetini görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, onlar ki bizim ayetlerimizi ve özellikle hidayeti gizlerler diyor. Onlar ki bizim ayetlerimizi ve özellikle hidayeti ketmederler, gizlerler. Hem de diyor, biz insanlara indirdiğimiz kitaplarla hidayeti en açık şekilde açıklamamıza rağmen, bildiride bulunmamıza rağmen, hem de ispat vasıtalarıyla, beyinelerle indirdiğimiz kitaplarda insanlara açıklamamıza, ispat etmemize rağmen, onlar hem ayetlerimizi hem de hidayeti gizlerler. Yani bile bile gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Öyleyse bu insanların durumu cehenneme gitmek, Allah'ın lanetine muhatap olmak, Allah'ın ayetlerini bile bile isteyerek gizledikleri için. İnkar edenler de söz konusu, Allah'a milaki olmayı, ruhun ölmeden evvel Allah'a milaki olmasını inkar edenler. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a milaki olmayı inkar ederler diyor. Küfür ederler. Allah'a milaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Allah'a münaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar edenler. İşte hangi gruba girerlerse girsinler, Allah'ın ayetlerini inkar etsinler, Allah'ın ayetlerini yalanlasınlar veya gizlesinler, netice değişmiyor. Başkalarının cehenneme gitmesine sebebiyet veriyor bu insanlar. Onun için lanet alıyorlar omuzlarına. İşte Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri. Cehennemdekiler derler ki diyor Allah Teala, ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, büyüklerine, ileri gelenlerine ve saadatlarına, her konunun ileri gelenlerine, her konunun usta olarak, ustası olarak düşündüğümüz, uzmanı olarak düşündüğümüz, bize o intibaı veren insanlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, sen onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Başkalarının hidayetine engel olan insanlar. İşte onlar Allah'ın ayetlerinden
gafil olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ayetlerinden gafil olma müessesesi. Bu ciddi bir olgudur. Gaflet dalalettir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'deki kavramları insanların yargı süzgecinden geçirerek değil, Kur'an'daki Allah'ın yargı süzgecinden geçirerek öğrenmek mecburiyetindesiniz. Yoksa her şeyiniz elinizden gider. Kur'an-ı Kerim'de 7 safa takva meselesi var. Ama takva kelimesinin manası Allah'tan, manası sakınmak, korkmak. 7 kademedeki takvanın her birisine bu Kur'an-ı Kerim müfessirleri hep Allah'tan korkmak kelimesini oturtmuşlar. Kişinin ruhunu Allah'a teslim ettiği takvada da Allah'tan korkmak geçiyor, sadece korkmak geçiyor. Fizik vücudunu teslim ettiği takvada da, nefsini teslim ettiği takvada da, iradesini teslim ettiği takvada da hep aynı muhteva geçiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ayetlerinden kafir olanlar, gördünüz ki gafletteler, dalaletteler, küfürdeler, gidecekleri yer cehennem. Daha pek çok vasıfları var. Ama bu vasıfların hepsini teker teker saymanın bir alemi yok. Bütün vasıflar negatif. Öyleyse bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi, üzerinize titrediğimizi, kalplerimizin beraber olduğunu, biz iki tarafında Allah'ın sevgi halesiyle çevrildiğimizi, Allah Teala'nın dostları olduğumuzu sakın unutmayın. Eğer bu sözleri duyup da aranızda hala Allah'a ulaşmayı dilememiş varsa, bilsin ki Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın cennetinin sahibidir. Dilediği an. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak konusundaki, yani gaflet konusundaki konuşmamız, sizlere hitabımız inşallah burada tamamlanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir güzel saati daha sizlerle el ele, gönül gönüle Allah'ın nurlarında tamamlamayı Allah Teala bizlere nasip kıldı. Sizleri çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Sizler Allah'ın sevgililerisiniz, dostlarısınız. Sırf Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz diye Allah'ın ayetlerinden gafil olmayanlarsınız. Allah'ın ayetleri hakkında yakin hasıl edenlersiniz. İster ilmel yakinde olun, ister aynel yakinde olun, ister hakkul yakinde olun, hepsi yakin kademelerini ifade eder ki yakin hasıl etmek gafletin zıttıdır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek size başlamak istiyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, hepimiz Allah için yaşamalıyız. Allah için yaşayanlar, birbirleri için yaşayanlardır. Allah için yaşayanlar, başkalarını mutlu etmek için yaşayanlardır. Sevgili kardeşlerim, eğer hedefimiz etrafımızdaki insanları mutlu etmekse, o zaman biz Allah için yaşayan birisi oluruz. Allah Teala bunu istiyor. İnsanları mutlu edin diyor. Onları kurtarmamız emrolunuyor. Ne demek istiyoruz? İşte sevgili kardeşlerim, koskoca bir İslam alemi, İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumda. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, İslam'ın 5 tane şartı ve bunların yeterli olduğu zannediliyor. Oysa ki dinimiz İslam dini. Yani teslim dini. Peki namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bir insan neyini teslim etmiş? Hiçbir şeyini teslim etmemiş. Hani bu nasıl bir İslam dini? Sevgili kardeşlerim, şeytan hiç boş durmamış. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devrinde İslam'ın 7 safhası vardı. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik ve den teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safha. En sonunda ne dedik? İradeyi de Allah'a teslim etmek dedik. İslam dini teslim dinidir. Şimdi namaz kılmak dediğimiz zaman bir teslim olayı var mı? Hayır. Oruç tutmak? Hayır. Zekat vermek? Hayır. Hacca gitmek? Hayır. Kelime-i şehadet getirmek? Hayır. Teslim falan yok ortalıkta. Kim Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilerse o kişi için teslim olmak olayı başlamıştır. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse ulaştıracak olan Allah, sözü var. Sözünü tutmaması mümkün olabilir mi? Asla mümkün olmaz. O Allah. Her şeye kadirdir. Sözünü mutlak olarak yerine getirir. Şimdi bu standart içerisinde insanların, sevgili kardeşlerim, ulaşması lazım gelen şey nedir? Teslimlerdir. Ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri söz konusu. Cennete girmek için bu teslimlerin yapılması mutlaka gerekiyor.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala daha bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır." dese ve ölse bir kişi. Ne bir mürşide ulaşmış, ne ruhu vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış. Hiçbir teslim yok ortada. Ama bir talep var. "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum." dedi kişi ve öldü. Bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Hacet namazını kıldıracaktır. Kişi mürşidini görecektir. Dünyanın öbür ucunda da olsa oraya gidip mürşidine tabi olacaktır. Tabi olmak ne olurmuş yani tabi olursa? Ne fark var ki tabi olanla olmayan arasında diyenler var. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan hacet namazını kılmışsa, Allah'tan mürşidini öğrenmişse ve o mürşide ulaşıp tabi olmuşsa, o kişinin ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp Allah'a doğru giden kafileye katılır. Ve 7-8 aylık bir devre içinde 7 tane gök katını birer birer bu ruh aşar. Sitret-i ulaşır. Ve Allah'ın zatına yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah Teala böyle olan insanlara ermiş diyor. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. İşte bütün insanlar için ermiş olmak. Ruhun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına vasıl olmak. Bu ruhun sahibi olan Allah'a geri dönüşü. Sahibi olan Allah'a diyoruz. Neden? Çünkü ruh Allah'ın ruhu. Biz ona ruhumuzdan üfürdük buyuruyor Allah Teala. Demek ki Allah Teala ruhundan üfürüyor. İşte bütün insanlara doğar doğmaz Allah Teala tarafından ruh üfürülür. Bu üfürülen ruhla beraber ruh, fizik vücut ve nefs üçlüsü oluşur. Allah Teala'nın istediği ne? Allah Teala'nın istediği şey herkesin mutlu olması. Allah Teala acaba niçin dinimize İslam dini diyor? Yani teslim dini diyor. Çünkü din dediğimiz müessese ruhun Allah'a teslimini, fizik bedenin Allah'a teslimini, nefsin Allah'a teslimini ve iradenin Allah'a teslimini farz kılar. Peki koskoca bir İslam alemi nasıl mahvolmuş? Çok kolay mahvolmuş. Teslimler devreden çıkarılarak. Artık sadece tasavvuf mensupları bunu yaşıyor sevgili kardeşlerim. Geri kalanlar bize göre diyorlar, hala senin söylediğin gibi bir şey yok. Bize göre İslam'ın 5 tane şartı var. Biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca da gideriz paramız varsa. Ve kelime-i şehadet de getiririz. İşte İslam'ın 5 tane şartı. Bunları yaptınız mı cennete girer misiniz diye sorduğumuzda diyorlar ki hayır, bir süre cehennemde kalırız. Hafif tertip kavrulduktan sonra cehennemden çıkarız. Mutlaka cennete gireriz. Çünkü biz İslam'ın 5 şartını yerine getirenleriz. Sevgili kardeşlerim, insanların
Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılıyor. Mutlaka bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri şart. Bir defa daha sayalım: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Burada teslimlerle alakalı bir şey var mı sevgili kardeşlerim? Ne yazık ki yok. Ama dinimiz de İslam dini. Yani Allah'a teslim dini. Hiç kimse mürşidine Allah'tan sorup da o mürşide ulaşıp tabi olmadıkça o kişinin ruhu vücudundan ayrılmaz. Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğa çıkmaz. Yedi tane gök katını o kişinin ruhunun aşıp da yedinci gök katında yedi tane alemden geçip Sitret-i Münteha'ya, oradan da Allah'ın zatına ulaşması hiçbir zaman mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir şeyler istiyor bizden. Ne istiyor? Bizim teslim olmamızı istiyor. O kadar hayırhah ki, o kadar herkesin kurtuluşunu istiyor ki, daha bu konuda biz harekete geçtiğimiz an, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, birinci kat cenneti bize hemen teslim ediyor Allah-u Teala. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Onu mürşidine ulaştıracaktır. Davaya tamamlanacaktır. Bu noktada ölse kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ama yaşamaya devam ederse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne dedik? Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. O kişinin içine namaz sevgisini, zikir sevgisini, bu hedeflere ulaşmak konusundaki bütün sevgileri yerleştiren Allah'tır. O kişi ne yapmıştır? O kişi en önemli olayı gerçekleştirmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Allah-u Teala'nın sözü neydi? Bir defa daha tekrar edelim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Öyleyse Allah'ın sözü var, o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ona namaz sevgisini, oruç sevgisini, zekat sevgisini, hac sevgisini, kelime-i şehadet getirme sevgisini veren Allah olduğu gibi, hacet namazını kılarsa ona mürşidini göstererek mürşid sevgisini de verecektir. Tabiyetin arkasından da Allah'a ulaşma konusunda yeni bir devre başlayacaktır. O kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. 7-8 aylık bir zaman parçası içerisinde bu kişinin ruhu da diğer ruhlar gibi 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katında 7 tane alemden geçecek. Sonra dikey bir yolculukla Sitret-i Münteha'ya ulaşacak. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı budur. O ister ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Bırakınız o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmış olmasını, daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an
birinci kat cenneti Allah'ın katında hak etmiştir. Yaşarsa Allah Teala ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi de bu sevgiyle birlikte idrak edecektir ki demek ki Allah'a ulaşmayı dilemiş ki Allah Teala kendisine mürşit sevgisi vermiş. Ve bu sevginin tabi neticesi olarak kişinin ruhu Allah'a ulaşsın diye bunu gerçekleştirmek üzere Allah kişiyi mürşidinin bulunduğu yere ulaştırır. Tabiyet ruhun vücudundan ayrılmasını sağlar ve o ruhun Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmasını sağlar. Sonra ne olur? Sonra Allah'a doğru yola çıkan bu ruh diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını aşar. 7. gökte gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemden geçer. 7. alemden sonra Kevri yolculukta Sitretül Münteha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ruh, Allah'ın ruhu sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği bütün insanların cennete mutlaka ulaşmasıdır. Bunu bütün muhteva itibariyle ister. İnsanların cennete ulaşmasıysa İslam'ın 5 şartıyla hiçbir zaman gerçekleşemez. Namaz kılmak farz mıdır? Farzdır. Oruç tutmak farzdır. Zekat vermek farzdır. Oruç tutmak farzdır. Kelime-i şehadet getirmek farzdır. Ama bunların hiçbirisi insanı cehennemden kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan birinci kat cennete giremez. Mürşidine tabi olmadıkça ikinci kat cennete giremez. Girerse ne olur? O kişi mürşidine tabi olursa ne olur? Otomatik bir olay cereyan eder. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da o mürşide tabi olmuşsa, mutlaka ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Katılırsa ne olur? 7-8 aylık bir devre içerisinde bu kişinin ruhu 7 tane gök katını aşıp 7. gökte 7 tane alemden geçecektir. Sonra da 7. alemde dikey bir yolculukla Allah'a doğru yükselip Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. İşte bu kişi ermiş evliya olmuştur. Nereye ermiştir? Allah'a. Nesi ermiştir? Allah'ın kendisinde olan, bu zatta olan ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ama bu kişi ruhsuz kaldı. Evet, ruhsuz kaldı. Bütün ermiş evliyalar ruhsuz kalanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinize ruhsuz kalasınız diye ruh üfürüyor. O ruhu şu dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştırasınız diye ruh üfürüyor ki ermiş olasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmış, erdirmiş olasınız. Allah Teala bütün insanları sever. Bütün insanları kurtarmaya çalışır. Ve Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşarak teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek
Yedi tane Safa ve dört tane teslimi ifade eder. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, hayatınızın en önemli hedefi budur. Bu dünyada ne kadar yaşarsınız sevgili kardeşlerim? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın, 300 sene yaşayın. Ama orada binlerce sene yaşayacaksınız. Bu binlerce sene cehennemde yaşamak olabilir bir insan için veya cennette yaşamak olabilir. Allah-u Teala ise Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bütün insanların ne yapması lazım geldiğini açıklamıştır. Yapılması lazım gelen şey Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Bir başka ifadeyle Allah'a teslim olmaktır. Sıraya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek diye 7 tane safa söz konusu. Ruhu ve içi, yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 4 teslimi tamamlamak demek. Bir insanın bütün emanetlerini, Allah'a ait olan bütün emanetleri, onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmesini, muhtevasını alır. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanların her açıdan yerine getirmek mecburiyetinde olduğu husus budur. Kim ölürse öldüğü an ruh vücudunu mutlaka terk edecektir ve Allah'a ulaşacaktır. Eğer kişi daha evvel ruhunu Allah'a teslim etmemişse. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala öylesine istiyor ki insan adı verilen bu mahluklarının cehennemden kurtulmasını. Bir tek dilekleri, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demeleri, onları cehennemden kurtarmak için Allah'ın katında yeterli. Ama insanlar normal hayatlarını yaşayacaklardır. Yaşıyorlarsa Allah Teala onlara mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onların mürşitlerine ulaşmalarını da sağlamakta Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir. Ne demek istiyoruz? Nereden çıkardık yani bunu? Allah mutlaka yardım edecektir. Allah mutlaka yardım edecektir. Çünkü diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, yani kim bana dünya hayatını yaşarken ruhunu ulaştırmayı dilerse, ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın vaadidir. Şartlar ne olursa olsun Allah'ın vaadinden dönmesi mümkün değildir. Öyleyse kim böyle bir dileğin sahibi ise, ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O zaman o kişi de, ya Rabbi her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah herkesi sever. Çünkü onları Allah yaratmıştır. Ve sevdiklerinin de, herkesin de cennete girmesini ister ve bunu bir tek dileğe bağlamış. Ya Rabbi,
Ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Niçin böyle söylüyoruz? Çünkü ifade açık. Ne diyor? Bir defa daha tekrar edelim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, bundan sonra da 7-8 aylık bir ömrü olması, o kişinin ruhunun mutlaka Allah'a ulaşmasını sağlar. Çünkü bu Allah'ın sözüdür ki, sözünü tutmaması hiçbir standart içinde mümkün olmaz. Mutlaka Allah Teala verdiği sözü yerine getirir. Yeter ki kişi şartın sahibi olsun, yani Allah'a ulaşmayı dileme şartının. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş olsun. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki Allah'ın bizden istediği bir şey var. O ne? Bizim mutluluğumuz. Allah Teala herkesin mutlu olmasını istiyor ve dünyanın en kolay şartına bağlamış. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Bir dilek. Bu dileği gerçekleştiren, kalpten söyleyen herkes için 7-8 aylık bir ömür vermişse Allah Teala ona, o noktadan itibaren o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması garantidir. Allah garanti ediyor. Öyleyse hepimiz bir büyük garantinin içindeyiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizleri seviyor ve kendisine ulaştırmayı diliyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için aynı şey söz konusu. Allah hepinizi çok ama çok seviyor. İstediği şey ne? Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Allah Teala herkesin kalbine bakar. Bu dilek kalptense bu dileğin yerine getirilmemesi mümkün değildir. Allah Teala'nın ona verdiği ömür 7-8 aylık bir devreyi ifade ediyorsa, talepten sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şeye baktığımız zaman bunun hiç de zor bir şey olmadığını görüyoruz. Neden hiç de zor değil diyoruz? Çünkü Allah Teala söz veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun kalbini kendime ulaştırırım. Demesi Allah Teala'nın insana verilen görevin sadece Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu gösterir. Bu dileğin sahiplerini ise Allah kendisine ulaştırır. Bu dileğin sahiplerinin ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse bütün insanlara, hepimizin bu büyük hakikati anlatmamız lazım sevgili kardeşlerim. Özellikle din adamlarına. Bir korkunç facia olarak bu insanlar İslam'ın 5 şartının kendilerinin kurtuluşu için yeterli olduğunu zannediyorlar. Şeytan İslam alemine öyle büyük bir yanlışı kabul ettirmiş ki sevgili kardeşlerim, kimse bunu ispat edemediği halde buna inanmışlar insanlar. Allah Teala'nın söylediği ifadeye bakın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Öyleyse o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıran Allah'tır.
Madem ki söz vermiştir, onun için hiçbir engel yoktur ki sözünü yerine getirmesin, getiremesin. Bütün şartlar, bütün imkanlar Allah'ın elinde. Öyleyse söz verdiği zaman ki sözünü verdiği kesin. Allah Teala o kişinin şartları ne olursa olsun verdiği sözü mutlaka yerine getirir. İşte sevgili kardeşlerim, yedi tane cennetin muhtevasına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar bir safhalar dizisi görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mucis olmak ve iradeyi teslim etmek. Kaç safha oldu? Yedi safha oldu. Yedi safha, yedi gökleri ifade ediyor. Dört teslimde ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ifade ediyor. Bütün insanlar için Allah Teala'nın vücuda getirdiği olay budur sevgili kardeşlerim. Bilelim ki Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. İşte söz konusu olan Allah ise sevgili kardeşlerim, onun sözünü yerine getirmemesi düşünülemez. O kainatı yaratan, bütün kainat kanunlarını ortaya koyan Allah'tır. Unutmayın ki dünyamız sonsuzluk içinde bir noktadır. Kim bilir bizim dünyamızın dışında daha kaç tane dünyada, kaç tane gezegende hayat var? Şimdiye kadar dünyaya ulaşabilen işaretlerden bir tek gezegenin adı ortalıkta dolaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yarattığı sonsuz dizaynda insanlar için Allah Teala hedef tayin etmiş. Ve dinimize İslam dini adını vermiş. Gerçekten teslimlerden ibaret bir dünya hayatı söz konusu. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa 4 teslim var. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ve bunun 7 safhada gerçekleşmesi, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mucis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Allah Teala herkesi kurtarmaya hazır sevgili kardeşlerim. Şeytanın İslam alemine oynadığı bu korkunç oyun, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret 5 şarta İslam'ın indirgenmesine sebebiyet vermiş. Ve hepsi farz gerçekten. Ama hiç kimseyi kurtaramaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamaz sevgili kardeşlerim. Bu şeytanın nasıl korkunç bir yaratık olduğunu bir düşünün sevgili kardeşlerim. Bütün insanlara inandırmış söylediklerini. İstiyor ki bütün insanlar
cehenneme gitsin. Hiç kimse kurtulamasın. Allah-u Teala da istiyor ki herkes cennete gitsin. Hiç kimse cehenneme gitmesin. Ama insanlara serbest irade vermiş. Allah-u Teala'nın bunu istemesi, istese herkesi, hiç kimse istisna olmaksızın herkesi cennetine alır. Ama kanunlar koymuş. Kanunlar 7 tane safa içeriyor. 7 tane gök katı, 7 tane yer katı, 7 tane cennet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu yedili sistemin içerisinde kademelere baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan, iradenin teslimine kadar uzayan bir muhteva görüyoruz. Yani Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi de Allah'a teslim etmek, 7 tane safa ve 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kesin olarak bilin ki hepinizi seviyor. Bütün insanları çok seviyor. İstiyor ki herkes cennete girsin. Kanunlarını koymuş. Bunun hepsini yerine getireni 7. kat cennetine alacağını söylüyor. Muhtevayı yerine oturtmuş. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse bir kişi 1. kat cennete mutlaka girer. Ne yapmış? Bir şey yapmamış ama bir talepte bulunmuş. Ama yaşarsa mutlaka Allah-u Teala'nın mürşid sevgisi verecektir. Kişi mürşidine tabi olacaktır. Tabi olup ölse 2. kat cennetin sahibidir. Sonra Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. 3. kat cennetin sahibi olur kişi. Fizik bedenini teslim ederse 4. kat cennetin, nefsini teslim ederse 5. kat cennetin, muhlis olursa 6. kat cennetin, iradesini Allah'a teslim ederse 7. kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey açık ve kesindir. Hiç kimseyi zora sokmayı istemez. En kolay şartlarda insanların ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırması söz konusudur. Bunu gerçekleştirmek Allah-u Teala'nın hemen emridir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için olmak, insanları sevmek, onları mutlu etmeye çalışmak hepinizin temel hedefi olmalıdır. Siz severseniz, insanlar da sizi sever. Şeytanın en büyük aldatmacısı, o beni sevsin de ben onu o zaman severim tarzındaki bir inanç biçimidir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hedefe insanların yaklaşması çok büyük bir hatadır. Allah Teala herkesin kurtulmasını istiyor. Herkesin cennete girmesini istiyor. Ve bir tek dilekle bunu yapmaya da hazır. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala daha ne yapsın? Serbest iradesiyle bir insanın cehennemden kurtulmasını istiyor Allah Teala. Ama bunu serbest iradesinin talebiyle yapmış olması şart. Çünkü o zaman o kişinin kişilik muhtevası değişmiş olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dinlemenin şart olduğunu, farz olduğunu hepiniz anlatmalısınız. Bundan hiç vazgeçmemelisiniz. Sadece bir dilekte bulunsalar gene kurtuluşa mutlaka ulaşırlar. Ama onlar zannediyorlar ki namaz kılarsak, oruç tutarsak, zekat verirsek, hacca gidersek, kelime-i şehadet getirirsek Allah Teala bizi cennetine alır.
İşte şeytanın bütün insanlara en büyük düşmanlığı bu olmuştur sevgili kardeşlerim. Son derecede kurnaz bir mahluk. Hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemeyi bütün insanlara mal etmeye çalışmaktır. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Bir Kur'an tefsiri. Kur'an tefsiri, Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. Mutlaka ruhu Allah'tan öğrenmeyi gerektirir. Lafızla alakalı konularda bu tefsirde diğerlerinden farklı bir hüviyet taşımaz. Ama ruh söz konusu olduğu zaman, o zaman asıl olanın bu tefsir olduğunu yerli yerine herkes oturtmalıdır. Kur'an'ın ruhuna mütalik açıklamalar Allah-u Teala tarafından bildirilir ve buradan açıklanır. Şuara Suresi 1. Ayet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, sin, mim. 3 harf. Şuara Suresi 2. Ayet-i Kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Tilke ayatül kitabil mubin. Tilke bu, bunlar. Ayatü ayetler. El kitabı kitap. El mubini apaçık. Bunlar kitab-ı müminin Kitab-ı Mubi'nin ayetleridir. Yani kitabın, Kur'an-ı Kerim'in apaçık ayetleridir. Ve üç numaralı ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Lealeke bahi'un bahi'un nefseke ella yekunu mu'minin. Lealeke böylece sen bahi'un, üzüntüden kendini helak eden kimse, nefseke senin nefsin, sen kendin, ella yekunu, onların olmaması, mü'minin, mü'minler. Onlar mü'min olmuyorlar diye neredeyse sen kendini helak edeceksin. Onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin.

Sevgili kardeşlerim, tebliğ edenin görevi tebliğdir. Bu sebeple Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki, seni kimsenin üzerine, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler üzerine bekçi tayin etmedik diyor. Dileyen kendisine Allah'a ulaştıran bir yol tutar diyor. Sadece dileyen kişi için geçerli. Neyi dileyen? Allah'a ulaşmayı dileyen. Öyleyse mümin olmamaları, yani Allah'a ulaşmayı dilememeleri söz konusu. Hristiyanlar da Allah'a inanıyor. Yahudiler de Allah'a inanıyor. Putperestler de Allah'a inanıyor. Allah'a inanmamak diye bir şey yok. Mümin kelimesi, iman kelimesiyle Allah'a inanç açısından değerlendirilmiyor ayet-i kerimede. Allah'a ulaşmayı dilemek açısından değerlendiriliyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler müminlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olan ve şirkten kurtulanlar müminlerdir. Allah Teala Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki, münibine ileyhi ve yettekun ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Böylece müşriklerden olma, müşriklerden olmaktan kurtul. O müşrikler ki, 32. ayet-i kerime, Rum 32, o müşrikler ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse fırkalara ayrılmayanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim onlar? Onlar müminler. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirmiş oldu. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç diğer bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte bir fırkayla fırkalara ayrılanlar. Müminler o tek fırkayı oluşturuyor. Fırkalara ayrılanlar da diğer bütün fırkaları oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler tek fırkanın sahipleri, onlar müminler olarak adlandırılıyor. Fırkalara ayrılıp şirkte olanlar da şeytana kul olanlar olarak ifade ediliyor. Öyleyse burada geçen, üçüncü ayette geçen, onlar mümin olmuyorlar diye neresinde kendisini helak edeceksin ifadesi, onlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar diye manasına geliyor. Allah'a inanmaları kimseyi kurtarmaz. Allah'a inanmak hiç kimseyi Allah'ın cennetine alamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girerler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin ifadesi. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip kendini kurtaramıyorlar diye manasını tazammın ediyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince Allah Teala diyor ki onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır.
Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer ne yazık ki cehennem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde bu. İnsanların gözünün önünde cehenneme gitmeleri. İşte bugün de bütün bu inancın sahibi olan insanları ta yüreklerinden vuran şey odur ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi tamamen unutmuşlar. Ne yazık ki unutanların hiçbirisinin kurtulması mümkün değildir. Bu insanlığa duyurulmazsa kitle halinde insanların cehenneme gitmesine noktalanan bir faciayı oluşturacaktır. Buna mani olmak hepimizin üzerine borçtur. Ve dördüncü ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İn neşe nünezzil aleyhim mines semai ayeten fe zallet a nakuhum leha hadu'in. İn eğer ise neşe dileriz, nünezzil indiririz. Aleyhim onların üzerine onlara mine semai semadan gökten ayeten bir ayet mucize fe böylece artık zallet gölge yaptı gölgeledi. A na kuhum onların boyunları leha ona hadi'in boyun eğenler itaat edenler.

Eğer dileseydik onlara gökten ayet indirirdik. Böylece onların boyunlarını gölgelerdi de ona itaat edenler ederlerdi.

onların boyunlarını gölgelerdi diyor Allah-u Teala. Yani onları hükmü altına alırdı ve ona itaat ederlerdi.

Burada zallet kelimesi kalın z ile yazılıyor. Zillet kelimesi ise ince z ile yazılıyor. Buradaki kalın z gölgelemek istikametinde kullanılması lazım. Ve Şuara Suresi 5. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ye'tihim min zikrin miner rahmani muhtesin illa kanu anhu muridin. Kelimeler ve ma ye'tihim ve onlara gelmez min zikir, min zikrin zikirden, yani bir zikir, miner rahmani rahmandan, muhtesin yeni. İlla ancak sadece kâni oldular, anhü ondan, müridin yüz çevirenler.

Cümleyi topladığımız zaman ve Rahman'dan hiçbir yeni zikir gelmemiştir ki, gelmez ki, ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Daha ne zaman Allah'tan yeni bir zikir gelirse, ondan mutlaka yüz çevirirler. Allah Teala hangi öğüdü verse bu insanlar ondan mutlaka yüz çeviriyorlar. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Allah'ın zikri onlara hiçbir tesir etmiyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemezlerse de kurtulmaları hiçbir şekilde mümkün değil. Eşvara suresinin 6. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fakat kezzebu fe seyyetihim enba'u ma kanu bihi yestehziun. Ve böylece kat olmuştu. Kezzebu bu yalanladılar. Ve böylece bundan sonra fakat seyyet tihim onlara gelecek. Enba'u haberler. Nebe haber. Enba'u haberler. Ma şey kânı oldular. Bihi onunla yestehziun. Alay ederler.

Cümle şöyle oluşuyor. Böylece onlar yalanlamışlardı. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri onlara yakında gelecek.

Böylece onlar yalanladılar, tekzip ettiler. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri onlara yakında gelecek. Allah ayetler indiriyor, onlar da yalanlıyorlar. Yalanlamakla kalmıyorlar, alay da ediyorlar Allah'ın söyledikleriyle. Oysa ki Allah'ın

yeryüzü, kem, kaç, nice, enbetna yetiştirdik, fiha orada, min kulli, hepsinden, zevcin, çift, kerimin, kerim, bol, çok çeşit, çeşit çeşit.

Onlar yeryüzünü görmediler mi? Orada çeşit çeşit çiftlerin hepsinden nicelerini yetiştirdik.

Orada çeşit çeşit çiftlerin hepsinden nicelerini yetiştirdik. Her çeşit bitki ağaç burada nebatların bitmesi, bitkilerin yetişmesi söz konusu.

Hepsinden nicelerini nice bitkileri nice bitkiler yetiştirdik.

Allah Teala binlerce çift, binlerce çeşit bitki türünü yetiştiriyor ve her şeyi en güzel yetiştiren, vücuda getiren odur. Ve 8. ayet-i kerime Şuara suresinin Bismillahirrahmanirrahim inne fi zalike le ayeh ve ma kâne ekse ruhum mu'minin. İnne muhakkak ki fî zâlike bunda le elbette gerçekten ayeten ayet. Ve ma kâne ve olmadı ekse ruhum onların çoğu mü'minin, mü'minler. Muhakkak ki bunda elbette ayet vardır. Ve onların çoğu mü'min olmadılar.

Fakat ve fakat onların çoğu mümin olmadılar. Halbuki

ayet kişinin mümin olması için bir vasıtadır, bir sebeptir. Ama mümin olmak deyince sadece inanmak değil sevgili kardeşlerim. Mümin olmak deyince Allah'ın söylediği şey sadece Allah'a inanmak değil, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen hiç kimse mümin olamaz. Öyleyse burada da onların çoğu mümin olmadılar. Lan Allah-u Teala'nın muradı, fakat onlar Allah'a ulaşmayı dilemediler manasındadır. Çünkü Allah'ı en çok ilgilendiren şey, kainatta üzerine titrediği, bütün kainatı kendileri için yarattığı insanları kurtarmak, cennetini almak ve dünya saadetini onlara yaşatmak. Eğer insanlar öyle yaparlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, ne cennet saadeti ne dünya saadeti onlara ulaşamaz. Ve insanları bütün yarattığı diğer mahlukatın hepsinden fazla seven Allah-u Teala da bunu yanlış bir şey olarak telakki eder. Kişilerin kendi sorumluluklarını müdrik olmamaları sebebiyle mutsuz olmaları Allah'ın hoşuna gitmez. O bütün insanların, yarattığı bütün insanların mutlu olmasını ister. Serbest iradeyle yarattığı insanın kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyerek mutluluğa ulaşması lazım. Ve bir evvelki ayette görüyoruz ki hayır, mümin olmuyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yani ne cennet saadeti ne dünya saadeti, ikisine de sahip olamazlar. Şuara suresi 9. ayet-i kerime ve inne rabbeke le huve azizur rahim ve inne ve muhakkak rabbeke senin Rabbin le elbette mutlaka huve o el azizü aziz yüce el rahim rahim rahmet nuru gönderen rahim esmasıyla tecelli eden. Muhakkak ki senin Rabbin elbette azizdir, yücedir ve rahimdir. Rahim esmasıyla tecelli edendir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye derhal Allah rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli kişinin kurtuluşunun temel sebebidir. Bu tecelli sebebiyle kişilere Allah Teala furkan verir. Onların gözlerini görür hale getirir, kulaklarını işitir hale getirir, kalplerini idrak eder hale getirir ve o insanların günahlarını örter. Bu onların kurtuluşudur. Bir evvelki ayetle baktığımız zaman ancak onların ve fakat onların çoğu mümin olmadılar sözünün arkasından Allah'ın bunu ifade etmesi, yani eğer mümin olsalardı, Allah'a ulaşmayı, bize ulaşmayı dileselerdi, onlara rahim esmamızın gereğini yapacak, rahim esmasını tecelli edecektik. Onların bütün günahlarını örtecek, daha sonra irşat makamına ulaştırıp bir de o günahlarını sevaba çevirecektik. Ruhlarını kendimize ulaştıracaktık. Onlara hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi yapacaktık demiş oluyor Allah-u Teala. Ayet 10, Şuara Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz nâdâ rabbuke Musa enî til kavmez zalimîn. Ve iz nâdâ ve seslenmişti rabbuke senin Rabbin Musa, Musa aleyhisselam. En iti gitmesi el kavme kavim, ezzalimin, zalimler. Ve Rabbin Musa Aleyhisselam'a zalim kavme gitmesi için nida etmiştir.
etmişti.

zalimler kavmine. Ve Rabbin Musa Aleyhisselam'a zalimler kavmine gitmesi için nida etmişti. Hangi kavim bu? Mısır kavmi, Firavun'un başında olduğu Mısırlılar etraflarına zulmediyorlardı. O zamanlar tekniğin sahibi onlardı. O zamanki teknikle üstün şeyler yapmışlardı. Piramitler, çok yüksek tavanlı şehirler kurmuşlardı. Ve bundan 3000 sene evvel böyle bir medeniyet ve çok büyük boyutlu olan o taşların Mısır piramitlerinin üzerine insan gücüyle çekilmesi çok akla yakın gelmiyor. Tekniğin sahibi olan bu insanlar etraflarındaki insanlara zulmediyorlardı. Ve 11. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kavme Firavne. Firavun. Ela yettekûn. La yettekûn. Kavme kavim. Firavne firavun. Mi? La yettekûn. Takva sahibi olmuyorlar. Firavun kavmi hala takva sahibi olmuyorlar mı? Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar mı? Biliyorsunuz takva Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekûn. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Veya tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Takva sahibi olan kişi hem müşriklerden olmaktan kurtuluyor, hem de cennet ehli oluyor Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ve kişinin manevi hayatı başlıyor. Şuara suresinin 12. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Kale Rabbi inni ehafu en yükezzibun. Kale dedi Rabbi, Rabbim inni muhakkak ki ben ehafu, korkuyorum. En yükezzibuni, beni yalanlamaları.

Musa Aleyhisselam, Rabbim muhakkak ki ben beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum dedi.

Musa aleyhisselam bir defa daha geçiyor Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde. Musa aleyhisselam ve kardeşi Harun aleyhisselamın Firavun'a gitmesi konu edilmiştir. Burada da Şuara suresinde de bir defa daha konu ediliyor. Ve oraya gidersem beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum Rabbim diyor. Bismillahirrahmanirrahim 13. ayet-i kerime ve ya di ku sadri ve la yenta liku lisani fe ersil ila Harun ve ya yediku ve daralıyor sadri benim göğsüm ve la yentaliku ve dönmüyor lisani benim dilim ve böylece bu nedenle ersil gönder ila Harun'a

Ve Hazreti Musa'nın dili biraz sürçüyor. Göğsü de daralıyor. Bunun için Harun'a gönder diyor Cebrail Aleyhisselam. Bana gelen bu Cebrail Aleyhisselam'ı Harun'a gönder diyor. Harun'la konuşsun.

Risalet görevi veriyor, nübüvvet görevi veriyor Hazreti Musa'ya. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla ve bunun için benim dilim dönmez, doğru dürüst konuşamam. Ayrıca onların beni dinlemeyeceklerini düşünüyorum. Yalanlamalarından korkuyorum diyor Hazreti Musa. Ve kardeşi Harun'u devreye sokmak istiyor. Ve 14. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve lehum aleyye zenbun fe ehafu en yaktulun. Ve lehum, ve onlar için, onlar aleyye, bana, benim üzerime zenbun, suç, günah. Fe, artık böylece ehafu, korkuyorum, en yaktuluni, beni öldürmelerinden.

ve onlara göre ben günahkarım. O yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum diyor. Yani Hazreti Musa birisini öldürmek mecburiyetinde kalmıştı. Ve bu kavme göre ben günahkarım, benim bu günahımı, bu suçumu benim başıma kakıp da beni öldürmeleri söz konusu olabilir. Beni öldürmelerinden korkuyorum diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 15 vara. Bismillahirrahmanirrahim. Kale kella feshe ba bi ayatina inna me'akum müstemi'un. Kale dedi. Kella hayır. Fe eshaba. Haydi ikiniz gidin. Bi ile ayatina ayetlerimiz inna muhakkak biz ve akum sizinle beraber müstemiun işitenleriz. Allah Teala hayır haydi ayetlerimizle ikiniz gidin muhakkak ki biz sizinle beraber işitenleriz dedi. Haydi ayetlerimizle ikiniz de gidin. İkiniz ikiniz birden gidin. Hayır. Haydi ayetlerimizle ikiniz birden gidin. Muhakkak ki biz sizinle beraber işitenleriz dedi. Allah Teala hem Hazreti Musa'yı hem Harun Aleyhisselam'ı beraberce gönderiyor.

Ve Şuara suresi 16. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fetiha Firavne fe kula inna resulü rabbil alemin.

Fethiye, artık ikiniz gidin. Haydi. Haydi ikiniz gidin. Firavun'a Firavun ve böylece ve de kula deyin. İnna muhakkak ki biz Resul, Resul elçi, Rabbil alemin, alemlerin Rabbi.

Ve haydi Firavun'a ikiniz gidin, ikiniz birden gidin. Ona muhakkak ki biz alemlerin Rabbinin Resulleriyiz deyin.

Böylece ona söyleyeyim. Burada Allah Teala fe kullanmış. Hiçbir şey kullanılmasa da olur. Haydi Firavun'a ikiniz gidin ve ona muhakkak ki biz alemlerin Rabbini de sileriz deyin.

Şuara suresinin 17. ayet-i kerimesindeyiz. Bismillahirrahmanirrahim. En ersil meana beni İsrail'e. En ersil göndermesi meana bizimle beraber beni İsrail'e, İsrailoğulları. Beni İsrail'i, İsrailoğullarını bizimle beraber gönder.

İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Allah-u Teala diyor ki, ona gideceksiniz. Diyeceksiniz ki, biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın elçileriyiz. Ve sana tebliğ etmeye geldik ki, İsrail oğullarını bizimle beraber gönder.

18. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kale elem nurabbike fina veliden ve lebiste fina min umurike sinin. Kale dedi, mi lem nurabbike, senin Rabbin himaye edip yetiştiren olmadık. Fina içimizde, aramızda, veliden çocuk olarak çocukken ve lebiste ve sen kaldın fina içimizde, aramızda, min umurike, senin ömründen, sinine, seneler, yıllar. Seni biz çocukken içimizde himaye edip yetiştirmedik mi? Ve ömründen birçok yıl

ve ömrünün birçok yılında içimizde kalmadın mı? Gerçekten Hazreti Musa bilindiği gibi bir ters devrede doğuyor. İsrailoğullarını Firavun karar vermiş. İsrailoğullarının erkeklerini öldürecek ve her yeni doğan çocuğu mutlak olarak öldürüyor, erkeği, erkek çocuğu. Kız çocukları serbest bırakıyor. Allah Teala da Hazreti Musa'nın annesine, Hazreti Musa doğduktan sonra diyor ki, sen çocuğu bir sepete koy ve Nil Nehri'ne bırak. Annesi bırakıyor ve Nil Nehri'ne giren bu sepetin içindeki Musa saraya kadar ulaşıyor sepet ve Hazreti Musa saray tarafından sepetten alınıyor ve sarayda büyütülüyor. Firavun hanımının hoşuna gitmiş Musa. Sonra da orada büyüyor Musa ve Firavun'un oğluyla aynı yaştalar, beraberce büyüyorlar. Firavun'un dediği gibi hiç onların işlerinde kalmış durumda ve Firavun onu himaye ettik, yetiştirdik diyor seni. Ve 19. ayet-i kerime Şuara suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve fealte fa le tekelleti fealte ve ente minel kafirin ve fealte ve sen yaptın faaleteke, senin işin elleti ki o fealte sen yaptın ve ente ve sen minel kafirin, kafirlerden, inkar edenlerden. Ve sen yapacağın işi yaptın fe ve fealte sen yaptın faaleteke, senin işin elleti ki o fealte sen yaptın. Sen yapacağın işi yaptın ve ente minel kafirin ve sen kafirlerdensin.

Burada Hazreti Musa'nın yapacağın, kendisine söylenen yapacağın işi yaptın demesi bir cinayet. Yapacağın işi yaptın, yani cinayet işledin.

Hazreti Musa'yı kendi dinlerinin dışında kafirler olarak değerlendiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an-ı Kerim konusundaki derste inşallah burada tamamlanıyor. Kur'an-ı Kerim tefsiri burada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki sizlerle beraber bir güzel zamanı daha Allah'ın Kur'an'ından bahsetmek suretiyle geçirmeyi Allah bizlere nasip kıldı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Kim mutlu olmak istemez ki? Herkes için hedef mutlaka mutluluktur. Herkes mutlu olmak ister. Ama insanlar neden mutlu olamadıklarını bilmeden bir ömür boyu yaşarlar. Ve hedef tayin ettikleri şeylerin hepsinin yanlış olduğunu ancak öldükleri zaman anlarlar. Herkes mutlu olmak için yaşar ve insanların büyük çoğunluğu da ne kadar çok para kazanırsam mutlaka o kadar çok mutlu olurum diye bir fikrin sahibi olurlar. E kazanırlar, çok para kazanırlar ama mutlu olamazlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zenginlik insanla çevresi arasındaki bir ilişkidir. Başkalarından daha fazla para kazanır insan ve de zengin olur. Hep bir hedefle yaşar. Ben daha çok zengin olursam daha çok mutlu olurum diye. Daha çok zengin olur ama daha çok mutlu olamaz. Hep aynı mutsuz insan hayatını sürdürüp gider. Sevgili kardeşlerim, mutluluk farklı bir vetiredir. Bir yaşam biçimidir. Ve Allah devreye girmedikçe insanlar mutlu olamazlar. Mutluluğun Allah ile mutlak olarak yakin seviyesinde bir ilişkisi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk hiç düşündünüz mü, paranız olsaydı ne yapardınız? Bir misal, paranız çok, o kadar çok ki 100 tane daire satın aldınız, hepsi sizin ama bir tanesinde oturabilirsiniz, geri kalan 99 tanesini kiraya vermek mecburiyetindesiniz. Aranızda hiç ev kiraya veren var mı? Bir sene kaldığını düşünün içindeki kiracının. Çıkarken verdiği paranın ne kadarını kendisiyle beraber götürdüğünü biliyor musunuz? Nasıl olsa benim evim değil diye evinize ne kadar hor bakılmıştır. Aldığınız paranın yarısını evin tamiri için harcarsınız, dairenin. Kirayı vermeyenlerin peşinden koşturmak hayatınızın en tatsız olaylarını teşkil eder. Ve de yaşarsınız dünyada. 100 tane dert almış olan birisi başına. 100 kiracı, 100 tane dert. Sevgili kardeşlerim, ne kadar isterdik bunları yaşamanızı, yaşayıp da görmenizi ve mutluluğun paranın dışında başka bir hüviyet sahibi bir nesne olduğunu anlamanızı. Anlaşıldı mı efendim? Öyleyse, benim sevgili kardeşlerim, başka yerde arıyorsunuz.
Orada değil. Şu para denilen müesseseyi alın, kaldırın, atın. Allah Teala sizi aç bırakmaz. Çalışırsanız mutlaka karnınızı doyuracak olan parayı kazanırsınız. Allah Teala'dan talepte bulunun. Görün bakalım kazanıyor musunuz, kazanmıyor musunuz? Ama aç gözlü olmayın. Hak ettiğinizden daha fazlasını isterseniz Allah Teala size vermez. Hani Arnavutların bir sözü var. Ne kağı köfte, o kağı ekmek. Dengede her şey. Sevgili kardeşlerim, neye layıksanız onu mutlaka alırsınız Allah-u Teala'dan. İşte bizim size öğütlemek istediğimiz şey mutluluğa layık olmanız. Liyakatınız neyse o mutluluk seviyesine mutlaka ulaşırsınız. Öyleyse bir defa daha soruyorum. Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorum diyorsanız o zaman bizi dinleyin. O zaman size faydalı olabiliriz. Evvela aynı şeyleri mi düşünüyoruz? İnsanlara sorduğumuz zaman sen mutlu musun diye tabii mutluyum diyor. Yoksa mutsuza mı benziyorum? Hayır, benzemiyorsun da. Yani sormuştuk mutlu musun diye. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir sizce? Aynı şeyleri mi düşünüyoruz? Bizim Allah-u Teala'nın bize öğrettiği mutluluk anlayışımız şöyle. İç dünyasında kişi mutlu. Dış dünyasında da mutlu. Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu. Birinci ayırım. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirdiği için mutlu. Dış dünyasında başka insanlarla kavgayı bitirdiği için mutlu. Allah ile olan ilişkilerinde, emirler cephesinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği için mutlu. Yasaklar cephesinde bütün yasaklara riayet ettiği için mutlu. Öyleyse acaba aynı şeyleri mi kastediyoruz mutluyum deyince? Başka bir mutluluk anlayışınız varsa siz ona göre düşünün. Ama bizim ölçümlemelerimize göre Allah'ın bize öğrettiği mutluluk dizaynı bu dizayn. Mutluluk sevgili kardeşlerim bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği yeri başlangıç alır. Orada kavga bitmiştir. Öyleyse üç ayrı cepheden kavganın bitmesi. İç dünyanızdaki kavga kimle kim arasındadır? Nefsiniz %100 afetlerle donatılmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, fitne, fücur vesaire vesaire. Ruhunuz da hasletlerle donatılmıştır. Nefsinizde ne vardı? Düşmanlık. Ruhunuzda dostluk. Nefsinizde fitne, ruhunuzda uyum.
Nefsinizde nefret, ruhunuzda sevgi. Bütün güzellikler Allah-u Teala tarafından ruhunuza yerleştirilmiş. Ruhunuz %100 hasletlerle donatılmıştır. İşte nefsinizde sadece afetler olduğu için, ruhunuzda da sadece hasletler olduğu için siz dünyaya ne kadar aydınlığa sahipseniz o kadar karanlıkla geldiniz. Nefsinizin afetleri kapkara bir dünyayı ifade eder ve nefsiniz afetlere dolu olarak yaratıldınız. Ruhunuzun hasletleri de pırıl pırıl bir dünyayı ifade eder. O ruhla mükafatlandırıldınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuz mu size gündüzü temsil eder? Nefsiniz mi geceyi temsil eder? Gece ve gündüz yan yana, ruhunuzla, nefsinizle, fizik vücudunuzla siz bir bütünsünüz. Üç faktörden oluşuyorsunuz. Nefsiniz, baştan aşağı afetler dolu bir nefsiniz var. Ruhunuz, baştan aşağı hasletlerle dolu bir ruhunuz var. Her şeyin en güzelini yapmak ister. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. Nefsiniz mi? Allah neyi emretmişse asla onları yapmak istemez. Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak ister. Afetler demek Allah'ın bütün emirlerine şiddetle karşı çıkan, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özelliği ifade eder. Hasletlerse tam Allah'ın emirlerine %100 riayet eden, asla Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istemeyen herhangi bir fiil, Allah'ın emrettiği her şeyi mutlaka yerine getirmek isteyen bir dizayn. Böylece iki düşman kardeş içinizde yaşar. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinize ulaştığınız 14. basamağa kadar. Ne zaman mürşidinize ulaşır da önünde diz çöker ve el öpersiniz, tövbe edersiniz, ruhunuz sizi derhal terk eder. Çünkü başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyen birisi idiyseniz, mutlaka mürşidinizi Allah'tan sordunuz, Allah size gösterdi. Tabiyetinizde zaten birinci kat cennetin sahibi olarak gittiniz mürşidinize, çünkü Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci kat cennetin zaten sahibisiniz. Öyleyse cennet saadetiniz garanti altında. Mürşidinize ulaştınız, sordunuz Allah-u Teala'dan mürşidinizi. Ulaştınız, tabi oldunuz. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ve ruhunuz sizi terk eder. Öyleyse denge bozuldu. Ne vardı içinizde? Ruhunuz vardı, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyordu. Ruhunuz vardı, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyordu. Ama yok artık. Buna karşılık neyiniz vardı? Nefsiniz vardı. Allah'ın bütün yasaklarını işlemek istiyordu. Nefsiniz vardı, Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmak istemiyordu. Böylece nefsiniz de ruhunuz, biri geceyi biri gündüzü temsil eden %100 eşitliği sağlıyordu. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki, ne kadar gece kelimesi geçmişse o kadar gündüz kelimesi geçer. Ne kadar sıcak kelimesi geçerse o kadar soğuk kelimesi geçer. Sıfır noktasından uzaklıktaki bütün noktaların geometrik yeridir Kur'an-ı Kerim. Her şey
Allah Teala tarafından zıttıyla kaim kılınarak çift yaratılmıştır. 7 kat cehennem, 7 kat cennet. Her şey sıfırdan belli uzaklıklarda fakat çift. Sıfırdan aynı uzaklıkta bir çift. İşte nefsiniz sıfırdan aynı uzaklıktaki birinci çift. İkinci çift ruhunuz gene sıfırdan aynı uzaklıkta. Birisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellik taşır. Diğeri de tamamen aksine Allah'ın bütün emirlerini reddeden, isyan eden, yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellik. İki zıt kardeş içinizde yaşarken, mürşidinize ulaştığınız güne kadar yaşayabilirler. Tabiyetinizle beraber ruhunuz sizi terk eder. Neden terk eder? Çünkü devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir. Mümin suresi 15. ayet-i kerime gereğince der ki sizin ruhunuza, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi. Vücudu terk et. Allah'a dönmen için senin devrin. Kime tabi olduysan onun dergahına gidip ondan sonra da oradan devrin imamının dergahına ulaşman söz konusu. Ruh vücudu terk eder. Önce kime tabi olduysa onun dergahına, oradan da mutlaka devrin imamının dergahına ulaşır. Çünkü üst katlara ikinci bir çıkış kapısı mevcut değildir. Sadece bir tek çıkış kapısı vardır. Altın kapı. O devrin imamının dergahındadır. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz fizik vücudunuzla beraber nefsinizle birlikteyken, fizik vücudunuzun içinde hem nefsiniz hem de ruhunuz varken, bunlar ikisi arasında bir denge unsuru oluşmuştur. Nefsiniz ve ruhunuz birbirinin zıttı olan iki varlık olarak devamlı kavga halindedirler ama dengededirler. Ya ruhunuz sizi terk ettikten sonra ne olur? Denge gene korunur. İyi ama bütün güzellikleri temsil eden ruhunuz artık sizinle birlikte değil. Nasıl bir denge bu? İşte sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah Teala öyle bir dizaynı oluşturur ki size ruhunuza karşı nefsinizi devamlı negatif uyarmak suretiyle kötü şeyler yaptıran şeytan artık size ulaşamaz. İnsan şeytanlar da size tesir edemez. Cin şeytanlar da tesir edemez. Çünkü kim mürşidine ulaşmış da tabiyetini gerçekleştirmişse aynı anda o kişinin şeytanla olan bütün ilişkileri çoktan kesilmiştir. Daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an nefsi onun üzerinde artık hüküm ferma değildir. Nefsinin afetlerinin ona negatif bir şey yaptırması mümkün değildir. Bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanla ilişkisi bitmiştir. Yani bu kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi olacaktır ve bunlardan zevk alan birisi olacaktır. Yasak ettiği fiilleri ise işlemek istemeyecektir.
mürşidine ulaştığı noktaya kadar ruhu da onunla beraberdir. Zaten ruh nefsin bütün taleplerine karşı çıkmaktadır. Ama kişinin mutlu olmasını sağlayan husus, nefsin afetlerinin şeytandan tesir almamasıdır. Şeytandan tesir almadığı için, Allah-u Teala şeytanın tesirini bütünüyle yok ettiği için o kişi mutludur. Ruhunun emirlerini yerine getirmektedir. Nefsinin afetleri ona hiçbir şey telkin edemez. Çünkü şeytan artık devrede değildir. Onu nefsinin afetleri istikametinde azdıran şeytan o kişiye tesir edemez. Allah Teala şeytanla o kişinin arasına bir zırh çekmiştir. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlu bir insandır. Allah Teala diyor ki

onları inkar edici bir dizayna o kişiyi ulaştırmak istemesine şeytanın Allah mani oluyor. Onu inkara sürükleyen Allah'ın varlığından başlayıp Allah'ın bütün güzelliklerini, bütün güzel emirlerini inkar eden bir yapıya ulaştırmak ister şeytan kişiyi. Bu münkerle emretmektir. Bir de şeytanın o kişi üzerinde fuhuşla emretmesi söz konusudur. Fuhuşsa bir insanın nefsinin afetlerine tabi olması halidir. Nefsin afetlerine tabiyet kişiyi fuhşiyat olarak adlandırılan Allah'ın emirlerinin tam zıttı olan olaylar, Allah'ın yasak ettiği fiillerin o kişi tarafından işlenmesini temin için şeytanın talepleri. Fuhuş bir insanın nefsinin afetlerine tabi olması halidir. İkisi birbirinden ayrı şeyler sevgili kardeşlerim. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını inkar etmek, münkerdir. İnkar kelimesi de aynı kökten gelir. Fuhuş ise nefsin afetlerine kişinin tabi olmasıdır. Yani Allah'ın emrettiklerini yerine getirmemek, yani Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek. Fuhuşta nefsin afetleri hükümrandır. Öyleyse şeytan tarafından iki ayrı açıdan birden emredilir kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne yapıyor? Daha kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez, onun şeytanla olan ilişkisini bıçakla keser gibi kesiyor. Ne münker cephesinde ne fuhuş cephesinde şeytan o kişiye hiçbir emir veremiyor. Ve de o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlu bir insan oluyor. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaya başlıyor. Hatta pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak geliyor içinden. Aslında nefs tezkiyesi mi yapmıştır? Yok, hayır. Daha başındadır konunun. Ama şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyetini Allah devre dışı bırakmıştır. Şeytanın o kişiye tesir etmesini imkansız hale getirmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın şeytanla aranıza koyduğu duvar dolayısıyla şeytanın size asla yaklaşamayacağı, asla hüküm ferma olamayacağı bir engelle karşı karşıya şeytan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde

Şeytanın size hiçbir zaman tesir edemeyeceği bir dünyada yaşayacaksınız. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkiler öyle bir ilişkiler dizisidir ki neye layıksanız mutlaka onun karşılığını Allah'tan alırsınız. Öyleyse bu bapta yapılması lazım gelen müesseselere dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinizden mi bahsediyoruz? Bu sizin mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Ne zaman şeytan Allah'ın o duvarı koyması sebebiyle size ne münker açısından ne de fuhuş açısından bir tesir icra edemiyorsa, siz mutlak bir saadetin içinde yaşıyorsunuz demektir. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'ın emrettiği istikamette bir şeyler yapabilirsiniz ve bu sizi sadece mutlu kılar. Allah'ın yasak ettiği hiçbir istikamette hiçbir şeyi gerçekleştirmek talebiniz olamaz. Çünkü o taleplerin oluşmasındaki temel faktör daima şeytandır. Ve şeytan size tesir edemez sevgili kardeşlerim. Öyleyse şeytanın tesirinden tamamen kurtulabileceğiniz bir noktaya ulaşmanız mümkün mü? Evet, mümkün. Allah'a bir insanın ulaşma süreci, ruhu Allah'a doğru yola çıktıktan sonra Allah'a ulaşma süreci en çok 6 ay süren bir olgudur. Normal standartlarda 5-6 aylık bir süreyi içerir. Bu süreç içerisinde Allah Teala şeytanın size, insan ve cin şeytanların size negatif hiçbir faktörü kabul ettirmesine müsaade etmez. Mutsuz olmanızın temelinde ise sadece onlar vardır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleme konusundaki talepleriniz, Allah'ın emrettiklerini yapmama konusundaki talepleriniz. Mutsuzluğun temel kaynağı bu ikisidir. Sadece onlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki bu dünyada sadece mutluluk vardır. İşte böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi merdivenin basamaklarını birer birer çıkar. Allah Teala ona furkanlar verir. Görmeyen gözlerini açar. Ve görme hassasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi kaldırır. O kişinin kulaklarındaki engel olan vakrayı alır. O kişinin kulaklarındaki mührü açar.
kalbindeki mührü açar, kalbindeki ekinleti, yani kalbindeki engeli, idraki önleyen ilahi kompütürü oradan alır. Bunun adı ekinnettir. Yerine ihbat koyar Allah-u Teala. Bu da idraki sağlayan bir ilahi kompütür. Böylece kişi Allah ile olan ilişkilerinde muhteşem bir dizaynı yakalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu bapta Allah-u Teala'nın size verdiği her bir faktör mutluluğunuzun ayrı bir göstergesidir. İrşat makamına eskiden bakardınız, onu herhangi bir insandan ayırt edemezdiniz. Herhangi bir kişi o da. Size göre öyledir. Bütün insanlara göre öyledir. Ama ne zaman ki Allah-u Teala size gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi ve görme ağzınızdaki kıçaveti aldıktan sonra irşat makamına baktırıyor, o zaman irşat makamının gerçek yüzünü görüyorsunuz. Allah ile ilişkili cephesini görüyorsunuz. İrşat makamı olarak bakıyorsunuz artık ona. Onun sözlerini eskiden de duyuyordunuz ama işitmiyordunuz. Manevi manasına varamıyordunuz. Şimdi bu manevi manaya varıyorsunuz. İrşat makamı ve onun söylediği sözler sizin için artık kıymetli. O herhangi bir kişi değil. O irşat makamı. Sözlerini anladıkça sözlerinin yapılması gerektiğini, mutluluğunuzun mutlaka bunu gerektirdiğini hissediyorsunuz. Ve o işittiğiniz sözleri kalbinize indiriyorsunuz. Allah'ın kalbinize koyduğu ekinleti alarak, kalbinize koyduğu ihbat sebebiyle onun söylediklerinin manasını kalben idrak ediyorsunuz. Bu faktörler bir araya geldiği zaman siz gören, işiten ve idrak eden bir insan oluyorsunuz. Ne yaptınız bunu, bunların sahibi olmak için? Bir tek şey yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız şey bu kadar. Ama buna karşılık Allah-u Teala sizin irşat makamını gerçek hüviyetiyle tanımanızı temin edecek olan işlevleri yaptı. Engelleri kaldırdı ortadan. Engeller sizde doğuşunuzdan beri var mı? Hayır, yoktu. Ne zaman ki irşat makamı size seslendi, Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir, bu söz bir kulağınızdan girdi, öbür kulağınızdan çıktı ve gitti. Bu söz sizin üzerinize bir tesir icra etmediyse mutlaka engeller konuldu Allah-u Teala tarafından. Peki tesir etseydi, Allah'a ulaşmayı dileseydiniz ne olacaktı? O zaman çok farklı şeyler olacaktı. O zaman Allah-u Teala sizin kalbinize ihbat koyacaktı.
Ve Allah'ın irşat makamı vasıtasıyla size ulaştırdığı bütün muhtevayı anlıyor olacaktınız. Bu ise ona olan sevginizi her gün büyütecekti. Ona olan sevginizin büyümesi sizin şeytandan adım adım koparak Allah'a yaklaşmanızın temel faktörünü oluşturacaktı. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişi için şöyle söylüyor. Furkan Suresi 29. ayet-i kerime. Ey amil olanlar, takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. İşte Allah-u Teala'nın aminu olanlar dediği Allah'a inananlar, iman sahipleri. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hak müminlerdir. Hak mümin kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan furkanlar alan kişidir. Dilemeyen, o da Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor ama cehennemden kurtulması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan korkunç bir durumda. Mutluluğu yaşaması hiçbir şekilde mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan şirkte, müşrik. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'a karşı takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'ın kulu değil. Tağutun kulu, şeytanın kulu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan tağutun dostu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mümin değil, kafir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir kavram ki Allah'a ulaşmayı dilemek, eğer bir insan dilemezse gideceği yer mutlaka cehennem. Allah'ın ayetlerinden gafil, hüsranda ve mümin değil, kafir. Öyleyse o kişi bu dünyada mutsuz bir hayat geçirir. Bir gün ölür gider. Kıyametten sonra da gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Hayır sevgili kardeşlerim. Cehennemde bir süre yandıktan sonra cennete gitmek diye bir olay Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 safhadan oluşur. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemedi kişi. Dilemediği sürece Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Demin saydığımız bütün unsurlar da o kişinin üzerindedir. Ve farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farzdır.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve kurtuluşa ulaşmıştır. Burası birinci kat cennettir. 14. katta o kişi mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Mürşide tabiyet farzdır. İslam'ın ikinci safhası, ikinci kat cenneti ifade eder. 14. basamak. Üçüncü basamak, 14. basamak. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamak. Buraya kadar olan 3 safa Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte ayet-i kerime Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilek yoksa vuslat da yoktur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onu asla kendisine ulaştırmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası 21 ve 22. basamaklar, ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Buraya kadar herkes garanti altındadır. Allah'ın kişiden istediği sadece bir tek şey var. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilerse o kişi mutluluğu hak etmiştir. O kişi mutlaka mutlu olacaktır sevgili kardeşlerim. Mutlaka saadeti yaşayacaktır. Bu saadet dünya mutluluğunun yarısıdır. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve vaziyetini bozmadan öyle yaşayabilirse ölünceye kadar bu o kişinin yani o zikir seviyesini muhafaza etmesi kaydıyla en az 33 bin zikirdir en az. Bu seviyeyi hatta 35'e, 37'ye, 39'a, 41'e çıkartırsa kişinin daha çok garantisi olur. Ve de artan zikrine paralel bir seyir takip eder hayatındaki mutluluk. Ama o kişi mutlaka üçüncü kat cennete girer. O kişi hayatta olduğu sürece Allah'ın bütün güzellikleri o kişi içindir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra şeytanla arasındaki perde artık kalktığı için şeytan onu tekrar tuzağına düşürmek için sesini ona ulaştırabilecektir ve onu devamlı etkilemeye çalışacaktır. O kişi bu noktadan itibaren ömrü boyunca şeytanın hep kendisine negatif telkinlerde bulunmasına şahit olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kainattaki en büyük düşmanınız şeytandır. Mutlu olmanız onu çileden çıkartır. Öfkesinden çatır çatır çatlar. Bütün gayretiyle size negatif bir şeyler yaptırmak ister. Allah'ın koruyucu kalkanının üzerinden kalkmasını ne yazık ki beklemek mecburiyetindedir. Buna fena halde içerler, kudurur öfkesinden ama sizin ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar
size hiçbir kötülüğünün dokunması, hiçbir tesirinin sizin üzerinizde oluşması mümkün değildir. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dilemiş olun. Ta 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar, 22. basamakta da ruhunuz Allah'ın zatında yok oluncaya kadar emniyettesiniz. Bu noktada zaten dünya saadetinin yarısına sahip olursunuz. Aynı zikir seviyesini koruyabilirseniz hiçbir zaman 3. kat cennetten düşmezsiniz. Ama şeytan sizin o mevkiyi koruduğunuzu gördükçe kudurur öfkesinden. Bütün gücüyle sizi Allah'ın yolundan men etmeye çalışır. O ulaştığınız yerlerden düşürmeye çalışır. Düşmemek sizlerinizde zikrinizi devam ettirmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, başarabilirseniz ömür boyu bu huzuru yaşayabilirsiniz. İleri gidemezsiniz. Yani fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyebilirsiniz. Zikrinizi arttırmadığınız sürece, aynı seviyede kaldığınız sürece, ama düşmezsiniz de. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini dikkatle yerlerine oturtun. Çok seviniyorsunuz. Bir hiç karşılığında, bir tek talebiniz karşılığında, Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığında Allah-u Teala sizi 1. kat, 2. kat, 3. kat cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. Bu Allah-u Teala'nın muhteşem bir mutluluğudur. İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesi 1. hidayettir. Mürşidin ulaşıp tabiyeti 2. hidayettir. Ruhunu Allah'a ulaştırması 3. hidayettir. Fizik vücudunu Allah'a teslimi 4. hidayet. Nefsini teslimi 5. hidayet. İrşad olması 6. hidayet. İradesini Allah'a teslim etmesi 7. hidayet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi bütün bu hidayetlere ulaştırmasını, hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as salavat Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika. Duyabiliyorum.
2: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir. Canlılık verir.
0: Ne güzel. Ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevdalı olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

de güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
2: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey.
0: Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: güzel.
1: Evet, duyabiliyorum. Harika.
0: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
0: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
0: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
0: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah'a

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne.
1: Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim.
2: Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
3: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
2: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
4: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
2: Ermiş evliya ne demek anne?
3: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
2: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
3: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
2: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem her yaz anneannesinin köy evine gelirdi. Kırmızı çatılı, mavi pencereli, kocaman meyve bahçesi olan güzel bir ev. Meryem sabah erkenden uyandı, elini yüzünü yıkadı. Koşup anneannesine sarıldı.
1: Meryemciğim, seni çok seviyorum. Gece uykusu sana yaramış.
2: Anneanneciğim, gece rüzgarın sesi beni çok korkuttu.
1: Peki, korktuğun zaman kimin yanında olmasını istersin?
2: Annemin, babamın ya da senin anneanneciğim. Bir de Allah'ın.
1: Allah hep bizim yanımızda. En güçlü dostumuz ve koruyucumuzdur. Eğer biz Allah'tan yardım istersek, her işimizde bize kolaylık verir, yardım eder. Allah bütün insanları çok ama çok sever.
2: Allah'tan yardım nasıl istenir anneanneciğim?
1: Allah'a dua ederek ama her işimizde onun adıyla başlayarak. Bütün kalbinle Allah'tan yardım iste.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim de.
2: Şimdi biz ne söyledik?
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım dedik.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Yemek yerken, bir şey içerken, evden çıkarken, her işine başlarken
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.
1: Bismillahirrahmanirrahim dersen Allah seni daha çok sever ve işlerinde sana yardım eder.
0: Anneannesinin kahvaltı hazır çağrısı üzerine sofraya oturdular. Meryem şöyle bir durdu.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim
0: dedi. Dedesinin yaptığı sofra duası ile kahvaltı başlamış oldu. Meryem ballı ekmeğini iştahla yerken Allah'a teşekkürü bir görev bildi.
2: Beni sevdiğin ve bana ballı ekmeği verdiğin için sana çok teşekkür ederim.
0: Meryem içinde artan mutluluk ve coşkuyla.
2: Seni çok seviyorum Allah'ım.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Edirne'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, İslam'ın şartı namaz kılmakla başlıyor, diğer ibadetlerle devam ediyor. Namaz kılmayan bir adamın kurtulma imkanı var mıdır? Vardır. İslam'da niyet amelden üstündür. Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in bir hadisinde şöyle buyuruyor. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler. Namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekatı harca giderler ama cehenneme gideceklerdir. Bu hadisle şu ayet örtüşüyor. Kehf 105, Kehf 103, 104, 105. Kul ennehu nebiküm l-ahsarine amele. Amel açısından en hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler, kazandıkları dereceden daha fazla olanlardır. Sebep ne? Hem cennetlik amel işlemişler ama hem de hüsranda kalmışlar. Allah-u Teala ayet-i kerimede şunu söylüyor. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, Rabbinin ayetini ve ona mülaki olmayı ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Bütün mürşitlerin görevi Bakara 151'e baktığımız zaman birinci görev yetlu aleykum hayatuna. İşte Resul Allah'ın kendisine tevdi ettiği görevi ayetleri tilavet etmeye başladığı zaman bu kişi, amelleri boşa giden kişi ayetleri inkar ediyor. Ve bir başka inkar ettiği şey ona mülaki olmayı, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmayı da inkar ediyor. Nefs eskesini. İşte böyle insanların ameli boşa gidiyor ve cennetlik amel işlemesine rağmen onlar cehenneme gidiyor. İşte sizden bir kimse cennet ehlinin amellerini öyle işler ki kendisiyle cennet arasında sadece bir arşın mesafe kalır derken kitabın hükmü, Kur'an hükmü devreye girer. O kimse cehennemlik amel işlemeye başlar ve gideceği yer cehennem. Ama yine bir kimse cehennemlik amellerini öyle işler ki kendisiyle cehennem arasında sadece bir arşın mesafe kalır derken kitabın hükmü ön plana çıkar. Tebliğ kendisine ulaşır, Allah'a davet olunur, daveti kabul eder, Allah'a ulaşmayı diler. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi Allah'a yönelir ve takva sahibi olur. O zaman Allah'a yönelir takva sahibi olunca Allah Teala Enfal 29'a göre ya eyyühellezine amenu in tettakullaha, eğer takva sahibi olur Allah'a yönelirseniz yeşhel lekum furkanen, Allah size furkanlar verir ve sizin günahlarınızı örter. Hiçbir cennetlik ameli yok. Namazı da yok, orucu da yok, zekatı da, hacı yok ama sadece daveti kabul ediyor, niyet ediyor. O zaman Allah Teala bu ayet Enfal 29'a göre onun o güne kadar işlediği bütün günahları örtüyor. Günah miktarı kadar sevap veriyor, yani affediyor. Böyle olunca günahları affedilen kişi birinci kat cennete gidiyor ve namaz kılmayan bir adam sadece daveti kabul etmiş. Henüz namaz kılmamış, oruç tutmamış, zekat veren hiçbir amel, cennetlik amel yok. Ama cennete gidiyor. Öyleyse İslam'ın şartı namaz kılmakla başlıyor ve diğer ibadet devam ediyor. Namaz kılmayan bir adamın kurtulma imkanı var mı? Var. Neyle? Davet kendisine ulaştığı zaman daveti kabul ederek, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah razı olsun. Malatya'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Allah'a imanın maddi ve manevi faydaları nelerdir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. 7 ayet-i kerimede kim bizden dünyayı talep ederse biz ona veririz ama onun ahirette nasibi yok. İşte şu anda gördüğünüz gibi. Ama kim bizden
Allah'ı dilerse, Allah'ın niyeti önce ahiret olanın dünyayı da veriyor, o zaman Allah'a inanıyor. Bir, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanıyor. İki, farz olduğuna inanıyor. Üç, dilemesi halinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emin. O zaman maddi ve manevi faydaları nelerdir? Bir, manevi faydası 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Ve dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman gerçekten sadece bir dilek, bu dilek kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek. Yani dünyayı isteyenler var, cenneti isteyenler var ama cenneti isteyen kişi cennete gidemiyor. Dünyayı isteyen kişi de dünyaya gidemiyor. Mesela şu anda 7 tane ayet-i kerime bizden dünyayı talep edenleri Allah-u Teala veririz ama ahirette nasip yok. Öte yandan cennetlik amel işleyenler var. Ona dair bir ayet-i kerime de bir slide de hazırlayalım. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği için namaz kılıyor, zikir yapıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor. Bu amellerin hepsi boşa gidiyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin orucu, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin namazı, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin zikri, o slaytımızı evet. Dilemeyen divasta emir. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amelleri boşa gidiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tövbesi kabul edilmiyor. Namaz sevi içinde, oruç takva sahibi değil, hac bir ticaret, zekat, riya, zikir fayda vermiyor. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin maddi manevi hiçbir faydaya ulaşamıyorlar. Ama Allah'a imanın, Allah'a ulaşmayan yani Allah'a imanın Allah'a ulaşmayı dilemedikten sonra Allah'a inanıyor bir, ruhun dünyasının Allah'a ulaşmasına inanıyor iki, farz olduğuna inanıyor üç ve dilemesi halinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emin. Bu böyle bir kişi Allah'a imanın sahibi olan kişi kurtuluşa eriyor. Sadece inanmak değil, iman sahibi olmak. İnanç ayrı, iman sahibi olması, kalbine imanın girmesi ayrı. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, orucun nefs tezkesi üzerindeki rolünü bizlere açıklar mısınız? Nebile Sultanı Peygamber Efendim bir kere evvela Bakara 183'te başlayalım. Ya eyyühellezine amenu in kutuba aleykum siyama kema kutuba alellezine min kablikum leallekum tettekun. Oruç sizden öncekilerin üzerine farz kılındığı gibi sizin üzerinize de farz kılındı. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Yani eğer takva sahibi değilsen, oruç tutarsan, oruçun o kişiye faydası yok. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Tuttuğunuz oruç sizi emanete ihanetten ve yalan söylemekten vazgeçirmediyse sabahtan akşama kadar Allah'ın aç kalmanıza ihtiyacı yok. Sevgili kardeşlerim, bidayette kişinin niyeti var. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek bir niyettir. Ama kişi mürşidine tabi olduğu zaman ameller işlemeye başlar. İşte namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Bunların hepsini yapıyor. Yani hem yapıyor ve o zaman eğer kişi oruç tutuyorsa, tuttuğunuz oruç sizi emanete ihanetten. Yani kimdir emanete ihanet eden? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayan. Ve yalan söylemekten. Kimdir yalan söyleyen? Nefs tezkiyesini yapmayan. Yani oruç tutunuz, şeytanın vücuda gidiş yollarını daraltınız.
Her şeyin bir zekatı var diyor Peygamber Efendimiz. Bedenin zekatı oruçtur. Fizik beden oruç tutuyor. Her şeyin bir zekatı var. Bedenin zekatı da oruçtur. Oruç da sabrın yarısıdır. Şimdi bu hasta emirleri yerine getiriyor ama tuttuğunuz oruç sizi emanete ihanetten ve yalan söylemekten vazgeçirmediyse o zaman o kişi için oruç açlık ve susuzluktur. İşte hangi kişinin orucu emanete riayettir ve yalan söylemekten vazgeçmedir? Kalben ulaşmayı dileyen mürşidine tabi olanların orucu. Kişi kalben ulaşmayı dilediği an istisnasız Allah Teala o kişiyi hedefine ulaştırıyor. Öyleyse oruç tutan nice kimseler vardır ki oruçtan nasibi sadece aç kalmaktır. Geceyi ibadetle geçiren nice kimseler vardır ki kıyamdan nasibi sadece uykusuz kalmaktır. Allah razı olsun. Orucun nefses kesiyor. Yani oruç eğer kişi kalben ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi ise ve oruç tutuyorsa, takip eden perşembe günü o kişiden Allah-u Teala açlık ve susuzluk hissini kaldırıyor ve oruç sadece onun için bir zevktir. Bir mutluluktur. Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Allah serbest iradeye verdiği önemi bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kendisine serbest irade verdiği iki mahluk var. Birisi cinler, diğeri insanlar. Ve bu cinler ve insanları da Allah-u Teala yaratılış gayeleri Allah'a kul olmak. وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattık. Kimdir abdolanlar? Allah için hayatı yaşayanlar. İbadet yapanlar değil. Yani ibadet yapmak kişiyi abid kılar. Başka bir şeyin bize ibadetinde yarattık olayı değil. Öyle olsaydı o zaman İslam 5 şartını yerine getirenler devamlı ibadet yapıyorlar. Ama öyle değil. İbadetlerle Allah'a kul olmak. İşte Allah'a kul olan

0: üzerine yarattığını öğrendik. Şeytan da kin ve nefret onlar arasında düşmanlık ve nefret oluşturuyor. Ancak insanlar nefs gözlükleriyle olaylara baktıkları için Allah'ı tercih etmiyorlar. Kendi içimizdeki bu kaostan kurtulmak nasıl oluyor? Bizleri bu konuda değerli bilgilerinizle aydınlatabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Gerçekten Allah her şeyi sevgi üzerine yaratmış. Şeytan da kin, nefret ve düşmanlıkla işi yürütüyor. İnsan arasında kin koymak, insanların birbirine nefret etmesini sağlamak, insanların birbirine düşman olmasını sağlamaya çalışıyor iblis. İnsanlar gerçekten bu dünya hayatında nefsi emmarede 19 negatif özelliğin sahibi ve olayların bakış açısı nefsani. Dolayısıyla Allah'ı tercih etmiyorlar. Kendi içimizdeki bu kaostan kurtulmak nasıl olur? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi iblisin elinde oyuncak olsun diye bırakmamıştır. Evvela bir fizik bedenle bizi yaratmış. Bu fizik beden, bu zahiri aleme ait olan bir vücudumuzdur. İçinde iki vücudumuz daha var. Bizi bir nefse dizayn etmiş Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve zatından bize ruh üfürmüş. Bir insanoğlu bir denge varlık. 19 afette mücehaz olan bir nefs, 19 hasletle mücehaz olan bir ruh ve bir de serbest irade. Aklın kumandasında çalışan bir irade. Şimdi şeytan nefsin afetlerine tesir ederek o kişinin kendi istikametinde karar almasını sağlıyor. Yani şeytanın kulu olarak iradesini de bu istikamette sevk ediyor. Ruh da muhtevasındaki hasletlerle akla ulaşıyor. Aklı Allah istikametinde karar vermesini ve fizik vücudu derecat kazanmak istikametinde kullanmasını istiyor. Ama başlangıç noktasında şeytan nefsi emmarede 1-0 galip durumunda. Çünkü şeytanın insanlara empoze ettiği şey 5 duyu organına hitap ediyor. Kişi ya iblis dünya hayatını güzel gösteriyor. Gözlerimiz bu dünyayı görüyor. Kulaklarımız bu dünyadaki sesleri işitiyor. Biz idrak edebiliyoruz. Yani tamamen mücessem bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Ama tam tersi kişinin ahiret gözü, yani Allah'ın temsilcisi, Allah'ın katından gelen mürşit Taha Yüzümüş'te hadi siz ve şeytan birbirinize şu an geleceğini benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o derahatta kalmaz. Hidayete tabi olduğu zaman, daveti kabul ettiği zaman, o zaman Allah Teala o kişinin mürşitle kendi arasına görmeyi engelleyen hicabın mestürü alıyor, mürşidi mürşit olarak görüyor. Mürşidin sözlerini manasına varıyor ve onu kalbine indiriyor, kendisine mal ediyor. Ne zaman? Ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilediği an. İşte davetin kendisine ulaşması, tebliğ kendisine ulaşması ve tebliğin kabul edilmesi. O zaman bu kaostan kurtulmak için mutlaka herkese tebliğ ulaşıyor. Tebliğin ulaşmadığı hiç kimse yok. İşte o tebliğ ulaştığı zaman iki tür insan karşımıza çıkıyor. Daveti kabul edenler ve daveti kabul etmeyenler. Daveti kabul etmeyenler de iki gruptur. Etmedikleri başkasının da dinlemesine mani olanlar, daveti kabul etmeyerek mürşide kaşkı kışkırtanlar. Bu iki grubun ikisi de gideceği yer cehennem. Sadece kurtuluşa ulaşanlar, daveti kabul edenler, Allah Teala Resul'e itaat Allah'a itaattir. Resul Allah'a davet ediyor. Daveti kabul edenler Resul'e itaat edenlerdir ve onlar kurtuluşa erenlerdir. Öyleyse kaostan kurtulmak için mutlaka Resulün

0: davetini kabul etmek mümkündür. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, bir kardeşimiz bizi isteyerek ya da istemeyerek üzdüğünde bu üzgünlüğümüzü o kardeşimize paylaşmalı mıyız? Sevgili kardeşlerim, bizi üzdüğünde gerçekten haksız yere nefsine uyarak bunu yapıyorsa o zaman derecat kaybediyor. Biz derecat kazanıyoruz. Derecat kazanmak önemli mi? Evet. Ahiret saadetimiz neye bağlı? Kazandığımız pozitif derecenin negatif derecenin fazla olmasına bağlı. Evet, biraz üzülmüşüz ama kesinlikle derecat kazanmışız. Öte yandan bir kişi etrafımızda bize bir fayda veriyor. Yani bizi mutlu ediyor. O derecat kazanır, biz bir faydaya ulaşıyoruz. Öyleyse etrafımızdaki insanların hepsi bizi ahiret ve dünya saadetine ulaştıran bir vasıta. O zaman dünya ve ahiret saadetine ulaşan bir vasıta etrafımızdaki insanlar böyleyse biz neden cehenneme gidiyoruz? İnsanlar her devirde insanın çoğu cehenneme gidiyor. İşte bunları bilmeden, farkına varmadan nefsimize biz uyuyoruz. Etrafımızdaki insanların hepsi bizim için çalışsa, biz Allah'a ulaşmayı dilemezsek, o kazandığımız kendi amellerimizin hepsi boşa gidiyor. Otomatikmen gelen mürşidi de mürşid olarak görmüyoruz, alay ediyoruz. O zaman da onlar sebebiyle kazandığımız pozitif dereceler de heba oluyor ve böylece iflas edenlerden oluyoruz. O zaman o kardeşimizin evvela bizim bu olayda üzülmememiz lazım. Mutluluğu yaşamamız lazım. Çünkü her olay Allah-u Teala tarafından bizi mutlu etmek üzere yaratılmış ki nasıl bizi mutlu ediyor? İşte bizi üzen bir durum bizi ahiret saadetine ulaştırmak üzere ulaşıyor. Veya bizi dünya saadetine ulaştırmak üzere olabiliyor. Her ikisi de kesinlikle geçerli. O zaman üzülmeden o kardeşimizin de bir daha o hatayı yapmaması istikametinde onu zikrini arttırmak, Allah'a davet etmek istikametinde bir gayretin içinde olmalıyız. Son dakika bir kardeşim Muhterem Hocam, hak ile adalet arasında nasıl bir farklılık söz konusudur? Açıklayabilir misiniz? Adalet afakidir. Toplumun bütün bireylerini muhtevasına alır. Hak ile enfüsüdür. Kişi örneğin hak ve vazife. Kişi vazifesini yerine getirdiği zaman hakkın sahibi oluyor. Öyleyse hak enfüsüdür. Ama adalet afakidir. İki tarafı ilgilendiriyor. Adalete, adaletli davranış biçimi kısası ama enfüsü olan olaylarda af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi gerektiriyor. Karaman'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, başkaları hakkındaki kötü düşüncelerimizi yüzünden derecat kaybeder miyiz? Sevgili kardeşlerim, başkası hakkındaysa evet, zanda bulunduğumuz zaman derecat kaybederiz. İşte iki ayet-i kerime. Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ve bilmediğiniz bir şeyin arkasına düşmeyin. Kulak, göz ve huzurlar ondan sorumludur. İsra 36. İşte zanımız başkalarıyla alakalıysa bundan sorumlu oluyoruz. Ama öte yandan biz kötü düşünüyor ve yapmıyorsak derecat kaybımız yok. Kötü düşünüyor ve yapıyorsak birebir derecat kaybımız var. kötü düşünüyor ve vazgeçiyorsak o zaman da derecat kazanıyoruz. İstanbul'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, işitmek ve akletmek kavramlarının önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kimdir işitenler, kimdir akledenler? Daveti Enam 36'da işitenler daveti kabul edenlerdir. Akredenler de ayetlerle amel edenler. Nitekim Yunus 100'de aklını kullanmayanlara azap ederiz. Kimdir aklını kullanmayan? Batılı dinliyor ve hakkı dinliyor. Ama batıla itiba ediyor, onu tercih ediyor. Öyle olunca o zaman aklını kullanmıyor. Allah'ın izni olmaksızın bir kimsenin, bir nefsin mümin olması mümkün değil. Akıl etmeyin kimselerin üzerine ceza yağdırırız. Yani aklı kullanmayanlara azap ederiz. İşte Mülk Suresinin 8-9-13 ayet-i kerimesinde tebliğci geliyor. Cehennemlikler cehennem kapılarından girdikler. Cehennem bekçileri sual soruyor. Size nezir gelmedi mi? Geldi. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Ve onları delalette olmakla suçladık. Eğer işitseydik ve hakleseydik bugün cehennemde olurduk. İşitenler, mesela akledenler kimlerdir? İşitenler ve akledenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Evet, Allah Teala akledenlerin Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Cabbar Hocam. Hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Bir sualim olacaktı, arz ediyorum inşallah. Din tahsili yapıp insanlara fayda yerine zarar verenler olabilir mi? Faydalı ve faydasız bu konuda da geçerli olabilir mi? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten olabiliyor. Hazreti Ali'nin ayrı zamanda ilim cahillerin elinde, kılıç korkakların elinde, mal cimrinin elinde olacak. İşte Hazreti Ömer'in sözü, şaşarım bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte bu cahiller. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Öyleyse Allah'ı bilip isyan eden, şeytanı bilip itaat eden ve dünyayı bilip ona meyleden, dünyayı bilmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şeytanı bilip itaat edenler, tabi olmayanlar ve Allah'ı bilip isyan edenler, faydası ilmi sahipleri, Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde اَفَرَيْتَ مَنْ اَتَّقَزَ اِلَا وَوَاهُ وَعَدَ اللّٰهُ وَلَعِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمِيهِ قَلْبِهِ. Allah onu ilim, onun faydasız ilmi üzere de rahatlığı bıraktı. İşitme hassasını kalbini mühürledi, basar üstünde kaşavatladı, perde var. İşte bunlar ilim cahillerin elinde. Bu ümmet için en çok korktuğum şey, diliyle alim ama kalbiyle cahil. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman bunlar faydasız ilmin sahipleri. Bunlar insanlara zarar veriyor. Faydasız ilimleri sebebiyle kurtuluşlarına engel oluyorlar. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavat, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, işte bir defa daha birlikteyiz. Sizlerle bir yarenlik edelim dedik. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Biliyorsunuz ki Allah Teala bizi sevgiye dayalı bir dünyada sizlere bir şeyler öğretmek üzere görevlendirdi. Bu Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri Kur'an'ın hakikatleri, Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri insanları mutlak olarak hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştıracak olan olmazsa olmaz şartları Kur'an-ı Kerim'in. Temel bilgiler. Asırlardan beri İslam aleminin bir çöküşte olduğu elbette dikkatinizi çekmektedir. Vaktiyle bütün ilimlerin intişar ettiği, ilk çıktığı yer İslam alemidir. Matematiğe negatif değerleri sokan el-Cabir'dir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam alemi her zaman başı çekmiştir. Sonra ne olmuştur? Sonra Avrupa'nın göbeğinde kurulan bir İslam ülkesi Endülüs'ün bütün Avrupa'ya ilim öğrettiği bir devre geçmiştir. Matematiği, fiziği, geometriyi ve özellikle dini öğreten bir muhteşem dizayn. Arapça öğrenmek bir moda haline gelmişti koca Avrupa'da. İnsanlar ilim öğrenmek için adım adım oraya koşuyorlardı. Endülüs'e. Avrupa ilim öğreniyordu doyasıya. Sonra Hristiyanlar bir araya geldiler. Endülüs'e saldırdılar. Endülüs çok şehit verdi ve sonunda işgal edildi. İşgalciler oradaki ilim kitaplarından büyük kısmını yaktılar. Yok ettiler. İnsanları kılıçtan geçirdiler. Ve ilim orada kaldı. Oradan Endülüs'teki kitaplardan Avrupa ilmi öğrendi. Ve ilim adım adım bütün dünyayı sardı. Sevgili kardeşlerim, ilmin bu reel tarafı dünya üzerinde
fizik olarak yaşanan tarafı, matematik, fizik, kimya, temelde müsbet ilimleri oluşturur. Temelinde bize sonradan Avrupa'dan ulaşan ilim aslında bizim Avrupa'ya ulaştırdığımız bir ilmin bize yeniden projekte edilmesidir. Avrupa'dan asırlarca evvel mercek İslam aleminde biliniyordu. Dürbün yapılıyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah Teala bize ilim öğretti. Bu ilim insanların sadece fizik vücutlarına hitap etmiyor. Nefslerine de hitap ediyor. Ruhlarına da hitap ediyor. Bildiğiniz gibi biz insanlar üç vücuttan oluşuruz. Ruhumuz var, fizik vücudumuz var, nefsimiz var. Bunların dışında vücut sayılamayacak olan bir başka sistem daha var. İrade. Allah-u Teala bunların hepsinin kendisine teslimini istiyor. Bunların hepsinin kendisine teslimini istiyor. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. Allah'ın zatında yok olur. 25. basamağında fizik vücut Allah'a teslim olur. 26. basamağında nefs Allah'a teslim olur. 28. basamağında irade Allah'a teslim olur. Ve o kişi iradesini Allah'a teslim edebilen kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle yetkisiyle irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilir. Bu ona Allah Teala tarafından bizatihi söylenir. İrşada memur ve mezun kılındın. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e baktığımız zaman onun sahabesinin irşada memur ve mezun kılındığını, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in irtihalinden sonra, rahmetli oluşundan sonra sahabenin irşat görevlerini bir hakkın yerine getirdiğini öğreniyoruz Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinden. Çünkü Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki o sâbıkûn el-evvelîn var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensare ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ne demek ihsanla tabi olmak? Bir insan var, etraftan bakıyor, birilerine gidip bir şeyler yapıyorlar, tabi oluyorlar.
Ben de gideyim tabi olayım diyor. Soruyor etraftakiler, sen kime tabi oldun? Falancaya diyor. Bir başkasına soruyor. O da peşmekene diyor. Bakıyor çeşitli mürşitler var. Ben diyor gideyim bunlardan derinleştireyim biraz daha suallerimi. En çok kime tabi olunuyorsa ben de ona tabi olayım. Gidiyor ona tabi oluyor. Bu bir ölçü müdür? Hayır, değildir. Allah Teala herkese ezelde mürşitler tayin etmiştir. O mürşidin kim olduğunu mutlaka Allah'tan sormak gerekir. Sadece Allah'tan soranlar bunun cevabını Allah'tan alırlar. Bunun için Allah Teala bir namaz koymuş. İstihare namazı. Aslında sadece namaza isim vermek gerekirse hacet namazıdır namazın adı. Fakat kişinin istihare yapması yani Allah-u Teala'dan sorması gerekir. Bir insan var, en çok kime tabi olmuşsa ben de gidip ona tabi olayım diyen insan. Bu genellikle insanları büyük yanılgılara düşüren bir şeydir. Her devirde popüler olan insanlar vardır. Halk neyin ne olduğunu bilmeden giderler öyle bir tabiyeti gerçekleştirirler. Ve cennete gideceklerini ümit ederken kendilerini cehennemde bulunurlar. Başkalarının telkiniyle falanca iyi mürşittir gidin ona tabi olun demesiyle tabi olunmaz. Tabi olmanın şartı bu konunun namazını kılmaktır. Allah'a sual etmektir. Kimdir benim mürşidim diye Allah'a sormaktır. İşte Allah Teala kişinin hacet namazı üzerine o kişiye mürşidini gösterecektir. Dört rekatlık bir namazdan bahsediyoruz. Bu dört rekatlık namazda birinci rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Ve böyle başlayan bir namazın dört rekat kılması gerekir. Mutlaka boy abdesti alınması gerekir.

de Allah'tan mürşit sorularak uykuya yatılır. Boy abdesti bir şekilde. Kişinin niyeti halisse Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Eğer birkaç tane mürşit varsa düşündüğü, onlardan hangisine tabi olması gerektiği de o mürşitlerin hepsi kendisine gösterilerek seçmesi lazım gelen açık bir şekilde ayırt edilir. Mürşit Allah'tan istenir. Mürşit Allah-u Teala tarafından tayin edilir. Hiç kimse kendisini ben mürşidim diye mürşit olmadan ortaya koyamaz. Peki koyanlar var, ben de mürşidim diyenler var. O onların problemi. Kendileri dalalette oldukları gibi başka insanlar da onun hidayette olduğunu zannederek, kendisini de hidayete erdireceğini zannederek onlara tabi olurlarsa, onlar da onunla birlikte cehenneme girerler. Öyleyse mürşit sadece Allah'tan sorularak bulunan kişidir. Hacet namazını kılacaksınız. Bizim de dua kitabımızda hacet namazının kılınması var. Boy abdestini alacaksınız, hacet namazınızı kılacaksınız ve de Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Bu bizim dışımızdaki bütün insanların mutlaka öğrenmesi lazım gelen bir şaşmaz kaidedir. Şu anda da bir mürşide bağlı olarak görev yaptıklarını düşünenler, hacet namazını kılıp mutlaka Allah'tan mürşitlerini sormalıdırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi ulaştırmak istediği mutluluk adlı bir müessese var. Huzuru, mutluluğu yaşamak. Bunun yaşanabilmesi, bu mürşidin doğru seçilmesine bağlıdır. Çünkü o mürşit ki onlara her şeyin en güzelini verecektir. Hacet namazını kılınarak, hacet namazını kılarak Allah'ın gösterdiği kişiye ulaşan kişi emin ellerdedir. Mutlaka Allah Teala o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yarısını alacaktır. O kişi o mürşide ulaşıp tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi otomatik olarak başlar. O kişi mürşidini çok sevdiğini fark eder. Ve de ruhunu Allah'a ulaştıracağı 7-8 aylık bir devre içinde dünyanın en mutlu insanlarından birisi olur. Neredeyse pencereleri açıp bağırmak gelir içinden mutluyum diye. Bu kişi zikrini zevkle yapar, namazlarını zevkle kılar, oruç tuttuğu zaman açık Allah ona açlık hissettirmez. Bir fizik ötesi ortam oluşur etrafında. Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunib.
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah dilediğini kendisine seçer. Bu diledikleri insanların %95'inden fazlasıdır. Ama diyor Allah Teala o seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Önemli mi? Şu açıdan önemli. Allah'a ulaşmayı dileyen fakat mürşidine ulaşamadan ölen bir kişinin kıyametten sonra geleceği cennet birinci kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olan fakat ruhunu Allah'a ulaştırmadan evvel ölen bir kişi için ikinci kat cennet söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi olmuş ve ruhunu da Allah'a ulaştırmış olan bir kişinin ölmesi söz konusuysa, bu kişinin kıyametten sonra gireceği cennet üçüncü kat cennettir. Ve bu cennet bütün insanlara müjdelenmiştir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle söylüyor. Allah onları diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman bu noktadan evvel ölsek, mürşidimize ulaşamadan evvel gene o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetini gerçekleştirdi. Ruhunu Allah'a ulaştıramadan, hayattayken ulaştıramadan rahmetli oldu. İkinci kat cennet. Ruhunu Allah'a Allah ulaştırdı. Çünkü Allah ulaştırır. Kişinin bu konuda yapacağı bütün şeyleri Allah ona yaptırır. Bu sebeple Allah ulaştırır diyoruz. Ve de üçüncü kat cennetin sahibi olan bu kişinin nefsinin kalbine bakalım. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Mürşidine tabi olduğu zaman gene nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. Ama o kişinin nefsinin kalbi nefs tezkiyesiyle bundan sonra %51 nura dönüşür. Nefsinin kalbi %100 afetlerle doluyken mürşidine tabi olup da ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katıldığından itibaren bu kişi zikir yaptıkça ruhun Allah'a doğru yaptığı seyri sülükle zikir arasında kesin bir ilişki vardır. Bu kişinin zikri adım adım artacaktır. Nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimi olmadan o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşamaz. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri o kişinin emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerini birer birer aşması demektir. Bu saydığımız 7 tane ismin muhtevası içinde ruh da 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. gök katına ulaşacaktır. 7. gök katında yatay olarak 7 tane alemden geçecektir. Ve ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. O kişinin nefsinin kalbinde başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra 7 defa %7 fazıl birikimiyle gerçekleşir. Nefsinin kalbinde böylece 7 defa %7, %49 eder. Bunlar fazıl nurlarıdır. %2 rahmet nuruyla beraber o kişinin nefsinin kalbi yarıdan daha çok nurla kaplanır. Bu dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Çünkü nefsin kalbi ancak yarıya kadar, yarıdan %1 fazla nurlanmıştır.
Geri kalan %49 karanlık, davranış biçimlerinin yarısına yakınını negatif olarak etkileyecektir. Ama kişi mutsuzluktan daha çok mutluluğu yaşayacaktır. Bu dünya hayatındaki kısa süreli bir ömür. Ne olur birinize 50 sene yaşasa, 60 sene yaşasa, 100 sene yaşasa, 200 sene yaşamış olsa ne yazar? Bir şey yazmaz. Ne demek istiyoruz? Çünkü cennet sonsuz bir hayatı ifade eder. Milyarlarca yıllık bir hayat. Cehennem de aynı. Öyleyse şu dünyada yaşayacağınız 50-60 yıllık bir devrenin sonunda ulaşabileceğiniz iki tane yer var. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah Teala sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır, mutlaka sizin nefs tezkiyesi yapmanızı gerçekleştirir. Ne demek istiyoruz? Diyelim ki içinizden A oruç tutamıyor. Oruç tutunca öyle korkunç açlık hissediyor ki neredeyse bozacak gibi oluyor, bazen de bozuyor oruçlarını. Bu kişinin oruç tutarken açlık çekmemesini temin eder Allah-u Teala. Bir başkası zikir yapamıyor. Allah-u Teala onun zikrini severek yapmasını temin eder. Bir başkası namazlarını kılamıyor. Allah-u Teala onun namazlarını en güzel şekilde büyük bir zevk ile kılmasını temin eder. Bunların hepsi yaşanır. Ne olmuştur da yaşanmıştır? Kişi Allah'ın temel emrini, Allah'a ulaşmayı, dilemeyi gerçekleştirmiştir. Bu Allah için yeterlidir. Mutlaka o kişi açlık çekerse, oruç tutamazsa onu oruç tutacak, açlığı hissetmeyecek hale getirir. Zikir yapmaktan hoşlanmayan insanı severek, zevk alarak zikir yapmaya ulaştırır. Namaz kılmak kendisine zor gelen kişiyi için namazı zevk haline getirir. Bütün problemleri Allah çözer. Ve o kişi Allah tarafından kendisine, Allah'ın zatına ulaştırılır. Bir kişinin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi bunun gerçekleşmesi için yeterlidir. Her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı aşacak, neticede mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah insanı çok seviyor. En çok sevdiği mahluk insan. Neden? Çünkü yarattığı bütün mahlukatın içerisinde cinler, şeytanlar, insanlar, hayvanlar, denizlerde yaşayanlar, denizlerde yaşayan hayvanlar, yani balıklar ve denizde yaşayan bütün mahlukat ve uçan bütün kuşlar, uçabilen her şey. Allah Teala her şeyin yaratıcısıdır. Ve yarattığı her şeyden üstün kılmıştır insanoğlunu. Adem Aleyhisselam'ı meleklerden de üstün kılmıştır. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı Salsalin adı verilen ve Hameyn Mesnun olan, yani organik dönüşüme
uğrayabilecek olan, canlılığı bünyesine taşıyabilecek olan bir hüviyette yaratmıştır. Ve de Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emretmiştir. Sebebini de açıkça söylemiştir. Ben ona ruhumdan üfürdüm. Yani o insan adı verilen mahluk benim ruhuma sahiptir. Benim ruhum ondadır. Öyleyse ona secde edin diyor Allah Teala. Allah'ın ruhu secde edenlerin hiçbirisinde yok. İşte o olmayanlardan birisi de iblis. İblis secde etmiyor Adem Aleyhisselam'a. Allah Teala da iblisi kovuyor oradan ve iblisin gideceği yer cehennem. Bunun üzerine iblis diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bu Adem oğullarının üzerine gideyim, onları senin yolundan ayırayım. Allah Teala diyor ki, atlılarınla, yayalarınla, kimlerle istersen git onu, insanoğlunu yolundan ayırmaya çalış. Gideceğin yer cehennemdir. Cehennemin en alt katına, esfeli safiline gidecek iblis. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman her şeyin en güzel standartlarda yerleşmesini istiyor muyuz? O zaman mutlaka Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Allah-u Teala'nın bizi ne kadar kolaylıkla kendisine ulaştırdığını sadece Allah'a münaki olmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar yaşamışlardır ve yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah-u Teala kişiyi 28 basamaklık bir merdivenin 21. basamağına kadar ulaştırıyor. Onun nefsinin kalbinin yarısından fazlasını Allah nurla dolduruyor. O kişi hiçbir şey yapmıyor. Allah ona namazı sevdirdiği için namazlarını yapan bu kişi büyük bir zevkle yapıyor. Oruç tuttuğu zaman Allah ona açlık hissettirmiyor. Zekat verdiği zaman bu zekat onun kalbinden severek çıkan bir fazla hüviyetinde. Öyleyse kişinin yapması lazım gelen bütün vazifeleri Allah ona sevdiriyor. O kişi hepsini severek, isteyerek, içinden gelerek yapıyor. Bunları yaparken de büyük zevk duyuyor. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar geçen hayatta, Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren bir bütünü oluşturur. Bu vuslattır. Ruhun Allah'a vasıl olması, Allah'ın zatında ifna olması, fani olması, yok olması. Yani Allah'ın insana verdiği emaneti, o emanetin sahibine tevdi etmesi, teslim etmesi. Allah Teala Nisa 8'de buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri
onların sahibine tevdi etmenizi, iade etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Görüyorsunuz ki Allah Teala emanet diyor. Emanetler demek. Ama ehliha diyor. Onların sahibine diyor. O emanetlerin sahiplerine demiyor. Emanetler ruh, veç, nefs, ruh. Bunların sahiplerine teslimi söz konusu. Eğer ayrı ayrı sahipleri olsaydı öyle olurdu. Ama bu emanetlerin hepsinin bir tek sahibi var. Allah-u Teala'nın bu ayette Nisa 8'de insanlardan bahsettiği açık ve kesin. Ruh, veç, nefs, irade hepsi birer emanettir. O emanetleri, o emanetlerin sahibi olan tek varlığa, yaratana, Allah'a teslim etmekle bütün insanlar mükellef kılınmışlardır. Ve Allah Teala bunlardan ruhu Allah'a teslim etme kesimini de kendi üzerine almıştır. İnsanlara dünyada yaşadıkları en mutlu 7-8 ayı yaşatarak ruhlarını, onların ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Kişiler hangi konuda bir eksikliğin sahibi ise o eksikliklerin hepsi Allah-u Teala tarafından bu süre içerisinde tamamlanır. Kişi bütün ibadetlerini büyük bir zevkle gerçekleştirir. Bu Allah'ın bütün insanların nimetidir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı Allah'a ulaşmayı dilemek sadece bir dilektir. Bu dilek karşılığında Allah o kişinin nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduruyor. O kişi bu sebeple dünya hayatını yaşarken yarı yarıya mutlu bir hayat geçiriyor. Sadece 7-8 aylık bir ibadet sebebiyle öldükten sonra, kıyametten sonra o kişinin gideceği yer 3. kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dilediği için 1. kat cennetin sahibidir. Daha sonra mürşidine ulaşmıştır. 2. kat cenneti elde etmiştir. Ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Mürşide de onu Allah'a ulaştırmıştır. Ruhunu da Allah kendisine ulaştırmıştır. Ve bütün bunları Allah yaptığı halde, Allah gerçekleştirdiği halde kişiyi mükafatlandırıyor. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz sahibimiz olan Allah? Biz onun azatsız kölesiyiz. O bizim sahibimizdir. Sahibimiz olan Allah sadece bir tek dilek karşılığında bütün insanlara cennetin 3. katını garanti ediyor. Dünya mutluluğunun yarısını garanti ediyor. Ve bunları gerçekleştirebilmek için insan gerekli vasıfların sahibi değilse bu gerçekleşme boyunca Allah-u Teala onu bütün o vasıfların sahibi de kılıyor aynı zamanda. Allah-u Teala'nın ne kadar lütufkar, ne kadar bizleri seven bir Allah olduğunu anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? O sizi hepinizi kim olursanız olun çok seviyor. Yaptığınız hatalar sebebiyle sizi affetmeye hazır. Ne olursa olsun hatalarınız, Allah-u Teala hazır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun günahları örtülür. Ama mürşidine tabi olduğu zaman sevaba çevrilir. O Allah o kadar gani, o kadar insanı seviyor ki
Sadece o kişinin bir dileği, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Şu dünya hayatında ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye şuradan kalbinden bir dileğin sahibi olmuş kişi ertesi gün ölmüşse o kişinin gideceği yer mutlaka cennettir. Mürşidine ulaştıktan sonra ölmüşse başlangıçta birinci kat cennete gidecek olan bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu kendi zatına ulaştırdıktan sonra ölmüşse o kişinin gideceği yer üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennettir. Öyleyse. Ey insanlar, sizlere sesleniyoruz. Mürşidinizi kendiniz seçmek hakkına sahip değilsiniz. Mürşid o kişidir ki eli öpüldüğü zaman eli öpen kişinin ruhu vücudundan mutlaka ayrılır. Allah Teala sadece Allah'tan sorularak bulunacak mürşitler için böyle bir muhtevayı hazırlamıştır. Tabiyetin olmadığı hiçbir yerde bu olay geçerli değildir. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemeden cehennemden yakasını kurtaramaz. İşte Allah'ın öğretisi öyle bir öğretidir ki hepinizi Allah'ın cennetine almak için hazırdır. Bunun için de bir tek dileğiniz, kalbinizden yapacağınız, ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Diyorsun ki

Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin ruhlarının hepsiyle beraber oradan Allah'a doğru bir yolculuğa çıkarır. Birinci kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar ikinci kata çıkar. İkinci kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar üçüncü kata çıkar. Üçüncü kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar dördüncü kata çıkarlar. Oraya kadar çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar beşinci kata çıkarlar. Oraya çıkabilenler orada kalırlar. Geri kalanlar altıncı kata kadar çıkabilirler. Ve sonra da altıncı kata kadar çıkabilenler orada kalırlar. Yedinci kata çıkabilenler oradan yedinci kata çıkarlar. Yedinci kat yedi tane alem geçirerek sonuçlanır. Kişinin ruhu yedinci alem olan Allah'ın taatının bulunduğu indirayeye Sittetül Müntaha'dan dike bir yolculukla yükselerek ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Fena fillah olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bir insan için üçüncü kat cennettir. Nefsinin kalbinde %51 afetlerin yok olmasıdır. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece ruhunuzun teslimine değil, fizik vücudunuzun teslimine, nefsinizin teslimine ve iradenizin teslimine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Ayetlerin sırlarından bahsetmek üzere. Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena. İnnellezîne muhakkak ki, inne muhakkak ki, şüphesiz ki, ellezîne onlar. La yercûne, dilemezler, istemezler, talep etmezler. Likâe na, likâe mülâki olmak, yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak, herhangi bir yere mülâki olmak, ulaşmak, varmak. Likâe na, bize ulaşmayı dilemezler.

ve radu ve razı olurlar, razıdırlar. Bi ile el hayatü dünya. Dünya hayatından razı olurlar. Dünya hayatı ile razı olurlar. Türkçemize uymuyor. Onun için biz onu dünya hayatından razı olurlar diye Türkçeleştirmek durumundayız. Vatmaennu ve tatmin olurlar. Doyuma ulaşırlar. Biha onunla. Yani dünya hayatıyla tatmin olurlar. Vellezine ve onlar hüm ki onlar an ayatina ayetlerimizden gafilun gafil olanlardır. Öyleyse tamamlayalım konuyu. Ne çıkıyor? Muhakkak ki onlar bize ulaşmayı, yani hayattayken ruhlarını bize ulaştırmayı, Allah'a ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatı ile doyuma ulaşırlar. Yani onları doyuma ulaştıran şey dünya hayatıdır. Ve onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetler Allah'a ulaşmayı, dilemeyi emrediyor. Ama onlar onun gafletinde. Yunus 8, Ülaike, işte onlar, Meva, Hu, onların, işte onlar ki, onların mevası, varacakları yer. Hum, işte onlar ki, ülâike, işte onlar ki oluyor. Çünkü burada bir tane daha hum kullanmış Allah-u Teala. Ya hum, onların mevası, onların varacağı yer. İşte onlar ki, onların mevası, varacakları yer, ünnârı. Nardır, ateştir. Bi ile ma şey ile bima kânu yeksibun iktisap ettikleri, kesbettikleri, kazandıkları dereceler itibariyle onların varacakları yer, mevaları, ulaşacakları yer, son durakları, kalacakları yer ateştir diyor Allah Teala. Nardır, ateştir. Hangi sebeple? İktisap ettikleri dereceler sebebiyle. Sadece iki türlü derece var. Ya kazandığımız dereceler ya da kaybettiğimiz dereceler. Kim Allah'ın emirlerine itaat ederse, Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirirse, namaz kılarsa mesela, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, kelime-i şehadet getirirse ve özellikle zikir yaparsa derecat kazanır. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman derecat kazanır. Bir başkasına bir iyilikte bulunduğu zaman, yardım ettiği zaman derecat kazanır. Allah'ın emirlerini o emirlerin var olmasına rağmen yerine getirmeyen kişi derecat kaybeder. İşte bu Allah'ın emirleri
konusunda burada Allah'a ulaşmayı dilemek konumuzun temelini oluşturuyor.

Allah'a ulaşmayı dilemek Allah Teala'nın emridir. Rum Suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala bir şeyler söylüyor bize. Diyor ki: "Münibine ileyhi ve yettekuhu." Ona, Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Münib olmak, enabe kelimesi, yünip kelimesi aynı kökten geliyor. Mülaki olmayı dilemek. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse, dilemediği takdirde o kişi takva sahibi olamaz. Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesi: "Münibine ileyhi ve yettekuhu." Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. "Ve kumussalat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin." Ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime, Rum 32: "O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar." Öyleyse fırkalara ayrılmak bir şirktir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki: "Benim ümmetim putlara tapmazlar. Onlar için açık şirk asla söz konusu olmaz. Ama," diyor, "gizli şirkten korkuyorum." İşte gizli şirkin sırrını açan bir ayet-i kerime, bu Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi ve 8. ayet-i kerimesi, 2. ayet-i kerime. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilemeyenlerin iki vasfından bahsediyor Allah Teala. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır, diyor. Yunus 8'de de onların gidecekleri yer cehennemdir, diyor. O zaman bir şirkin mevcut olduğunu görüyoruz ama bu şirk gizli şirktir. Yani sadece insanların fırkalara ayrılması sebebiyle. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanına bir ayetten girerek dönelim. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki: "O insanlardan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlardan, ama Allah'a ulaşmayı dilemekle bir ilişki kurmamış orada. İnsanları kafirler ve müminler diye ikiye ayırıyor. Allah Teala'nın bu ayırması, kafirler ve müminler ayırması neye dayalı? İki çeşit İnsandan bahsediyor Allah Teala. Birinde kafirler diyor, birinde müminler. Ama ayrım çok dikkat çekici bir ayrım. Çünkü bir tanesinde bir tek fırka var. Müminler, tek fırkaya müminler diyor.
Geri kalan bütün fırkalar kafirler adıyla geçiyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, hedefini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar kıyamet günü şeytana kul oldular. Tağuta kul oldular. Öyleyse her iki grup ayet-i kerimede de bir, tek bir fırka yer almış. İki, geriye kalan onun dışındaki bütün fırkalar yer almış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Rum 31'e baktığımız zaman orada da tek bir fırka var. Allah'a ulaşmayı dileyen ve böylece takva sahibi olan ve cehennemden takva sahiplerinin gideceği yer cennet olduğu cehennemde mutlaka kurtulan bir grup, bir de geri kalan bütün fırkalar gidecekleri yer cehennem, çünkü hepsi şirkte. Şirkten, gizli şirkten kurtulabilen bir tek fırka var. O fırka Allah'a mülaki olmayı dileyenlerin fırkası. Dilediği anda kişi kendisini cehennemden kurtarıyor. O takva sahibi olan fırkaya ulaşıyor. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid." Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. "Hazâ mâ tuâdûne." İşte vaad olunduğunuz şey budur. "Likülli evvâbin ve hafîz." "Likülli evvâbin hafîz." Bütün evvâb olanlar için Allah'a ulaşmayı dileyen ve meava ulaşmış Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmış olanlar için ve hafiz, başların üzerine devrin imamının ruhu muhafaza edici olarak gelmiş olanlar için. Bu mürşide tabiyet anında gerçekleşen bir olaydır. Kim mürşidine tabi olursa Allah Teala diyor ki biz onların üzerine bir muhafız göndeririz diyor. Onların başlarının üzerine, bir onların kalplerinin içine, onlara, onların başlarının üzerine, onlara Allah'a yevmi talakın geldiğini, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek üzere onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz diyor Allah Teala. Yevmi talakı, Allah'a mülaki olma gününü onlara ishar etmesi için, açıklaması için. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde mürşidine tabi olan insanların kalplerinin içine imanın yazıldığını ve başlarının üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderildiğini buyuruyor Allah Teala. Onların kalplerinin içine iman yazılır ve üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor. İşte o ruh, yevmi talakın geldiğini haber veren devrin imamının ruhudur. Bütün insanların başlarının üzerine aynı ruh gelip yerleşir. O insanların sayısı sonsuz olsaydı, o sonsuz sayıda devrin imamının ruhu mutlaka o kişilerin başlarının üzerine gelecekti. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince.
Öyleyse bir vakayla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar veya dilemeyen insanlar diye iki gruba ayırıyor Allah Teala. Ne yazık ki insanların %90'dan fazlası Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Daha açık bir ifadeyle biz bu kavramı, Allah'ın bize öğrettiği bu kavramı açıklamamış olsaydık, böyle bir kavramdan insanlar çoktan beri haberdar olmadıkları için gidecekleri yer cehennem olacaktı. Gerçekten bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse cehenneme mi gider? Evet sevgili kardeşlerim. Deminki anlatımımızda gördük ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde iki grup insan var. Birisi müminler, birisi kafirler. Müteaddit ayet-i kerimelerde Allah-u Teala kafirlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Bu kesin bir olgu. Müminlerdense sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gideceği yer cennettir. Diğerleri Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilemeyenler Allah'ın cennetine giremezler. İşte Rum 31 ve 32 onu gösteriyor. Sadece bir grup insan Allah'a mülaki olmayı dileyenler, onlar takva sahipleridir. Gidecekleri yer cennettir. Ama diğerleri şirktedir. Öyleyse takva sahipleri ve şirkte olanlar diye bir ayrım kesinlikle var. Bir tek fırka takva sahipleri, gidecekleri yer cennet. Geri kalan bütün fırkalar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fırka sayısının 72 olduğunu söylüyor. Birbirinden farklı inanç biçimlerinin sayısının 72 olduğunu söylüyor. Ama insanlar 73 fırkaya ayrılacaklar diyor. O zaman sahabe soruyor, ey Allah'ın Resulü, 72 inanç biçimi varsa insanlar nasıl oluyor da 72 fırkaya değil 73 fırkaya ayrılıyorlar? Çünkü diyor, bir o öyle bir fırka var ki bu fırka o 72 fırkanın her birinin içinde yaşıyor. Onların oluşturduğu toplumun içinde yaşıyor. Ama onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Onlar diğerlerinden farklılar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Diledikleri için cehennemden kurtuluyorlar. Onlar fırkayı naciyedir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Allah'a ulaşmayı, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilemeyen bir insan acaba cehenneme mi girer? Kesin. İşte Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde bunu söylüyor. Ülaike mevahümün naru bima kânu yeksibun. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Burada bir kesin sonuca ulaşıyoruz. Sadece iki tane alternatif var. Allah'a ruhu hayattayken ulaştırmayı dilemek ya da dilememek. Dilemeyenlerin gideceği yer ateştir.
üç özellik sayıyor ayetlerinden gafil olmaları, dünya hayatından razı olmaları ve varacakları yerin cehennem olması. Kim bu insanlar? Bir tek özellikleri var. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememişler. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemek bir kurtuluştur. Çünkü Allah Teala diyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Oradaki muhtevada iki grup insandan bahsediyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Şöyle ayet-i kerime: Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlası Allah Teala tarafından seçilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan ayırmaya çalışanlar, onlar devre dışı kalacaklardır. Onları Allah-u Teala seçmez. İnsanların %90'dan fazlasını mutlaka seçer. Ama ne yazık ki o seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenler çok az sayıdadırlar. %5'ten daha az. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala açıklamasını yapmış. Bu Kur'an'daki açıklama, daha evvel bu açıklama İncil'de yapılmış. Daha evvel bu açıklama Tevrat'ta yapılmış. Açıklamalar kesin olarak mevcut ve açık bir şekilde bunu anlatıyor. Öyleyse bir insanı cehennemden kurtaracak olan şey onun Allah'a inanması değildir. Allah'a inanan kimse Allah'a inanıyor diye takva sahibi olmaz. İnanç, sadece inanç kimseyi takva sahibi kılmaz. Kişinin takva sahibi olabilmesi için inancının ötesinde bir dileğin yer alması lazım. Münib olması lazım. Allah'a münaki olmayı dilemesi lazım. Onun için Allah Teala dilemeyi bu kadar önemli sayıyor ve diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah kulların Allah dilediğini kendisine seçer. Seçildiği zaman insan Allah'ın kulu olur. Ondan evvel tağutun kuludur. Allah dilediğini kendisine seçer. Seçildiği zaman diyoruz ama seçildiği zaman hemen seçildiği an değil. Seçildikten sonra seçildiği zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kulu olur. Yoksa tağutun kulu olarak ebediyen hayatta olduğu sürece tağutun kulu olarak yaşar. Yani insan ve cin şeytanların ve öyle ölür. Gideceği yerde mutlaka cehennem olur. Öyleyse insanların %90'dan fazlasını seçen Allah Teala onların kurtuluşu için onlara imkan veriyor. Bana ulaşmayı dilesinler de kurtulsunlar diye. Ama o seçilenlerin de %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı
dilemiyor. Belki dilemediği için de gideceği yer cehennem. Allah Teala buyuruyor ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekum il azabe. Üzerinize azap gelmeden önce, kıyamet günden önce Allah'a ulaşmayı dileyin. Başka bir ifade kullanalım. Dünya hayatını yaşarken, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun diyor Allah-u Teala. Bu teslim çok safhalı bir teslim. Ruhunuzu Allah'a teslim edin, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin, nefsinizi Allah'a teslim edin ve iradenizi Allah'a teslim edin anlamlarının hepsi var konunun içinde. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi için netice kesindir. Bu Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri gereğince o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden azdır ve gideceği yer ateştir, cehennemdir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen hiç kimsenin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olamaz. Neden olamaz acaba? Allah Teala Kehf Suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah'a mülaki olmayı reddedenler diyor. Onu yok sayanlar, onu inkar edenler, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok sayanlar, onu inkar edenler, onların amelleri boşa gider diyor. Amelleri boşa gidiyorsa kazandıkları amelleri sebebiyle kazandıkları bütün dereceler sıfırlanıyor. O kişi Allah'a ulaşmayı yok saydığı için, kabul etmediği için Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün olmayan birisi. Dilemiyorsa onun bütün amelleri boşa gidiyor. Böylece çok ciddi bir sonuçla karşı karşıya oluyoruz. İki kişi düşünelim. Birisi, ikisi de 80 yaşına kadar yaşamış olsunlar. 15 yaşında sorumluluklarını bilsinler. Birisi 65 yıl sorumluluklarını yerine getirsin. Yani bugünkü sorumluluklar, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hepsini 65 yıl boyunca bu insan yapsın. Cennetlerden hangisini Allah-u Teala'nın kendisini göndereceğini düşünürken bir sürprizle karşılaşacak, gideceği yer cehennem olacak. Öbür taraftan Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi. Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişi takva sahibi. Takva sahibi ise مِنِي بِنَيْ لَهِ وَيَتَّكُوا diyor Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Takva sahibi ise gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti, cennet takva sahipleri için hazırlanmış. Öyleyse bir başka insan düşünelim. Bu insan ömrünün 30-40 yılında, 50 yılında, 60 yılında hep yanlış şeyler yapmış. Allah'a ulaşmayı dilememiş, namaz kılmamış, oruç tutmamış, kötülükler yapmış insanlara. Ama bir gün aklı başına gelmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra da ölmüş. Bu kişinin günahları sevaplarının kaç katıyken, kimileri kaç bin katıyken, bütün günahları örtülüyor. Furkan Suresinin
29. ayet-i kerimesi, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey amel olanlar, Allah'a iman edenler, Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah sizi takva sahibi kılsın ve size daha sonra furkanlar versin. Daha sonra da yani tabiyetinizde de günahlarınızı sevaba çevirsin." Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi de Allah'a inanırsa mümindir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de Allah'a inanıyorsa, ki inanmaması mümkün değil tabiatıyla, mümindir. Ama bir grup Allah'a ulaşmayı dilemediği için Allah'a inanmasına rağmen cehennemden kurtulamaz. Diğer grup mutlaka Allah'ın cennetine girer, Allah'a ulaşmayı diledi diye. Şimdi misalimize dönelim. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getiren kişi Allah'a mülaki olmayı dilemeden öldü. Gideceği yer cehennem. Çünkü Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi, onun gideceği yer kesinlikle cehennem. Onun amelleri boşa gidiyor. Başka birisi de, o da o kadar yaşadı ama hayatının sonunda Allah'a ulaşmayı diledi bir dilek. O tek dilek onu cehennemden kurtarıyor. Onun kazandığı dereceler mutlaka kaybettiği derecelerden fazla oluyor. İşte Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye verdiği dereceler mutlaka onların günahlarını örtecek derecelerdir. Sevaplarını günahlarından öteye geçirecek dereceler. Ne demek istiyoruz? Nasıl oluyor bu? Çok basit. Allah Teala onun günahlarını örtüyor. Günahlarını örttüğü zaman bu kişinin en azından Allah'a ulaşmayı dilediği için kazandığı derece var. O pozitif dereceler sebebiyle bütün hayatı günah içinde geçmiş olsa da günahlarını Allah Teala örttüğü için Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah'a karşı ameni olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah günahları örtünce kişinin bir derecelik sevabı olsa bile onun kazandığı derece kaybettiği dereceden fazladır. Gideceği yer bu sebeple mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz ne kadar önemli bir şey bir insanın ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel tağutun kuludur. Allah Teala bütün sahabenin tağutun kulu iken Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın kulu olduğunu ifade ediyor. Nümer suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِي. Sahabe diyor Allah Teala tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar? Allah'a mülaki olmayı dilediler diyor.
Allah'a münib oldular diyor. Ve enübü ilâ rabbiküm. Vellezî neştenevut tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilâllâhi ve Allah'a münib oldular, yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Febeşir, ibadî diyor Allah Teala, kullarımı müjdele.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın hakikatlerini sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara öğretmeden evvel bilmiyordu. En büyük günahların içindeydiler. Ama sonra onların hepsinden kendilerini kurtardılar. Dünyadaki en üstün insanlardan oldular. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki bir direk, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek o kişinin tağuta kul olmaktan kurtulmasını kesinleştiriyor. Derecelerini kaybettiği derecelerden öteye geçirtiyor. Neden? Çünkü Allah onların günahlarını örtüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah için olmak söz konusu ve Allah için olmanın olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutlaka Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyin. Bu dilek varsa mutlaka cehennemden kurtulursunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulallah? Allah Resulü diyor ki, ben istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin. Dileyen herkes kimdir o? Dileyen kişi. Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cennetlik amel işlemeye, o cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onları mutluluğuna vesile olduğumuz gibi mutlu et, mutluluk ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz.

Bismillahirrahmanirrahim. O saatin, kıyametin ilmi ona döndürülür, ona aittir. Onun ilmi olmadan hiçbir meyve tomurcuğundan çıkmaz. Hiçbir kadın hamile kalmaz ve doğum yapamaz. Onlara, benim ortaklarım nerede diye seslenileceği gün, sana arz ettik, bizden bir şahit yoktur dediler, derler. Ve daha önce tatmış oldukları şeyler onlardan uzaklaşıp gittiler, giderler. Ve onlar için kaçacak bir yer olmadığını anladılar. İnsan hayır duasından istemekten usanmaz. Eğer ona şer dokunursa o zaman yeise kapılır ve ümitsiz olur. Ve eğer ona bir zarar dokunduktan sonra bizden bir rahmet tattırırsak mutlaka bu benimdir, hakkımdır. Ve ben o saatin kaim olacağını, kıyamet saatinin geleceğini zannetmiyorum. Ve eğer gerçekten Rabbime geri döndürülsem bile, muhakkak ki onun Allah'ın yanında mutlaka güzellikler vardır der. O zaman kafirlere yaptıkları şeyleri elbette haber vereceğiz. Ve mutlaka dehşetli azaptan onlara tattıracağız. Ve insana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirdi ve yan çizdi. Şükürden uzaklaştı. Ve ona bir şer dokunduğu zaman artık çok dua eder. De ki, gördünüz mü? Eğer o Kur'an Allah'ın indinden ise, sonra da siz onu inkar ettinizse, uzak bir ayrılığın içinde olandan daha çok dalalette kim vardır? Ayetlerimizi afakta, ruhumuzun baş gözüyle ve enfüste, nefsimizin kalp gözüyle onlara göstereceğiz. Onun hak olduğu onlara tebeyyün etsin, açıkça belli olsun diye. Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? Onlar gerçekten Rablerine mülaki olacaklarından, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarından şüphe içindeler, öyle değil mi? O Allah, her şeyi ihate edendir, ilmiyle kuşatmıştır. Öyle değil mi? Şura Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 53 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim Ayn Sin, Kaf. Aziz ve Hakim olan Allah, işte böyle sana ve senden öncekilere vahyeder. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. Ve O, alidir, yücedir, azimdir, büyüktür. Gökler neredeyse üstlerinden parçalanacak. Ve melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Yeryüzündeki kişiler için mağfiret dilerler. Allah gerçekten gafur, mağfiret eden ve rahim, rahim esmasıyla tecelli edendir. Öyle değil mi? Ve onlar ondan Allah'tan başka dostlar edindiler. Allah onların üzerine hafizdir. Yaptıklarını hayat filmlerinde muhafaza eder. Ve sen onlara vekil değilsin. İşte böylece sana Arapça Kur'an'ı vahyettik. Şehirlerin anasını, Mekke halkını ve onun etrafındakileri hakkında şüphe olmayan toplanma günü, kıyamet günü ile uyarman için. Onların bir kısmı cennette ve bir kısmı alevli ateştedir, cehennemdedir. Eğer Allah dileseydi, onları mutlaka tek bir ümmet kılardı. Ve lakin dilediği kimseyi, rahmetinin içine koyar ve zalimler için bir veli, dost ve yardımcı yoktur. Yoksa ondan başka dostlar mı edindiler? İşte Allah, o dosttur ve o ölüleri diriltir. Ve o her şeye kadirdir. Bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz, artık onun hükmü Allah'a aittir. İşte bu Allah benim Rabbimdir. Ona tevekkül ettim ve ona yönelirim. Gökleri ve yeri yaratan
sizin nefslerinizden eşler kıldı ve hayvanlardan da eşler kıldı. Orada sizi çoğaltır, yayar. Hiçbir şey onun gibi değildir. Ve o en iyi işiten, en iyi görendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır. Muhakkak ki O, her şeyi en iyi bilendir. Allah dinde, onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği, farz kıldığı şeyi şerati, dini ikame edin, ayakta, hayatta tutun ve onda dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek size de şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine ulaştırır. Ruhunu hayatta iken kendisine ulaştırır. Kendilerine ilim geldikten sonra aralarında azanlardan başkası fırkalara ayrılmadı. Eğer Rabbinden belirlenmiş bir zamana kadar bekletme sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında hemen hüküm verilirdi. Muhakkak ki onlardan sonra kitaba varis kılınanlar, gerçekten ondan şek ve şüphe içindedirler. İşte bunun için artık sen onları davet et. Ve emrolunduğun gibi istikamet üzere Allah'a doğru ol. Ve onların heveslerine tabi olma. Ve onlara de ki, Allah'ın kitaptan indirdiği şeye iman ettim. Ve sizin aranızda adil, adaletli olmakla emrolundum. Allah, sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz size. Sizinle bizim aramızda bir hüccet, çekişme yoktur. Allah bizi bir araya toplayacak ve dönüş O'nadır, Allah'adır. O'na Allah'ın davetine icabet edildikten sonra Allah hakkında tartışanlar, onların hüccetleri, delilleri Rablerinin indinde batıldır. Onların üzerinde Allah'ın gazabı ve şiddetli azap vardır. Allah kitabı ve mizanı hak ile indirdi. Ve sen idrak edemezsin, bilemezsin. Belki de o saat yakındır. Ona kıyamet saatine inanmayanlar onu acele istiyorlar. Âmenu olanlar ise ondan korkanlardır. Ve onun hak olduğunu bilirler. Muhakkak ki o saat kıyamet hakkında şüphe edip mücadele edenler gerçekten uzak bir dalalet içindedirler. Öyle değil mi? Allah kullarına latiftir, lütufkardır. Dilediği kimseyi rızıklandırır ve O kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yüce ve şereflidir. Kim ahiret hasatını, mahsulünü, kazancını isterse biz onun kazancını artırırız. Kim dünya kazancını isterse ona da ondan dünya kazancından artırırız, veririz. Ve onun ahirette nasibi yoktur. Yoksa Allah'ın dinde izin vermediği şeyleri onlara şeriat kılan ortakları mı var? Ve fasıl ayırma sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki zalimler, onlar için elim azap vardır. Zalimlerin kazandıklarından dolayı korkmuş olduklarını görürsün. Ve korktukları şey onlar için vuku bulacaktır, başlarına gelecektir. Ve âmenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rablerinin katında diledikleri her şey vardır. İşte bu fazlul kebirdir, büyük fazıldır. İşte Allah'ın âmenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyen kullarını müjdelediği budur. De ki, ben ona tebliğe karşı bir ücret istemiyorum. Yakınlıkta sevgiden başka. Ve kim hasene işlerse, onun için güzellikleri artırırız. Muhakkak ki Allah
gafurdur, mağfiret edendir, şükredilendir. Yoksa Allah'a karşı yalanla iftira mı ediyorlar? Bununla birlikte eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler ve batılı yok eder. Kendi kelimeleriyle hakkı gerçekleştirir. Muhakkak ki o sinelerdekini en iyi bilendir. Ve o kullarının tövbelerini kabul eden ve seyyielerini, günahlarını affedendir. Ve yaptığınız şeyleri bilir. Allah, amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenlerin dualarına icabet eder.

gökleri ve yeri yaratması ve orada hayvanları çoğaltıp yayması onun ayetlerindendir. Ve o, dilediği zaman onları toplamaya kadirdir. Size bir musibet isabet ettiği zaman işte o, ellerinizin kazandığı yaptıklarınız sebebiyledir. Musibetlerin çoğunu affeder, gerçekleştirmez. Yeryüzünde siz aciz bırakabilecek olanlar değilsiniz. Ve sizin için Allah'tan başka bir dost ve yardımcı yoktur. Ve denizde yüksek dağlar gibi yüzen gemiler, onun Allah'ın ayetlerindendir. Eğer o Allah dilerse rüzgarı durdurur. O zaman gemiler onun üzerinde hareketsiz kalırlar. Muhakkak ki bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Veya kazandıkları yaptıkları sebebiyle onları helake sürükler ve onların çoğunu da affeder. Ve ayetlerimiz hakkında mücadele edenler, onlar için sığınacak bir yer olmadığını bilsinler. İşte böylece size verilen her şey, dünya hayatının metaıdır. Ve amenu olanlar için, Allah'ın indinde olanlar daha hayırlıdır ve bakidir, kalıcıdır. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Ve onlar günahların büyüğünden ve fuhuştan içtinap ederler, sakınırlar. Ve öfkelendikleri zaman affederler. Ve onlar Rablerine icabet ederler ve namazı kılarlar. Ve onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Ve onlar kendilerine bir saldırı isabet ettiği zaman yardımlaşırlar. Bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Fakat kim affeder ve ıslah ederse artık onun ecri, mükafatı Allah'a aittir. Muhakkak ki o Allah zalimleri sevmez. Ve gerçekten zulme uğradıktan sonra hakkını geri alan kimseler, işte onlar, onların üzerine aleyhlerine bir yol, ceza yoktur. Fakat insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine aleyhlerine yol, ceza vardır. İşte onlar için elim bir azap vardır. Ve elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki bu gerçekten azim, büyük işlerdendir. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa, o takdirde onun için bundan sonra bir veli, dost yoktur. Zalimleri azabı gördükleri zaman, dünyaya geri dönüşe bir yol var mı derken görürsün. Ve onları zilletten boyun eğmiş olarak ona azaba arz olunurken gizli gizli yan gözle baktıklarını görürsün. Amenu olanlar dediler ki, muhakkak ki hüsranda olanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenlerdir. Muhakkak ki zalimler mukim, devamlı azabın içindedirler. Öyle değil mi? Ve onların kendilerine yardım edecek Allah'tan başka dostları yoktur. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir yol, kurtuluş yoktur. Rabbinize icabet edin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah tarafından geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce. İzin günü sizin için bir sığınak yoktur. Ve sizin için bir inkar yoktur. Yaptıklarınızı inkar edemezsiniz. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse, biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Ve muhakkak ki biz, insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman, onunla ferahlanır, sevinir. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle bir kötülük isabet ederse, işte o zaman insan mutlaka kafur olur, inkar eder, nankör olur. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediği şeyi yaratır, dilediğine kız çocuk ve dilediğine erkek çocuk bağışlar. Veya

Hem kız hem erkek olarak ikisini de verir. Ve dilediği kimseyi kısır kılar. Muhakkak ki o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahy ile veya perde arkasından veya dilediğine izniyle vahyetsin diye Resul melek göndererek. Muhakkak ki o Allah yücedir ve hikmet sahibidir. Ve işte böylece sana emrimizden bir ruh, Kur'an-ı Kerim vahyettik. Ve sen kitap nedir ve iman nedir bilmiyordun. Ve lakin onu nur kıldık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayete erdiririz. Ve muhakkak ki sen mutlaka sırat-ı müstakime hidayet ediyorsun, ulaştırıyorsun. O Allah'ın yolu ki göklerde ve yerde ne varsa kendisinindir. Bütün emirler, işler Allah'a seyreder, döner. Öyle değil mi? Zuhruf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 89 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitab-ı Mübin apaçık kitaba andolsun ki, muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an kıldık. Umulur ki böylece akıl edersiniz. Ve muhakkak ki o Kur'an katımızda Ümmül Kitap'tadır. Gerçekten âlidir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Öyleyse zikri size beyandan vazgeçip bırakalım mı? Siz müsrif, haddi aşan bir kavim oldunuz diye. Ve sizden evvelki ümmetlerin içinde nice nebiler, peygamberler gönderdik. Ve onlara hiçbir peygamber gelmez ki, gelmemiştir ki onunla alay etmiş olmasınlar. Bu sebeple Mekkelilerden daha güçlü olanları da şiddetle yakalayarak helak ettik. Evvelki ümmetlere ait misaller daha önce geçmişti. Ve muhakkak ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka onları aziz, yüce ve üstün ve alim, en iyi bilen yarattı derler. Size yeryüzünü döşek kılan ve sizin için orada yollar yapan O'dur. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Suyu semadan bir kader ile, takdir edilmiş bir ölçü ile indiren O'dur. Böylece onunla ölü beldeyi dirilttik, kuru topraktan bitkiler çıkardık. İşte bunun gibi mezarlarınızdan çıkarılacaksınız. Onların bitkilerin hepsinden çiftler, dişi ve erkek olarak yaratan O'dur. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kıldı. Onların sırtlarına yerleşmeniz için. Sonra onun üzerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini zikredin. Ve bunu bize musahhar, emrimize amade kılan Allah Sübhan'dır. Ve biz ona kendimiz güç yetiremezdik deyin. Muhakkak ki biz Rabbimize mutlaka dönecek olanlarız. Ve ona kullarından bir kısmını isnat ettiler. Muhakkak ki insan mutlaka apaçık inkar edicidir. Yoksa o yarattıklarından kızları kendisine seçti ve oğlanları size mi ayırdı? Onlardan birisi Rahman'a isnat ettikleri kız çocuğu ile müjdelendiği zaman hiddetlenerek yüzü gölgelenir ve kararır. Ziynet için yetiştirilen ve mücadeleye gücü yetmeyeni mi Allah'a isnat ediyorlar? Ve Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların şehadetleri yazılacak ve sorgulanacaklar. Ve onlar, eğer Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık dediler. Onların bu konuda bir ilimleri, bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Yoksa ondan önce onlara kitap verdik de böylece onlar ona, o kitaba mı sarıldılar?
Hayır. Onlar dediler ki, gerçekten biz babalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk. Ve muhakkak ki biz onların izi üzerinde hidayete erenleriz. Ve tıpkı bunun gibi senden önce bir ülkeye bir nezir göndermiş olmadık ki, onun o ülkenin refah içinde olanları, muhakkak ki biz babalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk ve mutlaka biz onların izlerine tabi olanlarız dememiş olsunlar. Nezirlerin hepsi size babalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden dinden daha çok hidayete erdirecek olanı getirmiş olsam da mı dediler. Onlar da muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz dediler. Bunun üzerine onlardan intikam aldık. İşte bak, yalanlayanların akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve Hazreti İbrahim babasına ve kavmine, muhakkak ki ben sizin taptığınız şeylerden uzağım demişti. Ancak beni yaratan hariç, muhakkak ki o beni hidayete erdirecektir. Ve onu zürriyeti içinde baki, kalıcı bir kelime kıldı. Umulur ki böylece onlar putlardan dönerler. Hayır, ben onları ve babalarını onlara hak, Kur'an ve onu açıklayan bir Resul gelinceye kadar metalandırdım. Ve onlara hak, Kur'an geldiği zaman bu bir sihirdir ve şüphesiz biz onu inkar edenleriz dediler. Ve dediler ki, bu Kur'an'ın iki beldeden bir büyük adama indirilmesi gerekmez miydi? Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatında maişetlerini, geçimlerini aralarında taksim ettik. Onların bir kısmının derecelerini diğerlerinin üzerine yükselttik, üstün kıldık. Onların bir kısmı diğerlerini emrinde çalıştırsın diye. Ve senin Rabbinin rahmeti onların topladığı şeylerden başka insanları çalıştırmayıp biriktirdikleri paradan daha hayırlıdır. Eğer insanlar tek bir ümmet haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine mutlaka gümüşten tavanlar ve üzerinde yükseldikleri merdivenler yapardık. Ve onların evlerine kapılar ve de üzerine yaslandıkları koltuklar, onları da gümüşten yapardık. Ve üstlerine süsler, mücevherler yapardık. Ve bunların hepsi sadece dünya hayatının metaıdır. Ve ahiret ise Rabbinin katındadır ve takva sahiplerinindir. Ve kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, şeytanı ona musallat ederiz. Böylece o şeytan onun yakın arkadaşı olur. Ve muhakkak ki onlar şeytanlar, onları mutlaka Allah'ın yolundan men ederler, alıkoyarlar. Ve onlar kendilerinin hidayette olduğunu sanırlar. O onlardan biri sonunda kıyamet günü bize geldiği zaman, keşke benimle senin aran iki doğu kadar uzak olsaydı dedi der. İşte bu kötü bir yakınlık. Bugün size asla hiçbir şey fayda vermez. Siz zulmetmiştiniz. Muhakkak ki azapta ortaksınız. Yoksa sağırlara sen mi işittireceksin? Veya körleri ve apaçık dalalette olanları sen mi hidayete erdireceksin? Fakat seni de aralarından mutlaka gidereceğiz, hayatına son vereceğiz. İşte o zaman mutlaka biz onlardan intikam alacak olanlarız. Ya da onlara vaat ettiğimizi azabı sana mutlaka göstereceğiz. Çünkü biz onların üzerinde mutlaka muktedir olanlarız, gücü yetenleriz. Artık sana vahyedilene sarıl. Muhakkak ki sen sırat-ı mustakim üzerindesin. Muhakkak ki o Kur'an senin için ve senin kavmin için mutlaka bir zikirdir, öğüttür. Ve siz Kur'an'dan sorumlu olacaksınız. Ve senden önce gönderdiğimiz resullerimizden sor bakalım, Rahman'dan başka tapılacak ilahlar kıldık mı? Ve andolsun ki
Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine gönderdik. O zaman onlara, "Muhakkak ki ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm," dedi. Fakat Musa aleyhisselam onlara ayetlerimizle, mucizelerimizle gelince, onlar o zaman onlara mucizelere gülüyorlardı, alay ediyorlardı. Biri diğerinden daha büyük olmadıkça onlara bir ayet, mucize göstermedik. Ve onları azapla yakaladık ki böylece belki onlar Allah'a dönerler diye. Ve onlar, "Ey sihirbaz! Senin Allah'a olan ahdin hürmetine Rabbine bizim için dua et. Bu azabı kaldırsın. O takdirde gerçekten biz mutlaka hidayet üzere oluruz," dediler. Fakat onlardan azabı kaldırınca o zaman onlar verdikleri sözleri bozuyorlar. Ve Firavun kavmi içinde seslendi. "Ey kavmim! Bütün Mısır benim mülküm değil mi? Ve altımdan akan bu nehirler, hala görmüyor musunuz?" dedi. "Yoksa ben o acizden daha hayırlı değil miyim ki o neredeyse sözü açıklayamıyor, normal konuşamıyor. Öyleyse ona takılmış altından bilezikler olmalı veya onunla beraber ona yakın olan melekler gelmeli değil miydi?" Böylece Firavun kavmini hafife aldı, küçümsedi. Bunun üzerine kavmi ona itaat etti. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Bunun üzerine bizi eseflendirdiler, üzdüler. Biz de onlardan intikam aldık. Bu sebeple onların hepsini boğduk. Böylece onları sonraki ümmetler için bir selef, gelip geçmiş bir kavim ve örnek, ibret kıldık. Meryem oğlu Hazreti İsa misal verilince, o zaman senin kavmin alay ederek bağırıyorlardı. Ve "Bizim ilahlarımız mı hayırlı, yoksa o mu?" dediler. Sana bu örneği seninle mücadeleden başka bir şey için söylemediler. Hayır, onlar düşman bir kavimdir. O Hazreti İsa sadece nimetlendirdiğimiz bir kuldur. Ve onu İsrailoğullarına örnek, ibret kıldık. Eğer biz dileseydik mutlaka sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler kılardık, yaratırdık. Ve muhakkak ki o, gerçekten o saat kıyametin zamanı için bir ilimdir, bilgidir. Öyleyse ondan sakın şüphe etmeyin ve bana Allah'a tabi olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir. Ve şeytan sakın sizi sırat-ı mustakimden men etmesin. Muhakkak ki o sizin için apaçık düşmandır. Ve Hazreti İsa beyineler, mucizeler, deliller ile geldiği zaman ve hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyin bir kısmını size açıklamak için size hikmeti getirdim. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin," dedi. Muhakkak ki Allah, o benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir. Sonra gruplar kendi aralarında ihtilaf etti. Artık elim günün azabından zulmedenlerin vay haline. O saatin, kıyametin onlar farkında değilken, ansızın onlara gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? İzin günü takva sahipleri hariç, samimi dostlar birbirine düşmandır. Ey kullarım! O gün size korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız. Onlar ki ayetlerimizle amenu olmuşlardır ve Allah'a teslim olmuşlardır. Siz ve zevceleriniz, eşleriniz cennete girin. Orada ferahlatılacaksınız. Onların etrafında altından tepsiler ve kadehlerle, bardaklarla dolaşılır. Ve orada nefslerin iştahlandığı ve gözlerin lezzet aldığı şeyler vardır. Ve siz orada ebediyen kalacak olanlarsınız. İşte bu amellerinizden dolayı varis kılındığınız cennet.
Sizin için orada yiyeceğiniz pek çok meyve vardır. Muhakkak ki mücrimler, suçlular, cehennem azabı içinde ebediyen kalacak olanlardır. Azap onlardan hafifletilmez. Ve onlar orada Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş olanlardır. Ve biz onlara zulmetmedik. Ve lakin onlar zalimler oldular. Ve mücrimler, ey Malik, ey cehennem bekçisi, Rabbin bizim üzerimize hüküm versin, bizi öldürsün diye seslendiler. Malik, muhakkak ki siz bu azabın içinde kalacak olanlarsınız dedi. Andolsun ki size hakkı getirdik ve lakin sizin çoğunuz hakkı kerih görenlerdir. Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz işi sağlam tutanlarız. Yoksa onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyeceğimizi mi zannediyorlar? Hayır, onların yanında resullerimiz, elçilerimiz her şeyi yazıyorlar. De ki, eğer Rahman'ın çocuğu olsaydı, o zaman ona kul olanların ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin de Rabbi olan Arş'ın Rabbi, onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Artık onları bırak. Vaad olundukları güne mülaki oluncaya, kavuşuncaya kadar boş şeylere dalsınlar ve oynasınlar. Ve o, gökte ilahtır ve yerde ilahtır. Ve o, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir, en iyi bilendir. O, öyle yüce ve mübarektir ki, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü O'nundur. O saatin, kıyamet vaktinin ilmi O'nun indindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz. Ve onların O'ndan Allah'tan başka taptıkları şeyler şefaate malik değildir. Hakka şahit olanlar hariç. Ve onlar hakkı bilirler. Ve eğer gerçekten onlara, kendilerini kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. Buna rağmen haktan nasıl döndürülüyorlar? Onun, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, ey Rabbim, bunlar gerçekten mümin olmayan bir kavimdir demesine andolsun. Bundan sonra onlardan vazgeç ve selam olsun de. Artık yakında bilecekler. Duhan Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 59 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitab-ı Mübine, apaçık kitaba andolsun. Muhakkak ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz uyaranlarız. Hikmetli, hükmedilmiş emirlerin, işlerin hepsi onda, o gecede ayırt edilir, belirlenir. Katımızdan bir emir olarak. Muhakkak ki biz Kur'an'ı ve Resulleri gönderenleriz. Rabbinden bir rahmet olarak. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer siz yakin sahibi iseniz. Ondan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin ve evvelki, sizden önceki babalarınızın Rabbidir. Hayır, onlar şüphe içinde oynuyorlar, oyalanıyorlar. Artık göğün apaçık duman, fitne getireceği günü gözle. O fitne ki insanların büyük kısmını sarar. İşte bu elim bir azaptır. Rabbimiz, azabı bizden kaldır. Muhakkak ki biz müminleriz. Onlara her şeyi açıklayan bir Resul gelmişti. Buna rağmen Resul'ün söylediklerinden ibret almadılar. Ve ona şeytan tarafından vahyedilerek öğretilmiş ve deli dediler. Ve sonra ondan yüz çevirdiler. Muhakkak ki biz
azabı biraz kaldırsak bile şüphesiz ki siz şirke dönecek olanlarsınız. Büyük bir şiddetle onları yakalayacağımız gün biz mutlaka intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki biz onlardan önce Firavun kavmini de imtihan ettik. Ve onlara da kerim bir Resul Hazreti Musa gelmişti. Hazreti Musa, Allah'ın kullarını bana verin. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm demişti. Allah'a karşı ululuk, büyüklük taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir sultan, delil ile geliyorum. Ve muhakkak ki ben beni taşlamanızdan sizin de Rabbiniz olan Rabbime sığındım. Eğer bana inanmıyorsanız artık benden uzaklaşın. Bunun üzerine bunlar günahkar bir kavimdir diye Rabbine dua etti. Hemen gece yürüyüşü yapmak üzere kullarımla beraber yola çık. Muhakkak ki siz takip edileceksiniz. Ve denizi açık olarak bırak. Muhakkak ki onlar boğulacak olan bir ordudur. Bahçelerden ve pınarlardan nicelerini terk ettiler. Ve ekinler ve kerim mekanlar, güzel köşkler. Ve orada zevk içinde yaşadıkları nimetler terk ettiler. İşte böyle. Ve sonraki kavmi onlara varis kıldık. Onlara yer ve gök ağlamadı. Ve onlara mühlet verilmedi. Ve andolsun ki biz İsrail oğullarını Firavun'un zelil azabından kurtardık. O Firavun ki şüphesiz o haddi aşanlardan ve büyüklük taslayanlardandı. Ve andolsun ki biz onları İsrail oğullarını ilim üzerine alemlere seçtik, üstün kıldık. Ve onlara içinde apaçık imtihan olan ayetlerden, mucizelerden verdik. Gerçekten onlar mutlaka diyecekler ki, bizim ölümümüz sadece ilk ölümümüzdür. Ve biz neşrolunacak, tekrar diriltilecek değiliz. Siz doğru söyleyenlerseniz, o halde babalarımızı geri getirin. Onlar mı, yoksa Tubba'nın kavmi ve onlardan öncekiler mi daha hayırlı? Biz onları helak ettik. Çünkü onlar mücrimlerdi. Ve gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. İkisini de haktan başka bir şey ile yaratmadık. İkisini de hak ile yarattık. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Muhakkak ki fasıl günü onların hepsinin belirlenmiş vaktidir. O gün dosttan dosta hiçbir şey fayda vermez ve onlara yardım olunmaz. Ancak Allah'ın rahmet, rahim esmasıyla tecelli ettiği kimse hariç. Muhakkak ki o azizdir, rahimdir. Muhakkak ki zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. Erimiş maden gibi karınlarında kaynar. Kaynar suyun kaynaması gibi. Onu tutun, yakalayın. Hemen cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne azap olarak kaynar su dökün. Azabı tat. Hani sen gerçekten azizdin ve kerimdin, kendini öyle zannediyordun. Muhakkak ki bu azap sizin şüphe ettiğiniz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri emin makamlardadır. Cennetlerde ve pınarlarda. Karşılıklı otururlar, ipekten ve atlastan giysiler giyerler. İşte böyle. Ve onları iri gözlü huriler ile evlendirdik, evlendiririz. Orada emniyet içinde her çeşit meyveden isterler. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Ve Allah böylece onları cehennem azabından korumuştur. Senin Rabbinden fazıl, lütuf olarak işte bu en büyük kurtuluş, fevzül azimdir. İşte böylece onu Kur'an-ı Kerim'i senin lisanın ile kolaylaştırdık. Umulur ki onlar tezekkür ederler. Artık gözle, bekle. Muhakkak ki onlar da gözleyenlerdir, bekleyenler gözleyenlerdir.
Câsiye Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 37 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Mukatta harfleri. Allah'ın sır anlamlı harfleri. Kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Muhakkak ki müminler için göklerde ve yerde mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve sizin yaratılışınızda ve Allah'ın hayvanlardan üretip yaydıklarında yakin sahibi kavim için ayetler, deliller vardır. Ve gece ve gündüzün ihtilafı birbirini takip etmesi ve Allah'ın rızık olarak semadan yağmur, kar gibi şeyleri indirmesi, böylece arzı ölümünden sonra diriltmesi ve rüzgarları çevirip estirmesi, akıl eden kavim için ayetlerdir, delillerdir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Sana hak olarak onları okuyoruz. O halde Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Bütün yalancı günahkarların vay haline! Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işitir. Sonra onu işitmemiş gibi kibirlenerek ısrar eder. Artık onu elim azap ile müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrendikleri zaman onu alay konusu edinirler. İşte onlar için alçaltıcı azap vardır. Cehennem onların arkalarındadır. Ve kazandıkları şeyler onlara fayda vermez. Ve Allah'tan başka dost edindikleri de. Ve onlar için büyük azap vardır. İşte bu hidayettir. Ve Rablerinin ayetlerini inkar edenler, onlar için azap üstüne elim azap vardır. O Allah ki, içinde gemileri onun emriyle yüzdürmeniz için, denizi size musahhar, emre amade kaldı. Ve onun fazlından istemeniz için. Umulur ki, böylece siz şükredersiniz. Ve göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size musahhar, emre amade kıldı. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Amenu olanlara de ki, Allah'ın günlerinin geleceğini ummayan, kazanmış olduklarından dolayı Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlasınlar. Kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa kendi nefsi içindir, lehinedir. Ve kim kötülük yaparsa o da kendi aleyhinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve andolsun ki İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Ve onları temiz rızıklarla rızıklandırdık. Ve onları alemlere üstün kıldık. Ve onlara emirden, Allah'ın emrinden beyineler, deliller verdik. Fakat onlara ilim geldikten sonra onlar, aralarında azgınlık ederek ihtilafa düştüler. Muhakkak ki senin Rabbin, kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şeylerde onların arasında hüküm verecektir. Sonra seni emirde, Allah'ın emrinde şeriat üzere kıldık. Öyleyse ona, o şeriate tabi ol ve bilmeyenlerin hevalarına uyma. Muhakkak ki onlar, Allah'tan bir şey emir konusunda asla sana fayda veremezler. Muhakkak ki zalimler birbirinin dostudurlar ve Allah takva sahiplerinin dostudur. İşte bu Kur'an, İnsanlar için basirettir ve yakin hasıl eden kavim için hidayettir, rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler zannediyorlar mı ki onları amenü olan Allah'a ulaşmayı dileyen ve salih ameller nefs tezkiyesi yapanlar gibi kılacağız ve onların hayatları ve ölümleri eşit olacak. Hüküm verdikleri şey ne kötü. Ve Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve bütün nefslere kazandıklarının karşılığı ceza veya mükafat verilsin diye.
ve onlara zulmedilmez. Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Ve Allah onu ilim, onun faydasız ilmi üzere dalalette bıraktı. Ve onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Ve onun basar, görme hassasının üzerine kışavet kıldı, perde çekti. Bu durumda Allah'tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve o hayat dünya hayatımızdan başka bir şey değildir. Ölürüz ve diriliriz. Ve bizi dehirden, zamandan başka bir şey helak edemez dediler. Ve onların bu konuda ilimden nasipleri yoktur. Onlar sadece zanda bulunurlar. Onlara ayetlerimiz beyan edilerek okunduğu zaman onların delilleri, iddiaları, eğer siz sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz babalarımızı getirin demekten başka bir şey olmadı. De ki, Allah sizi yaşatır, sonra öldürür. Sonra sizi hakkında şüphe olmayan kıyamet günü bir araya toplar. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve o saatin kıyametin vuku bulacağı izin günü batıl olanlar hüsranda olacaklardır. Ve bütün ümmetleri diz çökmüş olarak görürsün. Bütün ümmetler kendi kitaplarına davet edilirler. O gün yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı ceza ve mükafat verilir. İşte bu bizim kitabımız ki size hakkı söyler. Muhakkak ki biz yapmış olduğunuz şeyleri tensih ediyorduk, hayat filmine kaydettiriyorduk. Fakat amenü olanlara ve salih ameller yapanlara, Allah'a ulaşmayı dileyerek nefs tezkiyesi yapanlara gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyar. İşte bu fevzül mübindir, apaçık kurtuluştur. Ve fakat inkar edenlere denir ki, ayetlerim size okunduğu zaman kibirlenenler siz değil miydiniz? Ve siz mücrim bir kavim oldunuz. Ve Allah'ın vaadi ve hakkında şüphe olmayan o saat kıyamet haktır denildiği zaman siz, biz o saat kıyamet nedir bilmeyiz. Sadece bir zan olduğunu sanıyoruz. Ve biz yakın sahibi değiliz dediniz.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, "Ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz, Allah musrifleri sevmez." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsüne, "Tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin." Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği, ister sabah, mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler, bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah-u Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah-u Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah-u Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2.5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah-u Teala birinizi veriniz, o da %2.5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak, paranın kiri olarak zikredilen %2.5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir, almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah-u Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde, "Ey Ademoğlu, mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız." İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek, o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını arsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası arsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde, "Fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun." Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşasa 10 bin TL ile
rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ay daha hayatın idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa, geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa, o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa, ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'e dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Konumuz takva.

Takva, lügat manası itibariyle çekinmek, sakınmak, korkmak anlamına geliyor. Ama tasavvuf açısından takvayı ortaya koyduğumuz zaman takvanın manevi tekamülün bütününü kapladığını görüyoruz. Biliyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide tabiyet 2. Ruhun Allah'a ulaşması 3. Fizik vücudun teslimi 4. Muhlis olmak 5. Nefsin teslimi 6. İradenin teslimi 7. 7 kademede ayrı ayrı takvaların var olduğunu görüyoruz. Bu 7 kademenin her biri ayrı bir takvayla Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiş. Aslında lügat manası bu olmakla beraber, çekinmek, sakınmak, korkmak olmakla beraber, manevi tekamülün her kademesine ayrı bir takva ayetinin yerleştirilmesi boşuna bir olgu değildir. Takvayla manevi tekamül seviyesinin aynı noktalarda buluştuğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor her şey. Allah'a ulaşmayı dilemek, amene olmakla ifade buyuruluyor. Amene olan bir insan, aslında lügat manası itibariyle iman eden bir insan, inanan, Allah'a inanan bir insan. Ama amene olmak 7 tane kademeyi içeriyor. Ve saydığımız 7 kademe. Öyleyse bu muhtevayı Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olarak incelediğimiz zaman Allah-u Teala ayrı ayrı takvaların olduğunu bize açık bir şekilde anlatıyor. Birinci takva, manevi tekamülün ilk adımı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ya eyyühellezine aminu in tettekullâhe yec'al lekum furkanen." Ya eyyühellezine aminu, ey amene olanlar, ey onlar ki amene olmuşlardır, amene olanlar. İn tettekullâhe, eğer Allah'a karşı takva sahibi olursanız, yec'al lekum, sizin için, yec'al, cale kılmak demek, yec'al, kılar, lekum, sizin için, furkanen, furkanlar, furkanların sahibi kılar. Furkan, doğruyu yanlıştan ayırma müessesesi. Neyse, insanlar belki bilmedikleri için kötü niyetleri olmamasına rağmen yanlış yaparlar. Ama ilim insanlara neyin yapılması, neyin yapılmaması lazım geldiği konusunda gerekli bütün ilmi verecektir. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şey budur. Furkan. Sevgili kardeşlerim, Müessesesi doğrunun yanlıştan ayrılmasını icap ettiren asli unsurlar. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Menibine ileyhi ve ettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin."
münivine ileyhi ona, Allah'a yönel. Vettekuhu ve böylece ona karşı takva sahibi ol. Ve ekum salat ve namazı ikame et. Namazı kıl. Ekum salatı ve la tekunu minel müşrikin. Ve la tekunu ve olma. Min dendenek geliyor. El müşrikin, müşriklerden olma. Buradan çıkardığımız sonuç, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes müşrik hüviyetinde. Allah'a şirk koşan hüviyetinde. Çünkü Allah Teala bütün insanlara ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştırmaları gerektiğini açık bir şekilde ifade etmiş. Bu ayet olduğu gibi münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Ve la tekunen mer müşrikin ve müşriklerden olma. Bütün insanlar başlangıçta şirktedir. Sevgili kardeşlerim, şirkte olan bu insanların hedefe yürümeleri, o hedef ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Ancak Allah'a yönelmekle gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. Böylece görüyoruz ki Allah Teala bir insanın manevi tekamülünün 7 safhasını 7 ayrı takvayla işaretlemiş. 7 safhayı tekrar sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, muhlis olmak, ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o hidayete ermiştir. Bu ruhun hidayetidir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse o da hidayete ermiştir. Bu fizik vücudun teslimi, yani ikinci teslimdir. Ruh, fizik vücut, ondan sonra nefs gelir. Kim nefsini Allah'a teslim etmişse bu üçüncü teslimdir. Son teslim ise iradenin teslimidir. Her biri bir ayrı teslimi içerir. Zaten din adı verilen sisteme baktığımız zaman İslam dininden bahsediyoruz. İslam dini teslim dini demektir. İslam kelimesi ve teslim kelimesi sin, lam ve mim adlı üç harften oluşur. Geri kalanı sesli harflerle ilavelerdir. Silim kökü, sin, lam, mim. İslam kelimesi, teslim kelimesi, Müslüm kelimesi, Müslüman kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Sevgili kardeşlerim, ruhumuzu Allah'a teslim etmek için harekete geçmemiz ve ruhumuzun Allah'a ulaşması, teslim, fizik vücudumuzun teslimi, nefsimizin teslimi, irademizin teslimi ayrı ayrı teslim kademelerini gösteriyor. Ama her şeyden evvel Allah'a
ulaşmayı dilemekle ifade edilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir insanın, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum şu dünya hayatını yaşarken demesi, onu kalpten söylemesi halinde o kişinin birinci takvanın sahibi olduğunu gösterir. Yardımlar Allah-u Teala tarafından yağdırılır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemeyi dilerse, Allah-u Teala buyuruyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse, biz onu kendimize ulaştırırız. Onun bu konuda bir gayret sarf etmesi gerekmiyor demek oluyor bunun manası. Çünkü o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmak için mutlaka zikir yapması gerekir. Allah-u Teala o kişiye öyle bir zikir sevgisi verir ki, kişi bunu doyuma bir zevk olarak gerçekleştirir. Kendisini hiçbir zorlamaya tabi tutmadan, büyük bir zevk olarak o zevki Allah-u Teala verir ona, ruhunu Allah'a ulaştırır. Bu muhteva içerisinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bir, mürşidine ulaşıp tabi olmuştur. İki, ve bu noktada ruhu vücudundan ayrılmıştır. Ve ayrılan ruh Allah'a doğru yola çıkmıştır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşacak bu ruh. Soldan sağa doğru 7 tane alemden geçecek. Ve 7. kademede zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak sitel-i müntahadan Allah'a doğru dikey bir yolculukla yükselecek, Allah'ın zatına ulaşacak, Allah'ın zatında yok olacak. Ruh iki şekilde Allah'a ulaşır. Bir, kişi canlıdır, hayattadır ve de görevini yapmıştır. Ruhunu Allah'a bilerek, isteyerek ulaştırmıştır. Bu onun için bir mutluluk ve huzur vesilesidir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ilk mutluluğa adımını atmıştır. Allah ona yardım eder, onu mürşidine ulaştırır. Kişi mürşide tabi olur, ruhu vücudundan ayrılır. Ayrılan ruh kişinin zikir seviyesinin artışına paralel bir seyirle birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşır ve yedinci gök katında 7 tane alem geçerek 7. alemde buradaki netice noktalanır ve 7. gök katında herkes ait olduğu yere bütün ruhlar ulaşır. Öyleyse takva müessesesinin başlangıç

lealekum tuflihun. Ey diyor Allah'a takva sahibi olan aminular, aminular, aminuttekullaha. Allah'a amin olan, iman eden ve böylece Allah'a inanmanın takvasına sahip olanlar. Allah'a karşı takva sahibi olun. Ya eyyühellezine amenu, ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ettekullâhe, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ebtegu ileyhil vesilete, ve ona ulaştıracak vesileyi, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan iptiga edin. İsteyin. Ecahüdü fi sebilihi. Ecahüdü ve cihad edin. Savaş edin. Fi sebilihi. Fi içinde. Onun yolu. Sebili. Yol. Hi. Onun. Onun yolunda cihad edin diyor Allah Teala. Bu cihad bir insanın nefsiyle yapacağı cihettir. Biliyorsunuz ki başlangıçta bütün nefsler baştan aşağı afetlerle donatılmıştır. Nefsin 19 afeti, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar ve bunun gibi afetler, tam 19 tane afet nefsinizin kalbini, bütün insanların nefsini baştan aşağı kaplamıştır. İşte Allah'ın bütün insanlara emri odur ki bu afetlerden hepiniz kendinizi temizlemeye çalışın. Bu temizliğe başladığınız noktadan itibaren siz cehennemden kurtulursunuz diyor Allah Teala. Böyle bir talebin sahibi birinci takvanın sahibidir. Kim? Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Nefsindeki afetlerin böylece %51'ini yok etmeyi istiyorum. Bana da nasip et yüce Allah'ım diye kim Allah'a talepte bulunursa Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinin sonucu Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala bu dilek istikametinde bütün insanların bir hedefe ulaşmasını istiyor. Hadis suresinin 28. ayet-i kerimesinde diyor ki ya eyyühellezine amentekullâhe, ey aminu olanlar, Allah-u Teala'ya karşı takva sahibi olun. Ve aminu bi resulihi, ve onun resullerine de iman edin. Yutikum küfleyni min rahmetiki, ki size rahmetinden iki kat versin. Yani rahmetle faz ve rahmetle salavat. Ve kendisiyle ve yec'allekum, ve sizin için kılsın, nuren, nur kılsın. Temçune bihi, onunla yürüyeceğiniz bir nur kılsın. Ve yağfur lekum, ve size mağfiret etsin. Yani günahlarınızı sevaba çevirsin. Vallahi gafurun rahim, Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Öyleyse burada ne oluyor? Kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Mürşide tabiyet konunun ilk adımı. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Diledikten sonraki ilk aktif adım mürşide tabiyettir. Sonra bu ikinci takvadır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takvayı, mürşide tabiyet ikinci takvayı oluşturur. Üçüncü takva ise ruhun Allah'a ulaşması.

olmasıdır. Bu konuda Allah Teala buyuruyor ki Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ve uzifetul cenneti lil muttakine gayri vaid haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzifetul cenneti ve cennet yaklaştırıldı lil muttakine muttakiler için gayri vaid uzak olmayarak. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte vaad olunduğunuz şey ma şey. Tuâdûne. Vaad olunduğunuz hâzâ işte. Li kulli evvâbin hafîz. Li için kulli bütün evvâb olanlar, evvâbin hafîz ve hafîz olanlar için. Hafîz olmak bir muhafız taşımak istikametinde kullanılıyor. Yani kim Allah'a ulaşmayı diler de Allah'a mürşidini, hacet namazını kılarak sorarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O zaman bu kişi o Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olacaktır. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa otomatik olarak Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsa tabi olduğu anda mutlaka ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmış olan kafileye o da katılır. Ve de neticede mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. O kişi hayatta olsa da ulaşacaktır. Yolda ölse de gene ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün ölenlerin ruhları 7 tane gök katını aşarak mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Ruh Allah'ın üfürmesiyle Allah'tan gelmiştir. Döneceği yer mutlaka Allah'tır. Biz insanlar canlıyken ruh ile birlikte oluruz. Allah'ın istediği bu canlı hüviyetteyken ruhumuzu kendi irademizle bilerek, isteyerek Allah'a ulaştırmamızdır. Bunu gerçekleştirebildiğimiz takdirde Allah için ermiş evliya oluruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an velayet makamlarının ilkine adım atar. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci velayet makamıdır. Mürşide tabiyet ikinci, ruhun Allah'a Allah tarafından ulaştırılması üçüncü kademeyi ifade eder. Fizik vücudun teslimi dördüncü kademeyi, muhlis olmak 5. kademeyi, nefsin teslimi 6. kademeyi, iradeyi teslim etmek 7. kademeyi ifade eder. Öyleyse 7'li sistem Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil etmektedir. Ve kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu ulaşma süreci içerisinde 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarını birer birer aşacak. 7. gök katında 7 tane alemden geçecek. Ve ruh 7. alemde Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, takvaların üçüncüsü Allah'a ulaşma takvasıdır. Bu noktada Allah Teala söylüyor ve uzdufetul cenneti lil muttakine galiba et. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Hâzâ, işte bu. Mâ, şey. Tuâdûne, vaad olunduğunuz şey. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Li için külli bütün evvâbin, evvâb olan hafiz. Hafiz olanlar için. Bütün evvâb, yani Allah'a ruhu ulaşmış ve sığınmış. Meaba sığınmış. Meaba ulaşmış, Allah'ın zatına ulaşmış ve sığınmış. Evvab. Ve hafiz, muhafaza altına alınmış. Nasıl alınmış? Mürşidin ruhu geliyor,
kişinin başının üzerinde önden arkaya doğru uzanmış olarak yerleşiyor. Boşlukta duruyor. O kişinin başının üzerinde önden arkaya doğru uzanmış vaziyette duruyor. İşte Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen onların üzerine kanatlarını ger dediği şey iki kolu açık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu onların hepsinin başının üzerinde duruyor, kanatlarını germiş şekilde. Öyleyse Allah Teala'ya ruhun ulaşması konusunda Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Zalikel yevmül hakkı. İşte o gün hak günüdür. Ve men şa ittaze ila rabbihi meaba. Ki o zaman dileyen kişi kendisini Allah'a ulaştıran yolu yani sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah meab, sığınak, melce olur. Meaba kelimesi bunu söylüyor. Ve ruh Allah'a ulaşır. Allah ruha melce olur, sığınak olur. Neydi ruh? Ruh Allah'tan gelmişti. Allah'ın zatına ulaşmıştı ve Allah'tan gelmişti. Allah'tan kişinin doğuşuyla beraber ona üflenmek suretiyle vücudunun şeklini almıştı. Bu Allah'ın bütün insanlara verdiği bir emanettir. Bu emanetin Allah'a teslimi söz konusudur. İşte Allah Teala emaneti insan adı verilen en çok değer verdiği mahlukuna teslim etmiş ve emanetini geri istiyor. Bir ruh, vücuttan ayrılarak vücudun şeklini almış olan ruh, vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkıyor. Başka bir ruh, devrin imamının ruhu, kişinin başının üzerinde yere paralel bir şekilde kolları açık, kanatlarını germiş vaziyette o kişilerin başlarının üzerinde yerleşiyor. Böyle bir şeyin gerçekleşebilmesi için devrin imamının hayatta olması temel şart. Sadece hayatta olanların ruhu insanların üzerine gelir yerleşir. Yoksa hangi devrin imamı olursa olsun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların hepsinden kat kat üstündür. O bir Nebi Resul'dür. Nebi Resul'lerin de devrin imamı olanıdır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için yaşadığı devirde bu imamet meclisi en üstün standartları ifade eder. Çünkü bir peygamber devrin imamıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepinizin bildiği gibi son nebidir. Yani Hatemin Nebiyin, nebilerin sonuncusudur. Peygamberlerin sonuncusudur. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldür. Bütün nebiler nebi resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Nebilerin nebi resullerin dışındaki bütün resuller veli resuldür. Bir tek kavimde bir tek kişi nebi resul olabilir. Öteki kavimlerin de her birinde mutlaka Resul vardır ama onların hepsi veli Resul'dür.
müessese bu istikamette bir form arz eder. Nübüvvet müessesesi peygamber Farsça bir tabirdir. Peygamberi ifade eder. Nebiler aynı zamanda da Resul'dür. Bütün Nebiler aynı zamanda Resul'dür. Ama bütün Resuller aynı zamanda Nebi değildir. Sadece bir tek kişi Nebi olabilir. Bir devirde Hazreti Musa ile Hazreti Harun hariç, öteki bütün devirlerde sadece bir tek Nebi var olmuştur. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde bu müessese üstün boyutlarda bir sonuç gösterir. Ruhun tesliminden sonra fizik vücudun takvası geliyor. Âl-i İmrân 133'te Allah-u Teala diyor ki وَسَّارِعُوا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتِنْ اَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ اُوِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Rabbinizden mağfirete ve arzı yani yerleri göklerle yer kadar olan cennete koşuşun ki o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır. وَسَّارِعُوا ve koşun اِلٰى ona mağfiretün mağfirete min rabbiküm Rabbinizden olan mağfirete Rabbinizin mağfiretine Rabbinizden gelen mağfirete koşun ve cennetin ardına semavati ve cennete koşun arzı göklerle yer kadar olan cennete koşun diyor Allah-u Teala. Uviddet limtekin ki o takva sahipleri için hazırlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, beşinci takva, ulelvaf takvası. Allah Teala diyor ki innellezine tekav izâ messehum taifun mineşşeytani tezekkere fî izâhün müfsirûn. Araf 201. Muhakkak ki takva sahibi kimseler şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman tezekkür ederler. Kimi? Allah'ı tezekkür ederler. Allah'ı zikrederler. İşte o zaman onlar basır edenlerdir. Yani kalp gözleriyle görenlerdir. Allah-u Teala onlara kalp gözüyle görme yetkisi vermiştir. Altıncı takva, ihlas takvası oluyor. Allah-u Teala diyor ki, Bakara 179'da velekum fil kısası hayatun. Ya ulul elbab. Ey ulul elbab, sizin için hayatta kısasta hayat vardır. Ya ulul elbab, ey ulul elbab. Leallekum tettekun. Umulur ki siz takva sahibi olursunuz. Maide suresinin 100. ayet kelimesinde Allah Teala buyuruyor kul ya yestevil habisu vettayibu ve lev اَعْجَبَكَ كَسْرَتُ الْحَب۪يزِ اَتَّكُ اللّٰهَ يَا اُلِ الْاَلْبَابِ لَيَعْلَكُمْ تُفْلِهُونَ De ki habisin çokluğu, haram murdar ve fesadın yani çokluğu, senin hoşuna gitse bile habis ile taif yani helal ve temiz ve güzel bir değildir. Ey اُلِ الْاَلْبَابِ Allah'a karşı takva sahibi olun, umulur ki siz felaha erersiniz. En son takva, salah makamının takvası. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Bela men efha bi ahdihi ettaka ve innallahi yuhibbul muttakin. Bela hayır öyle değil. Kim Allah'a verdiği ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa yani takva sahibi olursa muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Ve innallahi öyleyse İnnallâhe, inne muhakkak ki Allah'e, Allah yuhibbül, yuhibbu ubbeder. Sever, muhabbet besler. Muttakin, takva sahiplerine muhabbet besler. Takva sahiplerini sever. Ve Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesi
Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi ve lâ temutunne illâ ve entüm müslümûn. Ya eyyühellezine amenü, ey amene olanlar, amenüttekullâhe, Allah'a karşı takva sahibi olun. Hakka tukatihi, hakka tukatihi takvayla, tam bir takvayla. Ve lâ temutunne, ve ölmeyin, illâ ve entüm müslümûn, müslüman olarak ölün. Yani ölmeden evvel takva sahibi olun. Ölmeden evvel takva sahibi olun, sonra ölün. Sevgili kardeşlerim, takva meselesi bir insan hayatındaki yedi safhayı muhtevasını alan bir bütündür. Sizler Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda zaten hepiniz takva sahibi oldunuz. Sonra adım adım tabi oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Fizik vücudunu teslim ettiniz. Nefslerini teslim edenler etti. İradelerini teslim edebilenlerin söz konusu olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, neyzü billahi mineşşeytanirracim. Ey Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki ve Medine, İyâken abudu ve İyâken. Sırat-el müstakim, sırat-el ezzine enamte aleyhim, galim ve tabi aleyhim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte gene el ele gönül gönüle bir beraberlik. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu insanların hep ulaşmak istedikleri ama bir türlü ulaşamadıkları mutluluk. Kim bu insanlar? Mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler. Kim bu insanlar? Allah'la iletişimi kuramayanlar. Kim bu insanlar? Allah'ın söylediklerini öğrenmek gereğini duymayanlar. Sevgili kardeşlerim, onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmak için söylemedik söz kalmadı. Onlara mutluluğu anlata anlata dilimizde tüy bitti. Ama hala öğrenmediler. Ama sizler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler yalnız öğrenmekle kalmadınız. Hayatınıza tatbik ettiniz. Mutluluğunuzu dile getirdiniz. En güzelini gerçekleştirmek üzere harekete geçtiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dileyerek manevi hayatınıza başladınız. İşte mutluluğun başlangıç noktası. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutluluğun giriş kapısı. O kapıdan geçmedikçe mutluluk yaşanamaz. İnsanlara sorarsınız, ey kardeşim sen mutlu musun? Oo der, ben mutlu bir insanım. Peki mutluluğun ne olduğunu biliyor musun? Elbette biliyorum. Mutluluk bir insanın huzur duyması halidir. Hayatından memnun olması halidir. İşte ben öyle biriyim. Peki her zaman öyle misin? Her zaman öyle değilim tabii. Yani ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum diyeceksiniz o zaman. Mutluluk devamlı bir vetiledir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Kesintisiz bir uyum halidir. Armoni. Başka insanlarla en iyi ilişkilerin içinde olmak ve onlarla beraberken de, onlardan ayrıyken de hep mutlu olmak, huzuru yaşamak. Öyleyse bu bir insanın kavgayı bitirmesi anlamına geliyor. Nasıl bir kavga? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne tarz bir kavga? İç dünyanızda kavga, dış dünyanızda kavga, Allah ile olan ilişkilerinizde kavga. Öyleyse bu kavga konusuna dikkatle bakın. Allah Teala'nın dizayn ettiği mutlulukta tam bir uyum hali üç ayrı faktörde de oluşması lazım.
iç dünyanızda sulh ve sükun. Yani nefsinizle ruhunuz arasında kavganın bitmesi. Dış dünyanızda sulh ve sükun hali sizinle başka insanların arasındaki kavganın bitmesi. Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun hali, Allah'ın ibadetleriyle çatışmamak, ibadetlerin size zevk vermesi hali, yasak fiilleri işlememenin sizi sadece mutlu kılması hali. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönlü dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu açıdan çok ince bir hedefe yönelmelisiniz. Bu hedefe dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkileriniz. Sizler için sadece bir güzelliği ifade etmeli. Allah'ın emirleri mi? O emirler sizi kendisine çekmeli. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac etmek, kelime-i şehadet getirmek, özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yapmak sizin için bir zevk olmalı sevgili kardeşlerim. Ne zaman o zevki yaşamaya başlarsanız, işte o zaman mutluluğunuz mutlak ölçekte bir mutluluk haline gelecektir. Muhtevayı ona göre dizayn edin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kahvenizden bir yudum aldığınız zaman büyük mutluluk duymalısınız. Allah-u Teala'nın size bir nimetli bir ihsanı kahve. Kahvenin pirini biliyorsunuz. Üveys el-Karani Hazretleri. Kısaca Türkçemizde Veysel Karani denir. Adı Üveys'tir. Üveys el-Karani Hazretleri. Annesine olan düşkünlüğüyle, yatalık olan annesine olan o muhteşem bakımıyla anılır. Annesini her şeyin üzerinde değerli tutan bir Allah'ın büyük evliyası. Bütün hayvanlara, kendisi bir çobandı, sözünü mutlaka dinletirdi. Hayvanlar onu dinlerlerdi ve onun onları gütmesi gerekmezdi. Sadece konuşarak onlara ne yapmaları gerektiğini söylerdi. Hayvanlar, develer onun ne söylediğini anlar ve itaat ederlerdi. Biliyorsunuz Hazreti Süleyman da bütün hayvanlarla, kuşlarla konuşmak yetkisinin sahibiydi. Cinlere ve şeytanlara kumanda ederdi. Onlar da insan bizim gibi. Ama Allah'ın nimetlerine mazhar olmuşlar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Nerede kalmıştık? Mutluluk diyorduk. Mutluluk. O kadar güzel bir şeyden bahsediyorum ki size. Hayatınızı dizayn edecek olan şey, sizi mutsuzluktan çekip koparacak olan şey, mutluluğun o tül kanatlarına ulaştıracak olan, kendisiyle beraber uçuracak olan şey. Sevgili kardeşlerim, kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, Allah'ın hepinizden istediği şey sadece sizin mutluluğunuz, biliyorsunuz.
Başka bir talebi yok. Çünkü siz mutlu olduğunuz zaman Allah sizin mutluluğunuzla mutlu olur. Çünkü siz Allah'ın taraftarı olduğunuz için mutlu olursunuz. Bir başka ifadeyle Allah'a kul olduğunuz için mutlu olursunuz. Hadi bana şimdi söyleyin bakalım. Ne zaman Allah'a kul olursunuz? Mutluluğun başlangıç noktası neresidir demek bunun manası? Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişinin mutlu olması hiçbir şart içinde mümkün değildir. O da bütün insanlar gibi geçici zevkler yaşar. Ondan sonra hayatı gene kapkaranlık bir dünyanın bir parçası olur. Etrafındaki insanların yanlış davranışları, her şey onu üzer. Her fırsatta nefsi onu üzecek olan birçok şey oluşturur ve arkasında daima başka insanlar vardır. Onları çıkarın aradan. Sadece Allah'la karşı karşıya kalın. O insanların devreden çıkabilmesi ise sizin onlarla sulh-i sükûnu gerçekleştirmenize bağlı. Onlar size dost olmayabilirler. Bu önemli değil. Siz onlara dost olacaksınız. Onlar size kızsalar da siz onlara kızmamayı öğreneceksiniz. Kin diye bir şey, nefret diye bir şey hiç oluşmayacak içinizde. İnsanlara, Allah'ın yoluna giremeyen insanlara sadece acıyacaksınız. Burada bir küçücük farklılık var sevgili kardeşlerim. Bireysel mutluluk bunun dışında bir olaydır. Çevrenizle bir sülh ve sükun halinde olmak, iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmek, Allah'ın bütün ibadetlerini zevk ile yapmak, yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman bundan huzur ve mutluluk duymak. Şeytan devamlı karşınıza Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeniz için fırsatlar çıkarır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey aslında o kadar güzel ki. Arkasında yatan sebepleri bilseniz, bütün olayların arkasında Allah mutlaka vardır. Her zaman size hizmet etmek ister, yardım etmek ister. Bütün olaylar sizin derecat kazanmanız için bir imtihandır. Peki derecat kazanmak önemli mi? Önemli tabii. Eğer derecat kazanırsanız kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olur. Peki derecat kazanmak aynı zamanda önemsiz dersek bir paradoks olarak mı kabul edersiniz bunu? Hem derecat kazanmak önemli bir olay diyoruz, hem de önemsiz bir olay diyoruz. Neye göre önemli, neye göre önemsiz? Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, dilemeyenlere sesleniyoruz şu anda, o zaman kazandığınız derecelerin hiçbir faydası olmaz size, sevgili kardeşlerim. Kazandığınız dereceler sizi asla cennete götüremez. Diyeceksiniz ki iyi ama Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer cennettir diyor. Onlar felaha erenlerdir diyor. Müminin Suresi'nin 103. ayet-i kerime, 102. ayet-i kerimesi. O zaman bana diyeceksiniz ki ne haber? Böyle olduğuna göre biz derecat kazanıyorsak o zaman kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazla olacak demektir. Biz de cennete gideceğiz demektir. Öksürükle karışık da olsa hayır sevgili kardeşlerim. Siz eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz hiçbir ölçüde
hiçbir standartta, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala buyuruyor ki, kimler Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onlar hüsrandadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de elbette inkar edenler. İnkar eden insan Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişidir. İnkar ettiğine göre, bunu kabul etmediğine göre, bu mümkün değil dediğine göre, istemeyecek Allah-u Teala'ya ulaşmayı, o kişi hüsrandadır. Hüsranda olursa ne olur? Allah-u Teala Zümer Suresinin 65. ayet-i kerimesinde hüsranda olanların amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Amellerinin heba olduğunu söylüyor. O kişi kendi amelleri dolayısıyla ne kadar derecat kazanırsa kazansın, onun amelleri heba olmuştur sevgili kardeşlerim. Peki daha ötesi de var mı? Daha ötesi de var. Kim? Allah'ın Resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle alay ederse, o alay eden kişinin amelleri boşa gitmekle kalmaz, başkalarının kendisine yaptığı kötülükler sebebiyle kazandığı dereceler de hesaba alınmaz, onlar için mizan tutulmaz. Onların dereceleri hiçbir şey ifade etmez, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz kefeni yırttınız. Yani gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala bütün günahlarınızı örter. İşte Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi: ey inananlar, siz inanmakla kalmayın Allah'a, takva sahibi olun. Takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dileyin, dilerseniz Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. Öyle yapın ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Seyyiatinizi, günahlarınızı örtsün Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sevgili kardeşlerim, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Yani Kur'an'ın lafzını ve o lafzın arkasındaki ruhunu, 7 kademelik ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün ileri gelenler, Hazreti Ebu Bekir olsun, Hazreti Ali olsun, Hazreti Osman olsun, Hazreti Ömer olsun, hepsi Kur'an-ı Kerim'in lafzını da ruhunu da öğretiyorlardı. Onlar sahabeydi. Onlara tabi oldular.
Ve onlar Kur'an'ın lafzını da biliyorlardı, ruhunu da biliyorlardı, tilavetini de biliyorlardı. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam okuma yazma bilmiyordu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ona okumayı yazmayı isteseydi bir gecede öğretirdi. Nitekim Kur'an'ı onun kalbine yazdıran Allah, bütün Kur'an'ı ezberden okuyabiliyordu. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Habibim diyor, o sana indirdiğimiz Kur'an'ı ezberleyeceksin diye boşuna kendini telef etme diyor. Onu senin kalbine indiren Allah, senin hafızanda kalmasına da, kalbinde, kalbine yerleşmesine de yeterli gücün sahibidir diyor. Ve de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ömrü boyunca Kur'an'ı okumuştur. Hem lafzını öğretmiştir, hem ruhunu öğretmiştir. İşte böyle bir dünyada sevgili kardeşlerim yaşamaktasınız. Her geçen gün daha güzele, daha güzele doğru bir yolculuk yapmalısınız. Yolculuğun başlangıcı, yani sizin mutluluk geminizin iskeleden demir alarak hareket etmesi bir talebinize bağlıdır. Mutluluğunuzun başlama talebi bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer buradan, ağzınızdan Allah-u Teala'ya bir dilek ulaşırsa, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diye, bunun yeterli olmadığını bilin. Bu dilek kalbinizde oluşacak. Allah Teala hep kalbinize bakar. Acaba bu kulumuz, bu yarattığım mahluk, henüz kul olmadı kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse, Allah'ın kulu değildir. O hala şeytanın kuludur. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler ve tağutun, insan ve cin şeytanların kuludurlar. Ne zamana kadar? Allah'a ruhlarını ulaştırmayı diledikleri güne kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı bir insan dilediği zaman o kişi cehennemin kapısını kapatmıştır, cennetin kapısını açmıştır. Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır, cehennemin de kilididir. O kişi cehennemde hiçbir ceza almayacaktır. Onun günahları olmasına rağmen o günahları kabir azabında 40 günlük bir zaman parçasında ona biraz azap edilerek bitecektir. Ama o kişi cehenneme hiç girmeyecek midir? Kıyamet günü bütün insanlar cehenneme girecektir. O da girecektir. Ama farklı bir hüviyette. Cehennemde kalacak olanlar, yani amel defterleri, rakamlı kitapları sollarından verilenler, yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar, onlar kafirlerdir. Kafir deyince bizim sevgili dostlarımız hep Allah'a inanmayanlar kafirdir, inananlar mümindir derler. Aslında lügat manası itibariyle doğruyu söylerler. Gerçekten mümin iman eden demek, iman eden inanan demek. Kafir de inanmayan demek. Tamam. İnkar eden demek. Tamam. Lügat manası bu. Ama Kur'an'daki lafzi ve ruhi manasına baktığınız zaman Allah'a inanmayan insanların
gene kafirler olduğunu göreceksiniz. Ama inananları iki gruba ayırıyor Allah Teala. İnananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, cennete girebilecek olanlar sadece onlardır. Ama gene inananlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cennete girmesi mümkün değildir. Onlar Allah'ın cennete girecek olan müminler safına asla ulaşamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Sevgili kardeşlerim, bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Bir tek dilek Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği şey, sadece bir tek dilek. Öyleyse nasıl bir dilekten bahsediyoruz? Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ama buradan bir dilek, kalpten bir dilek, kalp dileyecek, dil tasdik edecek. Öyleyse kalbinizde olan bir dileği dilinizle de Allah'a ulaştıracaksınız. Hadi gelin olayı bir defa daha hatırlayalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sefere çıkıyor. Çıkarken herkesin, tabi olanların tabiatıyla savaşa iştirak etmesini istiyor. Fakat tabi olmuş görünenlerden münafıklar sefere iştirak etmiyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam döndüğü zaman da diyorlar ki biz aslında seninle beraber gelmek istiyorduk. Ama eşlerimizi, çocuklarımızı bırakamadık. Bu yüzden gelemedik. Ama gelecek sefer mutlaka seninle beraber geleceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de, onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Kalplerinde mevcut olmayan şeyi söylüyorlar. Yani kalpleri seninle beraber gelmeyi istemiyor diyor Allah Teala. İşte sizin de kalbiniz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalben böyle bir talebin sahibi değilseniz, gönüllü değilseniz bu işe, gönüllü olmak bu demek, gönlünü vermek demek. O zaman Allah Teala dileğinizi kabul etmeyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı gerçekten dilediniz mi yoksa dilemediniz mi, bunu anlayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, rahatlıkla anlayabilirsiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemesine rağmen namazdan hoşlanmıyorsa, oruç tutmak ona hala sıkıntı veriyorsa, zekat verirken zorlanıyorsa, zikir yapmak ona ağır geliyorsa, bu kişi bilsin ki Allah'a ulaşmayı dilememiştir, yeniden denesin. Çünkü Allah'ın sözü var. Ayet-i kerime aynen şöyle: Allahu yeştevi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse olay açık ve kesindir. Allah'ın seçtikleri insanların yüzdeliklerinden fazladır. Herkesi seçer, kimleri seçmez? Allah'a ulaşmayı dileyenlere mani olanları seçmez. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemezler, yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini engelleyerek, onların cennete girmelerini de engellerler, ona da mani olurlar. Allah'ın yoluna girmeleri söz konusu olmaz o insanların. Ve bu engelleyenler omuzlarına her engelledikleri kişi için vebal alırlar. Onların da günahlarını yüklenirler.
İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir ortamda o Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlardan başka insanların da dilemesine mani olanlar, onlar Allah'ın lanetine muhataptır. Ve ne kadar insanı hidayete men etmişlerse o kadar vebal alırlar omuzlarına. Onlar için de azap görmeleri oluşacaktır. İşte Allah Teala'nın verdiği söz, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacağı. Ama bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için kişinin nefs tezkiyesi yapması lazım. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla nefsin tezkiyesi arasında tam bir paralellik vardır. Nefs tezkiyesi sadece zikirle gerçekleşebilir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi huşu sahibi olacaktır ve mürşidine tabi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, ancak tabiyetiyle birlikte nefs tezkiyesi başlayabilir o kişinin. Çünkü o kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş de Allah ona mürşidini göstermişse, o da gidip Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmuşsa, o zaman Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazar. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Kalbinin içine iman kelimesinin yazılması nefs tezkiyesi için gerekli. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gönderilmesi ise ruhun vücuttan ayrılması için, Allah'a dönmesi için gerekli olan iki temel faktördür. İkisi de tabiiyetle gerçekleşir. Öyleyse tabiiyet yoksa ikisi de oluşmaz. Bu tabiiyetin ihsanla tabiiyet olması gerekir. Sevgili kardeşlerim, sık sık öksürmek mecburiyetinde olduğumuz için sakın kusurumuza bakmayın. Bu bizim belki 40 yıllık konumuz, hep boğazımızda bir gıcık vardır. Sevgili kardeşlerim, işte kişinin nefs tezkiyesi yapabilmesi için mutlaka başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi lazım ve o kişinin ruhuna senin Allah'a milaki olma günün, Allah'a ilka edilme günün, Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et, dergahımıza git, oradan da Allah'a ulaş emri verilir ruha.

var. İşte ruhun 7 tane gök katını aşarak Allah-u Teala'ya ulaşabilmesi, kişinin zikrinin devamlı artışına paralel bir vetiredir. Kişi evvela Allah-u Teala tarafından nefs tezkiyesi yapmaya hazır hale getirilir. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Bir, kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. İki, neden? Allah'ın nurları yukarıdan aşağı indirildiği için. Üç, o kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala nur yolu açar. Neden? Kalbine Allah'ın nurları, Allah'tan gelen nurlar, rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşabilsin diye. Bu kişi zikir yaptığı zaman, mürşide ulaştıktan sonra Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat ismindeki iki grup nur, dört nur oluyor. Rahmetle faz, birinci ikili, rahmetle salavat, ikinci ikili. Böylece bu nurlar kalbe gelir. Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesi ne kadar önemli olduğunu burada gösterir. Çünkü iman kelimesi bir manyetik alandır. Kalbe giren nurlardan rahmetler, fazıllar ve salavatlardan sadece fazıllar kalbe yazılan iman kelimesinin karşı kutbunu teşkil ederler. Manyetik alan sahibidirler. Ve iman kelimesinin yanından geçerken manyetik alana kapılırlar ve kalpteki iman kelimesine yapışırlar. Böylece kalpte bir toplanma olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir olaya dikkat etmelisiniz. Nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması bir paralellik arz eder. Nefsin kalbinde önce, mürşide ulaşmadan önce %2 rahmet birikimi gerçekleşir. Allah-u Teala kalbinize ulaşır, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar, ondan sonra zikir yapmaya başlayınca nefsinizin kalbine %2 rahmet nuru girer. Bu kalbinize girebilen rahmet nurları %2'den öteye geçemez. %2 nur da kalbinize girdiğinde huşu sahibi olursunuz. Huşu sahibi olduğunuzda hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sormak yetkisinin sahibi olursunuz. Öyleyse mürşidinizi Allah'tan sormak yetkisinin sahibi olmak.

Allah-u Teala hacet namazını kıldığınızda, eğer siz gerçekten Allah-u Teala'dan hacet namazı kılıp mürşidinizi demişseniz, kalbinizde bu talep varsa, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka Allah-u Teala mürşidinizi gösterecektir. Ona ulaştığınız zaman kalbinize iman kelimesi yazılır ve asıl nefs tezkiyesi buradan başlar. Başlangıçta giren %2 rahmet, nefsinizin kalbini işgal edecek olan Allah'ın rahmetidir. Bu %2 rahmeti %98'e kadar ulaşacak olan fazıllar takip edecektir. Ve zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğsünüze gelir. Göğsünüzden o açılan yolu, yarılan yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Kalbinize ulaşan fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne tabi olarak ona yapışır. %1, %2 derken ilk %7 rahmet birikimi tahakkuk eder. Bunun manası ruhunuzun zemin kattan birinci gök katına ulaşmasıdır. İkinci defa %7'nin birikiminde ikinci gök

fıtına ulaşırsınız. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde, fazıl birikimlerinde yedinci gök katına ulaşırsınız ve alem geçersiniz. Bu geçtiğiniz 7 tane alem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu geçtiğiniz alemler sizin için Allah'a giden yolda her biri bir kilometre taşıdır. 7 gök katı aşılır. 7. gök katında 7 tane alem geçer ruhunuz ve Sitretül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte bu olay seyr-i sülük adını taşır. Allah'a doğru yaptığınız yolculukta bir sığınak olan Allah'a sığınırsınız. Allah Teala diyor ki vallahu indehu husnul me'ab. Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Sığınakların güzelidir. Me'ab'tır diyor Allah Teala. Me'ab sığınak demek ve me'aba sığınan ruhunuz sığınak olan kainatın en güzel sığınağı olan Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olur. Biliniz ki sevgili kardeşlerim, ruhlarınız bir emanettir. Emanetin döneceği yerse Allah'tır. Bu emanet ancak nefs tezkiyesi adı verilen bir müessese ile Allah'a döner. Nefs tezkiyesidir ki nefsinizin kalbini derece derece önce %2 rahmetle sonra da 198'e kadar ulaşan fazılla doldurmasıyla Allah'ın mümkündür. %49 fazıl 7 defa %7'dir. %2 de rahmet nuru, %51 nurla ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında her şey aslında çok güzeldir. Bu güzelliği bütün boyutlarıyla yaşamayı kim dilerse onun ruhu Allah'a ulaşır. Zemir suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Burada söz konusu olan Allah'ın ismiyle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Allah'ın ismini zikredeceksiniz ve her şeyden kesilerek ruhunuz Allah'a ulaşacak. Her %7 fazıl birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselerek Allah'a doğru kademeli bir yolculuk yapacak. Allah'ın zatına ulaşacak. Şimdi konumuzun can alacak noktasına dönüyoruz. Eğer siz zikir yapmayı sevmiyorsanız o zaman zikir yapmayacaksınız demektir. Zikir yapmaktan hoşlanmadığınıza göre bu işi başaramayacaksınız demektir. Hem Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz hem de zikir yapmayı sevmediğiniz için ruhunuz Allah'a ulaşmamış. Böyle bir şey mümkün değil sevgili kardeşlerim.
Allah'ın sözünü bir defa daha tekrar edelim. Bu sefer Maide suresinin 7. ayet, 27. ayet kelimesinden tekrar edelim. Allah dalalette olanları dalalette bırakır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır, yani hidayete erdirir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırırmış. İşte kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra namazlarını kılamıyorsa, zekatını veremiyorsa, zikrini yapamıyorsa, o bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Yeniden dilesin. Bu sefer ağzıyla değil, kalbiyle dilesin. Kalbi dilek Allah'a ulaştığı zaman Allah Teala o dileği mutlaka kabul eder. İşte bir insanı başka insanlardan farklı kılan, kesin bir farklılığı oluşturan, kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, bunların hepsi daimi zikre ulaşınca gerçekleşen işlevlerdir ki, böyle bir işlevin tahakkuk edebilmesi için o kişinin Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilemesi asıldır. Allah'ın yardımları ondan sonra gelecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin kalbindeki nurlar arttıkça ruhunuzla nefsiniz arasındaki mücadele giderek azalacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 hasletlerle, fazıllarla dolacağı için, %98 fazıl, %2 rahmet, hiç afet kalmayacağı için nefsinizin kalbinde kavga da bitecektir. Kavganın bittiği, %100 sülfe sükûna ulaşıldığı bir noktada olacaksınız sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir noktaya ulaşmanız için size bütün yolları göstermeye hazırız. Nerede takılırsanız bize ulaşın. Ama önce Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Bir mutluluk sohbeti. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Eğer değilseniz, demek ki henüz kardeşimiz olmadınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz mutsuz kalmanız mümkün değildir. Çünkü dilediğiniz andan itibaren Allah Teala şeytanlarınıza kesin bir zırh çeker. Şeytanın size ulaşıp da sizi negatif şeylere ulaştırması mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere birlikteyiz. Bu akşamki konumuz hurafelerden. Sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Hidayet de doğru yoldur. İfadesi. 14 asır evvel yaşanan Kur'an'daki İslam'la bugün yaşanan İslam ne kadar birbirinden ayrılmış sevgili kardeşlerim. Bilinmeyen eller, zaman parçaları içinde şeytanın sonsuz ömrünün, kıyamete kadar devam edecek olan ömrünün onun lehine çalışan bir dizaynı olarak kavramlar yer değiştirmiş. Kavramlar çığırından çıkmış, esas anlamını kaybetmiş ve insanlar bir kavram kargaşası içerisinde dalalette bırakılmış. Sevgili kardeşlerim, hidayet ve dalalet birbirinin tersi olan iki kavramdır. Hidayette olmak, dalalette olmak bir dizaynı ifade eder. Evvela kalın çizgilerle hidayet nedir sualinin cevabına ulaşalım. Nedir hidayet? Allah Teala cevap veriyor. Yalnız özünü söylüyorum. Ayetteki konumuzla alakalı olan kesimi, Âl-i İmrân suresi 73. ayet-i kerime, innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi, inne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse hidayet insan ruhunun vücudundan ayrılarak 7 tane gök katını aşmak suretiyle Allah'ın veçhine, zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iki ayet-i kerime bize hidayetin ne olduğunu söylüyor. Hidayet insan ruhunun seyrisülük adı verilen bir yolculukla bu vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması, 7 tane gök katını aşması ve Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Bir fenomendir, bir işlevdir, bir eylemdir. Bir yolculuktur. Ruh için hidayet bu. Peki fizik vücudumuzun hidayeti nedir? Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek bir noktaya fizik vücudun ulaşmasıdır.
Ne zaman nefsimizin kalbinde %81 nur birikimi olursa, o zaman o kişi muhsinlerden olur ve veçini Allah'a teslim eder. Bu veçin, fizik vücudun Allah'a teslimidir. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve huve muhsinu." O kişi ki nefsini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. İşte bu fizik vücudun Allah'a teslim edildiği nokta ikinci teslimdir. Fizik vücudumuzun teslimidir. Yeni bir hidayet kademesidir. Sonra nefsimizin Allah'a teslimi, nefsimizdeki bütün afetlerin yok olması, yerlerin melekutunu görmemiz, göklerin melekutunu görmemiz, nefsimizin afetlerinden bir kısmı değil, hepsi tamamen yok olduktan sonra nefsimizin kalbinde 14 mertebe müzeyyen olma hangi şartlar altında gerçekleşirse, o zaman bütün afetler yok olduktan sonra 14 mertebede nefsimizin kalbi müzeyyen olduğu zaman hem yerlerin melekutunu hem göklerin melekutunu Allah bize gösterdiği zaman nefsimizi de Allah'a teslim etmiş oluruz. Muhlis oluruz. Yani nefsinin kalbinde artık katışık kalmayan, nefsinin kalbi müzeyyen olmuş birisi oluruz. Ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe diyor Allah Teala hanifler olarak. Onlar emrolunmadılar. Allah'a hanifler olarak nefslerini teslim eden, onun dininde muhlis olanlar olmakla emrolundular. Yani nefslerinin kalbi bütün afetlerden kurtulmuş bir nokta. Bu üçüncü teslim, hidayetin üçüncüsü, nefsin hidayeti. Ve sonunda iradenin Allah'a teslimi ve iradenin hidayeti. Eğer ruhun teslimi açısından hidayeti alıyorsak, o zaman hidayetin ciddi bir muhteva taşıdığını görürüz. Hidayet bir yolculuğu ifade eder. Bu yolculuğun sonunda vücudumuzdan ayrılan ruhun Allah'ın zatında yok olmasını ifade eder. Ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok oluşu hidayete ermemiz demektir. Öyleyse bu ruhumuzun hidayeti hidayetlerin en önemlisi ve başlangıcıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi hidayete erdirir. Diyor ki Allah Teala
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü yeşte ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve kim o dilediklerinden, kendine seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine hidayet eder. Ulaştırır. Öyleyse hidayet bir fiildir. Allah'ın zatına ruhun o kişi hayatını yaşarken, hayattayken ulaşmasıdır. Allah'a mülaki olmasıdır. Ama Allah-u Teala bunu hidayetin başlangıç noktası olarak değerlendirmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Hidayetin başlangıç noktası kişinin dalaletten kurtulduğu noktadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bu dilek noktasından itibaren artık dalaletten kurtulmuştur. Hidayet üzeredir.

Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde insanlardan bahsediyor. Bu insanların hidayete ermesi söz konusu. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse diyor. Onları Allah'a yönelirse, Allah'a münib olursa, onları kendisine hidayet eder diyor, ulaştırır diyor. Öyleyse hidayete ermenin birinci standardı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen hidayete erer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse için hidayet söz konusu değildir. Şimdi ruh açısındaki hidayetin bu standartlar altında gerçekleştiğini görüyoruz. Ve burada sırat-ı müstakim devreye giriyor. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat, yol demek. Tarık da, tarik de yol demek. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan bir yol demek. Nereye doğru istikametlenmiş bir yol? Hicr suresinde Allah-u Teala sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş bir yol diyor. Allah'a istikametlenmiş bir yol. İstikameti Allah olan bir yol. Allah'a ulaşan ve üzerindeki yolcuyu Allah'a ulaştıran bir yol. Öyleyse sırat-ı müstakim bir yoldur. İstikamet üzere olan bir yol. Peki Allah'a doğru istikametlenmiş olan bu yol neyi sağlar? Hidayete ermeyi sağlar. En'am suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bir evvelki ayette bahsettiği nebilerden, peygamberlerden bahsederek diyor ki onların anne babalarından, usullerinden ve evlatlarından, fürularından, usul o kişinin kendisinden evvelki cetleri, füru da kendisinden sonraki gelecekler. Oğullar, oğulların oğulları vesaire. Allah Teala burada buyuruyor ki onların usullerinden, anne babalarından ve daha belki nesillerinden seçtik. Onların fürularından da seçtik. Kardeşlerinden de seçtik. Seçeriz. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. En'am 87. En'am 88'de diyor ki Allah Teala işte o sırat-ı müstakim ki biz onunla onları, o insanları hidayete ulaştırırız diyor. Sırat-ı müstakim, hidayete erdiren yolun adı. Sırat-ı müstakim,
doğru yol adıyla kullanılıyor. Hidayet, o da doğru yol adıyla kullanılıyor. Bunlardan sırat-ı müstakim gerçekten bir yoldur. Ve bu yol Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir hüküm ifade eder. Yol, gerçek anlamda bir yol. Zemin kattan başlayan, dünyada verilen bu gezegenden başlayan, 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaştıran bir yol. 7. gök katının 7 tane aleminin de geçilmesini, Sidretül Müntaha'ya kadar ulaşılmasını, oradan yeniden dikey bir yolculukla Allah'a ulaşmayı sağlayacak olan bir yol. Bu sırat-ı müstakim üçüncü sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren birinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır. İşte bu husus açık bir şekilde anlatılıyor. Allah-u Teala diyor ki,

suresinin 25. ve 26. ayetlerinde Allah'ı yedu, darüsselamı yehdi men yeşâ'ı ila sırat-ı mustakîm lillezîne ahsenül hüsnâ ve ziyade diyor Allah-u Teala. Allah selam yurdu olan, selamet yurdu olan, teslim yurdu olan zatına davet eder. Ve o davet ettiklerinden dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Buyuruyor Allah Teala En'am suresinin 27. ayet kerimesinde de aynı şeyden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir diyor. Burada Allah Teala'nın onlardan, insanlardan dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani kendi zatına ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve onlar için diyor, ahsenül hüsna vardır, Allah'ın zatına ulaşmak vardır. Ahsenlerin, güzellerin en güzeli olan Allah'a ulaşmak ve ziyadesi ve ileride son hidayette iradenin Allah'a tesliminde Allah'ın zatını görmek. Ahsenül hüsna'nın ötesi, ziyadesi, sonu. Sırat-ı müstakim demek ki selam yurduna, teslim yurduna ulaştıran yolun adı. Ve Nisa 175 buna daha açık bir şekilde şekil vermiş. Diyor ki Allah Teala orada kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında ruhunu yok etmeyi dilerse, Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatına sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir, ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakime ulaşmak Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün ve kaim. Sırat-ı müstakime ulaşacaksınız. O sizi Allah'a ulaştıracak. Sırat-ı müstakime ulaşmak içinse sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeniz gerekecek. Kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar diyor. Ne demek? Kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah'ın yolundaki kişi önce Allah'a ulaşmayı diler. Bu kişi olayların yaşandığı, olayların değerlendirildiği birinci ve ikinci basamakları aşmıştır, seçilmiştir. Allah'a ulaşmayı diler. Dilemişse üçüncü basamağa geçer. Allah'ın rahim esması derhal o kişi üzerinde tecelliye başlar. Onun üzerine Allah Teala o kişiye 7 tane furkan verir. Görmeyen gözleri görmeye, görme hassası çalışmaya, işitmeyen kulakları işitmeye, işitme hassası çalışmaya, idrak etmeyen kalbi idrak etmeye başlar. Bu 7 tane Furkan'ın
arkasından bu furkan verildiği zaman o kişi sırat-ı müstakimin üzerine ulaşmıştır. Bu birinci sırat-ı müstakimdir.

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse demek ki o kişiyi Allah Teala rahmet ve fazlıyla evvela mükafatlandırıyor. Nerede başlıyor bu? Bunlardan sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. Bu verdiği 7 tane Furkan'dan sonra kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kalbi Allah'a çeviriyor. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kişi zikir yapıyor. Bu nur yolundan içeriye Allah'ın nurları girmeye başlıyor. Ondan sonra kişinin kalbinde bu nurlar %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi oluyor. Giren rahmetle faz ve burada rahmetle faz söz konusu. Sonra kişi mürşidine ulaşıyor. Ulaştığı zaman Allah Teala o kişi zikir yaptığı zaman gönderdiği nurları 2'den 4'e çıkarıyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. İşte Allah Teala'nın Nisa suresinin demin söylediğimiz ayet-i kerimesinde bahsettiği 175. ayet-i kerimesinde bahsettiği Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyardan murat budur. O kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmetle faz, rahmetle salavat o kişinin göğsünden kalbine ulaşır. Ama fazılları taşıyan rahmet nurları kalbe girdikten sonra fazıllar Allah'ın o kalbe yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bunun için fazıl son derece önemli bir nurdur. Allah'ın katından gelen en önemli nurdur. Çünkü nefs tezkiyesi fazılla yapılır. Rahmetin sadece %2 katkısı olur. %98 nur fazıldır. İşte Allah Teala onun için Nisa 175'te Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Ne oluyor? Kişinin ruhu bu noktada vücudundan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah Teala Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde bir tövbe merasiminden bahsediyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişiden bahsediyor. Sonra yapılacak olan bir tövbenin sonucunu söylüyor. Sadece kendisine izin verilen konuşur diyor. İzin verilen devrin imamının ruhudur. Yetkisi nedir? Yetkisi o kişinin günahlarını sevaba çevirmeyi sağlar. Adı Allah'a göre bu olayın mağfirettir. O kişinin günahları sevaba çevrilir. Ama devrin imamı ile o kişi arasındaki olaya bakarsanız bunun adı şefaattir. Ve şefaatın sahibiyle o kişinin ruhu konuşur. Vücudundan ayrılan ruhu arasında geçen muhaverede şefaat günahların sevaba çevrilmesi aynı zamanda o kişiye 1'e 10 verirken Allah-u Teala'nın 1'e 100 vermeye başlamasını ifade eder ki her ikisi de sevabın arttırılmasıdır. Onun için Allah Teala Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde ve izin verilen kişi konuşur, iki kişi konuşur ve sevap söyler diyor. Yani günahların sevaba çevrildiğini söyler diyor. Kişi ne yapmıştır? 12 tane ihsanla tabi olmuştur. Tövbe ederek tabi olmuştur. Bunun üzerine Allah Teala'nın dizaynı
kişiye, o kişinin kendisine bir yol tutması. Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şâ ittehâze ilâ rabbihi me'âbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine bir Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Bu yolu takip eden kişinin ruhu için Allah'ın zatı me'ab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Âl-i İmrân Suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki vallahu indehu hüsnül me'ab. Ant olsun ki, yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. İşte o sığınağa doğru kişinin bir yol seçmesi söz konusu.

Kişi Rabbine doğru bir yol ittihaz eder. O yol sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaştıran yol. Allah Teala sırat-ı müstakimleri 7 tane koymuş. Her biri bir sırat-ı müstakim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci sırat-ı müstakimin üzerindesiniz.

Bu birinci suratımızdaki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için geçerli olan bir sırat-ı müstakimdir. Bir yere götürmez. İmajiner bir sırat-ı müstakimdir. Kişinin kurtuluş üzere olduğunu ifade eder sadece. İrşad makamına ulaştığınız zaman ikinci sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Bu sırat-ı müstakim dört tane sebilden oluşur. Birincisi yatay bir yoldur, sebildir. Dört sebilin toplamı iki yatay, iki de dikey. Dört sebilin toplamı sırat-ı müstakimi içerir. Bu sırat-ı müstakim Kur'an-ı Kerim'in sırat-ı müstakimlerin bel kemiğini teşkil ettiği temel sırat-ı müstakimdir. Bütün insanlar için söz konusu olan şey ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. İnsanların üzerine Allah-u Teala bunu 12 defa farz kılmıştır. İşte bu sırat-ı müstakim üzerinden kişinin ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. Bu sırat-ı müstakim söylediğimiz gibi dört sebilden oluşuyor. İkinci sırat-ı müstakim, ruhumuzu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim dört sebilden oluşuyor. Allah-u Teala bize hangi mürşide göstermişse hacet namazını kıldığımızda ona ulaşıyoruz. Tabi olduğumuz anda ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp o dergahatta yerini alıyor. Bu noktadan itibaren o ruh oradaki tekamülünü, oradaki tecrübesini tamamlayarak ana dergaha ulaşıyor. Tabi olduğunuz mürşidin dergahıyla devrin imamının ana dergahı arasında yeryüzünün sattığına paralel bir sebil var. Bu sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin, Nisa 175'te geçen Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin birinci ayağıdır. İlk sebildir, yataydır. Buraya ulaşan ruhlar bu noktada tariki müstakime ulaşmış olurlar. Sırat-ı müstakimin ikinci sebilinin adı tariki müstakimdir. Tariki müstakim yedi tane gök katını ihtiva eder. Orada eğitim gören ruhlar, orada Kur'an-ı Kerim öğretisine tabi tutulan ruhlar, her birinin önünde bir rahle vardır. O rahlede Kur'an-ı Kerimler sıralanır. Ve oradaki altın kapıdan çıkarak altıncı kata kadar çıkabilen ruhlar birinci grubu oluştururlar. Yedinci kata çıkabilenlerse ikinci grubu oluştururlar. İki grup ruh da tariki müstakim üzerinden yola çıkarlar. Altıncı kata kadar çıkabilenler her katta bir kesimi kalarak yükselirler tariki müstakim üzerinde. Tariki müstakim Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimin ikinci ayağıdır. Dikey bir yoldur. Birinci gök katına ulaşıldığı zaman açıkta çimenler üzerindeki seccadelerde secde edilir. Öndekiler daha üst katlara çıkabilenlerdir. Arkadakiler birinci katta kalacak olanlardır. Onlar secdede kalırlar ve yukarı çıkan arkadaşlarını beklerler. Bu tarık-ı müstakimin
birinci katıdır. İkinci katta suvarılma havuzlarında suvarılma eylemi, işlemi yapılır. Üçüncü katta iki katlı bir mescitte iki katta da secde edilir. Üçüncü katla dördüncü kat arasında normal uçuş söz konusu değildir. Mihenk menfezinden birer birer yukarı çıkılır. Zemin kattan birinci kata saf halinde yükselme söz konusudur. Yüzden fazla insan ruhu yan yana dizilerek yukarıya doğru hepsi aynı seviyede, aynı hizada olarak yükselirler. Birinci kata, ikinci kata böyle yükselinir. İkinci kattan üçüncü kata gene saf halinde yükselinir. Ama üçüncü kattan dördüncü kata saf halinde dizi mihenk menfezinin önünde oluşur. Oradan yukarıya doğru yükselme tek tektir. Her mihenk menfezine giren ruh bir evvelkinin ayaklarının altında yukarıya doğru yükselir. Dördüncü kata öyle ulaşır. Kimsenin ayağı kendisinden sonra gelenin başına değmez. Ve dördüncü katta tekrar saf bağlanır. Saf haline gelinir. Ve Mescid-i Aksa'da, Aksa'nın aslında dördüncü katta orada namaz kılınır. Kapılardan girilir. Ön saftakiler gene bir üst kata yükselirler kubbeden. Burası da Mescid-i Haram'ın aslıdır. Buradaki namazdan sonra öndekiler oradan da yükselirler ve Sıbhatullah olma mahalline gelirler. Orada beyaz renkte bir nur o kişileri tamamen kendi rengi dönündürür ve derilerini çatlatır. Burası altıncı kattır. Altıncı kata kadar çıkabilenlerin sonudur. Burada bu çatlama işlemi tamamlandıktan sonra aşağı doğru iniş başlar. Beşinci kata inilir. Oradakilerle beraber, orada beklemekte olanlarla beraber daha kalabalık bir grup oluşturulur. Dördüncü kata inilir. Gene secde edilir. Gene oradakileri de beraber alarak üçüncü kata inilir. Oradakileri de beraber alarak ikinci kata inilir. Hepsi birlikte birinci kata inerler. Oradakileri de birleştirerek altın kapıdan tekrar devrin imamının dergahına dönüş yapılır. Zemin katta onarlık diziler tekrar oluşur. Onarlık sıralar halindedir. Sadece ilk sıranın sağında ve solunda sağ kanat velisi ve sol kanat velisi yer alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu olaya seyr-i sülük denir. Altıncı kata kadar çıkabilenlerin olayı budur. Bir de yedinci kata kadar çıkabilenler var. Yedinci kata çıkanlar, altıncı kata aşabilenlerdir. Ne zaman aşarlar? Ne zaman o nur bir kişinin üzerinde artık onu çatlatamıyorsa, onun derileri yeşil renge bürünüyor, çok açık beyaz, çok açık bir yeşil, beyaz gibi bir yeşil, fosfor yeşili. Artık onun derileri çatlamıyorsa, o yedinci kata çıkma hakkını kazanmıştır. Ve yedinci kata elbiseleri değiştirilerek, eline bir kılıç verilerek,
yedinci gök katına bu kişi kılıcı yukarı doğru kaldırıp Eûzü Besmele ile yükselir ve Tarık-ı Müstakim'in bitişini ifade eden yedinci gök katının altın kapısına gelir. Tarık-ı Müstakim bitmiştir. Buradan yedinci kata giriş yapılacaktır. Bu altın kapı zemin kattaki altın kapıyla tamamen aynıdır. Ama orada altın kapı zeminden başlar. Burada zeminden itibaren 7 tane mermer merdiven vardır. Altın kapı ondan sonra başlar. Altın kapının önünde bu 7 tane mermer basamağın beyaz mermerdendir. 5. sırasında 2 tane trabzanı birbirine bağlayan bir altın zinciri vardır. Elindeki kılıçla altın zincire bir defa vurur. Allah Teala'nın evliya namzedi, evliyası oradan altın kapı otomatik olarak açılır, zinciri düşer düşmez ve oradan içeriye giren ruh oradan yükselir. Yani tavanı aşar ve kader hücrelerine ulaşır. Kader hücreleri tamamlandıktan sonra Ümmül Kitab'a geçilir. Kader hücrelerine kadar çıkanlar kader hücrelerinde kalırlar bir süre. Onu tamamlayabilenler Ümmül Kitab'a ulaşırlar. Ümmül Kitab'ın altında yapılan bir tedrisatı söz konusudur. Ondan sonra Kudret Denizi, ondan sonra Makam-ı Mahmud, ondan sonra Divan-ı Salihin, ondan sonra zikir hücreleri,

167, 168, 169. ayetlerinde şöyle söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا. Onlar ki kafirdirler, muhakkak ki kafirdirler ve onlar insanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَر۪يكًا اِلَّا طَر۪يكَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onlara mağfiret etmez. Onları asla tarika, yani bahsettiğimiz tarik-i müstakime ulaştırmaz. Onları cehennem tarikine, cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse demek ki tarik-i müstakim diye bir yol var. Sırat-ı müstakimin ikinci ayağını teşkil ediyor. Yedi tane gök katını aşırıyor. Sırat-ı müstakimin temeli, omurgası bu yoldur. Tarik-i müstakim. Ve kişinin ruhu o yol üzerinden yaptığı yolculukla Allah'a ulaşıyor. Yedinci kata kadar çıkabilenler de her ulaştıkları yerde sadece secde ederek hiç fire vermeden hepsi birden her katı aşar aşar aşar yedinci gök katının da hangi safhasına ulaşabiliyorlarsa her biri orada kalır. Tekrar inerler aşağı. Ne zaman ki zikir hücrelerindeki zikir tamamlanır, Allah'ın zatına ulaşmak ondan sonra mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim veya tarik-i müstakim. Tarik-i müstakim, sırat-ı müstakimin bir bölümüdür sadece. Sırat-ı müstakimler 7 tanedir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci sırat-ı müstakimdedir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ikinci sırat-ı müstakimdedir. Fizik vücudu Allah'a teslim eden kişi üçüncü sırat-ı müstakimdedir. Ama bu sırat-ı müstakimde, birinci sırat-ı müstakimde insan ruhunu fizik standartlarda bir yere ulaştırmaz. Onun için sırat-ı müstakim dediğimiz zaman asıl anlaşılması lazım gelen sırat-ı müstakim, zemin kattan Allah'ın zatına kadar ulaşan, iki yatay, iki dikey, dört sebzeden oluşan sırat-ı müstakimdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci sırat-ı müstakimdesiniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra Allah'a kadar olan yolculukta ikinci sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Mürşidinize ulaştıktan sonra. Vuslattan sonra üçüncü sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Ama burada fizik vücudunuz bir yolculuk yapmaz. Yapmaz ama gene de sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim etmek için beşinci sırat-ı müstakimdesiniz. İrşada ulaştığınız zaman ulaşmak üzere nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizden sonra altıncı sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ve yedinci sırat-ı müstakimle iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Her bir işlev birbirinden farklıdır. Ama her birisi ayrı bir sırat-ı müstakim ifade eder. Ve bu sırat-ı müstakimler Kur'an'da geçen 7 tane sırat-ı müstakim 7 tane safhayı ifade eder. Bunlardan gerçek anlamda fizik standartlarda yolculuk yapılan sırat-ı müstakim sadece 2 numaralı sırat-ı müstakimdir. Bu 7 tane sırat-ı müstakim 4 tane teslimi oluşturur. Fizik standartlardaki teslim sadece ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ne fizik vücudunuz Allah'ın zatına ulaşır, ne

nefsiniz Allah'ın zatına ulaşır, ne iradeniz. Teslim müessesesi her biri için ayrı bir özellik taşır. Her biri ayrı bir hidayeti ifade eder. Hidayet kelimesi lügat manası itibariyle ulaşma anlamına gelmesine rağmen her bir hidayet birbirinden farklı bir özellik taşır. Fizik vücudunuzun hidayeti, fizik vücudunuzun Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir müesseseyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri hidayet yoluna sevk etmiş. Hidayet yolunun bir başka adı da rüşt yoludur. Sebil-i rüşt. Bir de dalalet yolu var. Sebil-i gay. İnsanları dalalete bırakan, dalaleti derinleştiren bir yol. İşte Allah Teala eğer onlar sebil-i rüştü, onlar rüşt yolunu sebil-i rüştü gördükleri zaman ona onu yol itaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman, sebil-i gayı gördükleri zaman o yola tabi olurlar dediği zaman sebil-i rüşt gene sırat-ı müstakimlerden birisini ifade ediyor. Araf 146'da Allah Teala iki yoldan da bahsediyor. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde de iki yoldan bahis var. Allah Teala diyor ki la ikrahe fiddini kat tebeyyene rüştü minel gay. Rüşt ile irşada ulaştıran yolla gay yolu birbirinden ayrılmıştır, tebeyyün etmiştir, kesin bir şekilde beyan edip birbirinden ayrılmıştır diyor. Hemen yekfir bit tagut ve yümin billahi ve kad istemsek el vervetil vuska diyor. Kim gay yolunu reddederse ve sebili sırat-ı müstakimi kendisine yol edinirse, rüşt yolunu yol edinirse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışmış olur. İki müessese birden hem mürşide ulaşmış oluyor, hem de sırat-ı müstakime Allah'ın ipi. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'ın ipidir. Allah Teala diyor ki Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bu sırat-ı müstakim ve insanlardan bir ip ediyor. O da mürşittir. Ve Allah'a dost olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki sırat-ı müstakim bir yoldur. 7 tane yoldur. Bu 7 tane yolun bir tanesi ise 4 tane ayrı sebilden oluşur. Allah Teala Enam suresinin 151 ve 152. ayetlerinde 7 sırat-ı müstakimi birden alıyor muhtevasına. Diyor ki ve bi ahdillahi efu haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin.
İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse ona tabi olun, sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer yollardan birine sapmayın ki bütün yollar sizi fırkalara ayırır. Fırkalara ayrılmış olursunuz. O zaman Allah'ın vasiyetini yerine getiremezsiniz ve takva sahibi de olamazsınız diyor Allah Teala. İşte burada Allah Teala Allah'ın ahdini yerine getirecek olan sırat-ı müstakimlerinden bahsettiği cihetle bu 4 teslimi içerir. 7 sırat-ı müstakim de burada Enam suresinin 154. ayet-i kerimesinde 152. ayet-i kerimesinde tamamlanmıştır. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun ifadesi insanı ahdini, Allah'ın ahdini yerine getirmeye götürecek olan bir sırat-ı müstakim olarak ifade ediliyor. 7 sırat-ı müstakimin hepsi burada yer almıştır. Şuraya ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sırat-ı müstakim bir yolun adıdır. Allah'a ulaştıran bir yol, fiziki yol, imajiner yollar ama hepsi de sadece yoldur. Hidayetse Allah'a teslim olmaktır. İkisi birbirinden tamamen ayrı mefhumlardır. Bunların hepsini inşallah bütün boyutlarıyla düzeltmek söz konusudur. Ne yazık ki insanlar kendilerine göre bir şeyler uydurmuşlar ve onlar İslam literatürünün içinde ciddi bidatlar oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah bizleri birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ı zikretmek üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın bize sizlere anlatmayı emrettiği şeyi size anlatmak üzere. Neyi mi anlatacağız? Sizlere bugünkü konumuz kader ve kazayı anlatacağız Yüce Rabbimizin emriyle. Sevgili kardeşlerim, kaza müessesesi ve kader müessesesi birbirinden çok ayrı iki tane mefhumdur. İnsanoğlu bir olayı kendi iradesiyle vücuda getirdiği zaman bir başkasını veya kendini bir tesir sahası olarak kişi kullanabilir. Bu kişi hangi olayı kendi iradesiyle vücuda getirmişse, bu olay onu vücuda getiren kişi için, onu oluşturan kişi için bir kaza müessesesidir. Onun tarafından kaza edilmiştir. Onun tarafından gerçekleştirilmiştir. Kendi iradesiyle bir karara varmıştır, bir olayı vücuda getirmek üzere ve onu gerçekleştirmiştir. Olay kaza edilmiştir. Ama kader bunun tamamen dışında çok farklı bir mefhumu içerir. Bir kişi bir olaydan bir tesir almışsa ama bu olayın vücuda getirilmesinde kendisinin dahli yoksa, olayı o vücuda getirmemişse, o zaman bu kişi için bu olay bir kaza değildir, bir kaderdir. Kaderle kaza birbirinden çok açık ve kesin bir şekilde ayrılmıştır. İşte basit bir misalle olayı açıklayalım. Bir kişi bir başkasına fena halde içerliyor. Gecenin saat 3'ü. Tabancasını almış, bekliyor pusuda. O beklediği kişi oradan geçeceğini biliyor o saatte. Geçerken çekiyor tabancasını, bütün kurşunları adamın kalbine boşaltıyor ve onu öldürüyor. Ne yaptı bu adam? Bu adam kafasında tasarladığı bir hususu gerçekleştirdi. O kafasındaki tasarladığı şeyi kaza etti, gerçekleştirdi, bir başka ifadeyle vücuda getirdi. Bilerek ve isteyerek bir başkasının canına kıydı, bir başkasının hayatını sona erdirdi. Bu olay öldüren için
bir kaza olayıdır. Bizim otomobil kazası gibi bir nevi tesadüfen olan, vücuda gelen olay değildir. Sakın otobüs kazasıyla, tren kazasıyla, araba kazasıyla kaza etme fiilini birbirine karıştırmayın. Kaza etmekte taammüt vardır. Kişinin bilerek, isteyerek bir fiili işlemesi halidir kaza. İşte tabancasını hazırlayan, kurşunların hepsini karşısındakinin kalbine boşaltan kişi bir olayı kaza etmiştir, gerçekleştirmiştir. Taammüden bir cinayet işlemiştir. Bu cinayeti işleyen kişi için bu olay bir kader değildir. Cinayeti işleyen kişi için bu olay, olayın kaza edilmesidir. Tasarlanan bir hususun taammüden gerçekleştirilmesidir. Bilerek, isteyerek bir cinayet işlenmiştir. Bu cinayeti vücuda getiren kişi bir kaza işlemini gerçekleştirmiştir. Taammüden cinayet işlemek. Şimdi ölen kişiye bakıyoruz. Ölen kişinin bu konuda bir dahli yok. İşinden çıkmış, gece çalışan, gece vardiyasında çalışan birisi diyelim. İşinden çıkmış, evine doğru gelirken yolda yolu kesilmiş. Bir başkası tabancasındaki bütün kurşunları boşaltmış üzerine ve onu öldürmüş. Ölen kişi bu olayı kendisi vücuda getirmiyor. Başka birisi tarafından vücuda getirilen bir olay sebebiyle bu kişi ölüyor. Bu bir kurbandır. Taammüden cinayet işleyen kişi bir öldürme olayını kaza etmiştir. Vücuda getirmiştir, oluşturmuştur. Ve karşılığında ölen kişi için bu bir kaza değildir, bir kaderdir. Kendi dahli yok. Dahli olmadan, bir ölüm talebi olmadan başka birisi tarafından hayatına son veriliyor. Bir olay tahakkuk ediyor. Sonucu, olayın sonucu bu kişiye tesir ediyor, tesir icra ediyor ve kişi ölüyor. İşte bir insanın kendi dahili iradi yapısı devreye girmeden bir olay ona tesir ederse, bir olay oluşur da o kişiye tesir ederse, kendi dahili olmadan bir tesir alırsa kişi, bu olay o kişi için bir kaderdir. Olayı vücuda getiren için ise olay bir kader değil, kazadır. Öyleyse kaza ile kaderi birbirinden kesin şekilde ayırıyoruz. Ama bir başka olay düşünelim. Demir yolunun kenarından geçmekte olan bir insan bakıyor ki birisi bacağını rayların yön değiştirmesi sırasında rayın arasına sıkıştırmış, orada kalmış. Tren de adamın üzerine doğru geliyor. Yoldan geçmekte olan birisi bu olayı görünce o kişiyi kurtarmak maksadıyla bacağını kırıyor ve oradan kurtarıyor. Tren o kişiyi ezip hayatına mal olmuyor. Sadece bacağı kırılıyor, kırık olmayan bacağını kırmak mecburiyetinde kalıyor.
kişi. Böyle bir insan mahkemeye gitmiş diye düşünelim. Ne olmuştur? Tamamen bilerek isteyerek adamın bacağını kırmıştır. Ama burada bir haklı sebep var. Dışarıdan olayın görünmesine baktığımız zaman bacağı kırılan kişi bacağı kırılmıştır ama hayatı kaybolacakken, hayatını kaybedecekken hayatta kalması sağlanmıştır. Burada taammüt vardır. Bilerek, isteyerek bir kişi bir başka kişinin bacağını kırıyor. Ama olayda hafifletici, hatta kişiye belki mükafat vermeyi gerektiren bir davranış biçimi var. Bu davranış biçiminin hangi kasta makrun olduğunu, hangi hedefe yönelik olduğunu hakimin bilmesi söz konusu değildir. O kendi düşünce standartlarında bir karar verecektir. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir kararın oluşmasında bütün hakimlerin taammüt hesabı söz konusudur. Kararın taammütle çok yakın bir ilişkisi vardır. Adaletin hiç şaşmayacağı bir mahkeme var mıdır? Aynı kelimelerle tekrar edelim. Adaletin en ufak bir inhiraf, sapma göstermediği bir mahkeme vardır. Mahkeme-i Kübra. Bu mahkeme öyle bir mahkemedir ki, o mahkemede hakim yoktur. O mahkemede savcı yoktur. O mahkemede avukat yoktur. Ama kararın hata payı sıfırdır. Ne demek istiyoruz? Söylemek istediğim şey çok basit sevgili kardeşlerim. Kiramen Katibin Melekleri devamlı olarak hayat filmimizi alırlar. Bir kameraman, bir de şahit. Kur'an-ı Kerim buna bir sürücü, bir şahit diyor. Kiramen Katibin Meleklerinden bahsederken. Ve Kiramen Katibin Melekleri Resul'dür. Yani Allah-u Teala tarafından risaletle vazifelendirilmişlerdir. Azrail Aleyhisselam da bir Resul'dür. Onun yardımcı melekleri de her birisi Allah-u Teala'nın vazife verdiği Allah'ın bir elçisidir. Doğumumuzdan itibaren bütün hayatımız üç boyutlu olarak devamlı bir şekilde, bizim göremeyeceğimiz bir şekilde filme alınır. Üç boyutlu bir film söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu üç boyutlu film, nasıl üç boyutlu? Biz insanlar üç boyutluyuz. Yükseklik, genişlik ve derinlikten oluşan üç boyutun sahibiyiz. Aslında bu fizik standartlardaki üç boyuttur. Buna iki şey daha ilave edeceksiniz. Çünkü biz insanlar üç boyutlu değil, aslında beş boyutluyuz. Zaman ve hız. Üç boyutumuza bu ikisini ilave ettiğiniz zaman beş boyut çıkar ortaya. Biz
bütün varlıklar, mahluklar beş boyutluyuz. Bu boyutlardan münezzeh olan sadece Allah'tır. Sadece O iki boyutludur. Sevgili kardeşlerim, bir gün eğer yolunuzda sabit kalabilirseniz Allah'ı siz de göreceksiniz. O zaman söylediklerimizi hatırlayın. Mahkeme-i Kübra, işte o hayat filmimizin dizaynını içerir. Her olayda ya her saniye, hayatımızın her saniyesinde ya derecat kaybederiz ya da kazanırız. Şimdi insanlar düşünürler, biz şu anda ibadet etmiyoruz. Tamam, bir derecat kazanmamız mümkün değil. Ama bir kötülük de etmiyoruz kimseye. Şunun şurasında oturmuşuz, düşünüyoruz. Böyle düşünür insanlar. Ve kimseye bir kötülüğümüz dokunmadığına göre derecatta kaybetmiyoruz. Böyle düşünüyorsanız sevgili kardeşlerim, yanılıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Eğer siz sadece düşünüyorsanız, ben şu anda ibadet yapmadığım için derecat kazanmıyorum ama bir kötülük de yapmadığıma göre derecatta kaybetmiyorum diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz, kaybediyorsunuz. Eğer siz o düşünceyi yaptığınız sırada içinizdeki ses Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini tekrar etmiyorsa siz derecat kaybediyorsunuz. Her saniye bir derecat kaybediyorsunuz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlar hep yanlış hesaplar yaparlar. Kim zikir yapmıyorsa, daimi zikrin sahibi değilse, ibadet etmediği sürece derecat kaybeder. Bu bir haksızlık değil mi diyenler oluyor. Bu bir haksızlık değil. Çünkü Allah Teala size kazandırmak istiyor. Dikkat edin. Bir insan kaybettiği zaman bir derecelik kaybı bir derece olarak amel defterine yazılır. Ama bir derecelik kazancını Allah Teala 10 derece olarak kaydettirir normal standartlarda. Sonra mı? Sonra bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Tabiyetinden sonra zikir yapacaktır. Allah Teala ona zikrin her saniyesinde bir derece kazandığı halde 10 derece yazılmasını temin etmiştir. Ne zamana kadar böyle olacak? Kişinin bu konuda devamlılığı süresince, mürşidine ulaştığı zaman bu kişi tabiyetinde 1'e 10 derece iken bu kişinin kazancı 1'e 100 dereceye çıkar. Bu kişinin ruhu birinci kata ulaşana kadar o kişi her saniye zikir sebebiyle her zikrettiği saniye
10 derece kazanmaz, 100 derece kazanmaya başlar. Ruhu ikinci gök katına ulaştığı zaman 200 derece kazanmaya başlar. 3., 4., 5., 6., 7. katlarda 700 dereceye kadar yükselir kişinin derecat sistemi. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeye söylediğini hatırlayalım beraberce. Ey sahabe, ey benim aziz kardeşlerim, ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ölmeden evvel ölmek ne demek? Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Öldüğümüz zaman ne oluyor? Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisiysek, öldüğümüz zaman ölüm melekleri geliyor, kontağı kapatıyorlar. Kapatınca bizim mitokondriler, her hücremizde bulunan mitokondriler elektrik enerjisini üretmeyi kesiyorlar. Artık elektrik enerjisini üretmeleri mümkün değil. Öyle olunca ne olur? Öyle olunca elektrik enerjisi üretilmezse o kişinin manyetik alanları, vücudunun manyetik alanları yok olur. O manyetik alanlar ki bir tarafıyla pozitif kutbuyla ruhu vücutta tutuyor, vücuda çekiyor. Negatif kutbuyla fizik vücut, nefsi kendisine çekiyor fizik vücut. Ama bu elektrik enerjisini mitokondriler ürettiği sürece geçerli. Ölümle birlikte bu üretim duruyor. Durursa ne olur? Durursa bu noktadan sonra manyetik alanlar yok olur. Fizik vücudun çekim gücü sıfır olduğu için ruh da nefs de vücudu terk etmek mecburiyetindedirler. Ruh, Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları tarafından alınarak görevli olan, vazifeli olan melekler o ruhu 7 tane gök katını aşırarak Sitretül Münteha'ya kadar çıkarırlar. Sitretül Münteha'dan yukarısı ise Allah'a aittir. Sitretül Münteha'dan ruh yukarıya yalnız başına çıkmak mecburiyetindedir. Melekler 7 gök katının ötesine geçmek yetkisinin sahibi değillerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde Azrail Aleyhisselam ve onun arkadaşları, yardımcıları olan melekler ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkarırlar. Ruhunuz mutlaka ölümden sonra Allah'a ulaşır. Nefsiniz de vücudundan ayrılmıştır. O da berzah aleminde sevdiklerinin yanına gider. Orada da bu dünyadaki gibi bir hayat var sevgili kardeşlerim. Birbirini sevenler aynı ailenin efradı. Orada gene aynı aileyi oluştururlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya yaklaşın ki size sırlarını açıklasın. Yaklaşmanın metodu ise zikirdir. İşte kıyamet günü hepimiz mahşer meydanında toplanacağız. Sonra mahşer meydanında nefsler fizik vücudumuzun içine girecekler.
Sonra amel defterlerimize ulaşacağız. Yani bir hologram usulü görüntü sistemi. Allah Teala buna rakamlı kitap diyor. Kuş diyor. Çeşitli isimler vermiş. Orada bütün davranışlarımızı doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün davranışlarımızı göreceğiz. Ama o konudaki rakamlarla beraber. İşte bu rakamlı kitabımız bizler için Allah Teala'nın bir dizaynını oluşturuyor. Sağ tarafında yeşil rakamlarla kazandığımız dereceler, sol tarafında kırmızı rakamlarla kaybettiğimiz dereceler var. Hayatımızın her saniyesinde ya derece kazanıyoruz ya da kaybediyoruz. Her saniyesinde. Ve rakamlar devamlı oraya işleniyor. O gün, kıyamet günü bize verilen mizan adlı bir ölçek diyelim, bir cetvel diyelim, bir liste diyelim. Orada düşünülebilecek olan veya düşünülemeyecek olan bütün fiiller mevcut. Her fiilin tahammüden işlenmesinin tahammüd ölçülerine göre, yüzdesine göre değerlendirilmesi ve kaybedilen dereceler söz konusu. Ve işte o gün hayat filmimizi seyrettiğimiz zaman elimize verilen mizan sonsuz sayıdaki alternatifi o fiile göre değerlendirebilen bir özelliğin sahibi. Rakam orada hemen teşekkür eder. Onunla hayat filminizdeki rakamı karşılaştırdığınız zaman hiçbir noktada bir farklılık göremezsiniz. Elinizdeki mizan o her fiilin, her şeyini gösteren, her inceliğini gösteren mizan hangi rakamı gösteriyorsa tıpatıp o rakamı kiramen katibin melekleri oraya o saniye yerleştirmişlerdir ve siz onu görürsünüz. Kendinizi üç boyutlu olarak görürsünüz. Madde bir. Dereceleri görürsünüz. Pozitif ve negatif dereceleri görürsünüz. Hangi olayda pozitif dereceler, hangi olayda negatif dereceler kazandığınızı görürsünüz. İki. Bir de düşüncelerinizin de üç boyutlu olarak oraya yansıması söz konusudur. Neyi tasarladınız, neyi vücuda getirdiniz? O orada net olarak görünür. İşte kaderi ve kazayı birbirinden ayıran temel standart, o kişinin amel defterinde kesin bir şekilde oluşmuştur. Taammüt bütün boyutlarıyla o gün kıyamet günü size kendisini gösterir. Kişi neyi tasarlayarak ne yapmıştır? İşte bir misal vermiştik. Birisi tabancasındaki bütün kurşunları boşaltıp öldürüyor karşı tarafı. Ölen kişi için bu bir kaderdir ama öldüren kişi için kazadır. Kazadaki taammüt miktarı %100'dür. Sadece onu öldürmek kastıyla gitmiştir kişi. Ve öylesine hedefine ulaşmak için kararlıdır ki bir kurşun, iki kurşun yetmiyor. Tabancasındaki bütün kurşunları boşaltıyor. Taammüt miktarı kesindir. Orada %100 olduğunu göreceksiniz taammüdün. Kaybedilen derecatın da büyük olduğunu göreceksiniz. İşte böyle bir olayda ölen kişi için bu bir kaderdir. Kendi dahili olmaksızın bir başkası onu öldürmüştür. Öldüren kişi içinse bu bir kazadır. Özellikle vücuda getirilmiş, tamamen işlenmiş bir cinayet söz konusudur.
Şimdi tren kazasındaki olaya bakıyoruz. Kişinin hangi maksatla bunu işlediği hayat filminde derhal görünüyor. Düşünce sistemi ayağını kırmak ve kişiyi çekip trenin o kişinin üzerinden geçmesine engel olmak söz konusu. Bu kişinin hayat filminde düşünceleri gösteren sistemde net olarak görünüyor. O zaman düşüncelerin de yer almasının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz hayat filmimizde. Taammüt miktarını da net olarak belirten bir faktör. Şimdi bir başka açıdan olaya bakalım. Bir kişi tabancasını temizliyor ama bu temizliği yaparken bahçesinde namluda bir tane kurşun kalmış. Adam temizlerken tabancayı elinden düşürüyor, tetik bir yere takılıyor diyelim. Patlayan tabancadan çıkan kurşun yoldan geçmekte olan birini öldürüyor. Ölen kişi için düşünüyoruz, bu bir kazadır. Affedersiniz. Ölen kişi için düşünüyoruz, bu bir kaderdir. Çünkü kendi dahli olmaksızın, ansızın gelen bir kurşunla kalbinden vurularak ölmüş adam. Fakat öldüren kişi için acaba bu kaderi oluşturan fiilin sahibi olan öldüren kişi için ölüme sebebiyet veren kişi demek daha doğru. Bu bir kaza mıdır? Bilerek, isteyerek mi o kişiyi öldürmüştür? Taammüden mi öldürmüştür? Hayır, taammüden öldürmemiştir. Bu kişinin kaybedeceği derecat, taammüden Allah'ı öldürenin kaybettiği derecatla hiçbir zaman eşit olamaz. O bunu istememiştir. Hayat filmine baktığı zaman düşünce bazında ki filmde düşüncesinde onu öldürmek istemediği kesin şekilde tayin eder. Ve ona göre baktığımız zaman bu kişinin mizanında derecat kaybı tamiden adam öldüren nazaran çok aşağılarda bir noktadadır. Tamit olayı yoktur. Bu kişi ancak ihmal ve teseyyüpten derecat kaybeder. Evinde yapsaydı, tabancasını iyi muayene etseydi, içinde kurşun kalmamasını temin etseydi vesaire vesaire sebeplerden dolayı bunları yapmadığı için derecat kaybeder. Ve bu bir kişinin ölümüne sebebiyet verdiği için derecesi biraz da ağır olabilir. Ama fiili olarak bilerek isteyerek tamiden adam öldüren kişinin kaybettiği derecatla bu kişinin kaybettiği derecat mukayese edilemez. Birisi ötekinden çok aşağıdadır. Öyleyse burada fiili olarak bir kaza etme işlemi, bilerek isteyerek tamiden adam öldürme işlemi gerçekleşmemiştir. Ama adam ölmüştür. Öldüren adam için bu bir kaderdir. Ölen kişi için de kaderdir. Ölen kişi için niçin kaderdir? Çünkü kendi iradesiyle intihar etmemiştir bu kişi. Bir başkasından gelen kurşunla ölmüştür. Bir başka ifadeyle öldürülmüştür. Öyleyse bu kişinin ölümü ölen kişi için bir kaderdir. Kendi iradesinin dışında bir başka iradi yapı veya kendi iradesinin dışında bir sebeple öldüğü için veya öldürüldüğü için bu o kişi için bir kaderdir. Kendi iradesinin dışında bir olayla tahakkuk etmiştir. Öldüren kişi içinse bu olayda gene kader söz konusudur. Çünkü öldüren kişi o kişiyi öldürmek istememiştir. Böyle bir niyeti olmadığı kesin olarak görünüyor. Öyleyse kaza ile kaderin birbirinden farklı hüviyetleri olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, bir insanın başka bir insana yaptığı kötülük sebebiyle derecat kaybetmesi söz konusu olduğunda buna muhatap olan kişi, başka birisi tarafından kendisine zulmedilen kişi derecat kazanır. Böylece
fiille onun karşılığı kazanılan ve kaybedilen dereceler eşitlenir. Birisi bir başkasına bir tokat atsın, bu tokat karşılığı kadar derece kaybeder. Haksız yere atılan bir tokatta veya haklı yere atılan bir tokatta tokatın atılması sebebiyle derece kaybedilir. Ama tokatı atan derece kaybediyor, fakat tokatı yiyen derece kazanıyor. Tokatı yemekle kişi bir işkenceye maruz kalmıştır, bir saldırıya maruz kalmıştır. Bunun karşılığında o kişi derece kazanacaktır. Tokatı atan kişi haksız fiil işlemiştir, bu sebeple derece kaybedecektir. Mutlaka kazanılan derecatla işlenen, kendisi üzerinde tahakkuk eden fiil eşitlik sağlar. Yani kendisine zulüm yapılan kişinin ona yapılan zulmüyle kazandığı derecat eşitlik sağlar. Tokatı atan için de zalim kişi zulmü kadar derecat kaybeder. Zulmü hangi seviyede bir derecat kaybını ifade ediyorsa mizanda o kadar derecat kaybeder. Ne olmuştur? Fiille derecat eşitlenmiştir. Tokatı yiyen kişi mutmain olmadı kazandığı dereceyle ve kısas diledi, kısas tahakkuk etti. O da karşısındakine bir tane tokat attı. O zaman kazandığı derece kadar derecat kaybedecektir. Tokatı atan, tokatı yiyen de evvelce tokat attığı zaman kaybettiği derecat kadar derecat kazanacaktır. Ne oldu? Fiiller eşitlendi. Biri bir tokat attı, biri bir tokat yedi. Fakat sonra tokatı yiyen diğerine tokat attı. Neticede her ikisi de bir tokat attılar, bir tokat yediler. Tokatlar eşitleşti. Her ikisi de tokat attıkları zaman derecat kaybettiler, tokatı yedikleri zaman derecat kazandılar. Kaybettikleri derecelerle kazandıkları dereceler de birbirine eşit oldu. Hem fiiliyatta eşitlik var, hem de derecatta. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda eşitliğin her halükarda mutlaka ama mutlaka sağlandığını görüyoruz. Hiçbir tevhile meydan vermeyecek kadar açık bir şekilde. Ve görüyoruz ki kaza ve kader müessesesi hiç de insanların karma karışık ettiği zaman ettiği gibi karmaşık bir olay değildir. Allah'ın kanunları basit, sade ve muhteşem bir şekilde çalışır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda artık kader ve kaza denildiği zaman ne anlaşılması lazım geldiğini bileceksiniz. Ama eğer söz konusu olan niyet ve nasipse o zaman farklı bir olayla muhatap olursunuz. Çünkü niyet bir kişinin talebidir. Ama nasip oluşturabildiğidir sadece. Bütün talebeler imtihana sınıfı geçmek için girerler. Bir kısmı imtihanı kazanır. Niyetleri, nasipleri eşitlenir. Bir kısmı kazanamaz. Niyeti sınıfı geçmektir. Ama nasibi sınıfta kalmaktır. Onun sınıfı geçebilmek için imtihanda not alma kabiliyeti nasibiyle eşittir. O konuda ya o sualin cevabını bilmiyor veya konuda yeterli çalışamamış ama sebep ne olursa olsun yetersizliği sebebiyle sınıfta kalmıştır. O dersten kalmıştır. Niyeti sınıfı geçmekte ama
nasibi muktesebatı kadar olduğu için, iktisap ettiği bilgi kadar olduğu için sınıfta kalması oluşmuştur. Niyetle nasip birbirine eşit olmamıştır. Başka birisi de imtihana girmiştir, çalışmıştır dersini ve geçer notu almıştır. Onun niyetiyle nasibi birbirine eşittir. Çünkü muktesebatı ona müsaittir. Burada niyetle nasip vardır sadece. Kader bir insana derecat kaybettiremez. Kişi birine kötülük yaptığı zaman derecat kaybeder. Ama bir başkasından iyilik yaptığı zaman, bir başkasından iyilik gördüğü zaman derecat kaybetmez. Bir başkasına iyilik eden kişi derecat kazanır. İyilik yaptığı kişi derecat kaybetmez. Oysa ki bir başkasına kötülük yapan kişi derecat kaybeder ama kötülüğü yaptığı kişi de onun kaybettiği kadar derecat kazanır. Birbirinden farklı olan iki noktadan bahsediyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada derece sistemine dikkatle bakın. İnsanlar ait oldukları adaletle Allah-u Teala tarafından, Allah-u Teala'nın kanunlarına göre hükmolunurlar. Şimdi niyet ve nasibe dönelim. Niyeti birine kötülük yapmak olan kişi, bu kötülüğü gerçekleştirirse derecat kaybeder ve diğeri de derecat kazanır. Sınıfı geçmek üzere imtihana giren çocuklardan da derecat kaybı ve kazancı söz konusudur. Böyle bir neticeyle karşı karşıyayız. Ama bir başka olay da cereyan edebilir imtihanda. Öğretmen kasıtlı olarak çocuğa verdiği notu düşürebilir. O zaman niyetle nasip birbirine eşit olamaz. İşte o zaman devreye kader girmiştir. İkinci bir kişi, ikinci bir irade devrededir. İkinci irade devreye girmiş ve çocuğun notunu düşürmüştür veya yükseltmiştir. Düşürdüğü zaman çocuk bu dersten zayıf not alır. Hakkı yüksek not almaktı. Gadre uğramıştır çocuk, zulme uğramıştır ve buradaki nasibi niyetiyle eşit olmamıştır. Ama aslında artık nasipten bahsedilemez. Buradaki sonuç bir kader olayını doğurmuştur. Üçüncü kişi devreye girmiştir. Öğretmen. Öyleyse niyetle nasip hep birbirine eşitken normal standartlarda muktesebatı neyse kişinin o kadar neticeye ulaşabilir. Adaletle söz konusu, adaletle ölçme söz konusuysa mutlaka böyledir. Niyet ve nasip birbirine eşittir. Ama nasibi başka birisi devreye girerse kader haline dönüştürür. Öyleyse kaderde derecat kaybı söz konusu olmaz. Yani bir insan başka birine zulmettiği zaman derecat kaybeder ama o başkası derecat kazanır. Derecat kaybetmez. Kazanması söz konusudur. Taraflardan birisinin. Ama birisi bir başkasına iyilik ederse taraflardan iyilik yapan derecat kazanır ama iyiliği gören derecat kaybetmez. Oysa ki bunun dışındaki olaylarda yani niyet ve nasipte derecat kaybetmek de her halükarda ister o kişi zarar görsün ister fayda görsün derecat kaybeder veya kazanır. Niyet ve nasip müessesesi
derecatın her alanda kaybedildiği veya kazanıldığı bir ortamı ifade eder. Ama kaderde aynı şey söz konusu değildir. Kendisine iyilik yapılan kişi bu iyiliğin faydasını yaşar ama o sebeple derecat kaybetmez. Nasipte her istikamette derecat kazanmak veya kaybetmek söz konusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir kader ve kaza konusunu inşallah bugün burada tamamlamış bulunuyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetini yapmak üzere beraberiz, bir aradayız. Konumuz mağfiret. Allah-u Teala'nın Gafur esmasından geliyor. Allah el-Gafurdur. Mağfiret edendir. Mağfiret gönderendir. Mağfiret kelimesi Kur'an-ı Kerim'de hem günahların affı olarak hem de günahların sevaba çevrilmesi olarak kullanılmış. Mağfiretin var olması mutlaka tövbe adlı bir müessesenin var olmasıyla mümkün. Tövbe, günah işleyen bir kişinin Allah-u Teala'dan günahlarının affı konusunda bir talepte bulunmasının adıdır. O günahı bir daha işlemeyeceği konusunda Allah'a müracaat eden kişi Allah-u Teala'nın günahını affetmesini, ona Allah'a iletir. Bu açıdan günahların affedilmesi konusu, örtülmesi konusu, sevaba çevrilmesi konusu ayrı ayrı tövbe çeşitlerini içerir. Mağfiret tövbenin sonucudur. Af tövbenin sonucudur. Her halükarda mağfiretin de affın da başlangıç noktası tövbedir. Tövbe varsa mağfiret vardır. Öyleyse bir kişi günah işler. Allah Teala'dan günahının affını talep eder. Ya Rabbi der, ben falanca günahı işledim, nefsime tabi oldum, şeytan beni kandırdı, nefsim bana bu günahı işletti, beni bağışla, günahımı affet. Allah-u Teala talebi kabul ederse günahı affedecektir. Affedince o günahın karşısındaki negatif derece kadar o kişinin amel defterine Allah'ın affı olarak pozitif derece yazılır ve negatif derece ile pozitif derece birbirini götürür. Yani

Arapça adıyla nakıs derece negatif derecedir. Zahit derece pozitif derecedir. Nakıs derecelere yani negatif derecelere Allah seyyiat adını veriyor. Amel defterimizde, rakamlı kitabımızda, yani hayat filmimizde, üç boyutlu hayat filmimizde ya negatif dereceler vardır. Bunların adına seyyiat diyor Allah Teala. Günahlarımızı ifade eder. Ya da pozitif dereceler vardır. Yani zahit dereceler vardır. Bunlar da kazandığımız dereceleri ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan meselelerimize baktığımız zaman o günahta ne kadar derece kaybetmişsek hayat filmimizde nakıs derecat olarak o rakam zaten vardır seyyiat olarak. Kırmızı renkteki negatif dereceler. Ama Allah Teala onu affettiği zaman yeşil renkteki aynı miktarda pozitif derece hayat filmimize kaydedilir. Allah'ın affı veya mağfireti olarak. Böylece netice sıfırlanır. Allah tövbe talebimizi kabul etmiştir. Herhangi bir tövbe talebini Allah'ın mutlaka kabul edeceğine dair bir garanti var mı Kur'an-ı Kerim'de? Hayır, yok. Peki bütün günahlarımızı affedeceğine ve sevaba çevireceğine dair bir garanti var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var. İşte mağfiret budur ve Allah Teala bir garanti veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve bu dileği üzerine Allah'ın kendisine verdiği 10 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırsa, 10 tane ihsan alarak Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, birinci şart, 10 tane ihsan alarak, ikinci şart, zaten Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka bu 10 ihsanı otomatik olarak alır kişi. Ve bu kişi mürşidine ulaşıp tövbe ederse, üçüncü şart, onun o güne kadar işlediği bütün günahları, günahların mahiyeti ne olursa olsun, kulakları da dahil olmak üzere, hepsi sevaba çevrilir. Dikkat edin, affedilir demiyorum. Sevaba çevrilir diyorum. O kişinin günahları sevaba çevrilir. Bunun adı, Kur'an-ı Kerim'deki adı mağfirettir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Habibim, eğer o nefslerine zulmetmiş olanlar sana gelselerdi, günahlarını mağfiret etmem için, affetmem için bana tövbe etselerdi senin önünde, sen de onların Resulü olarak onların günahlarını mağfiret etmemi benden isteseydin, bu tövbenin neticesinde Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor Allah Teala. Yani Allah Teala sahabenin talebi üzerine onların o güne kadarki bütün günahlarını affetmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talebi üzerine bir defa daha affetmiş. Eğer sahabe tarafından, sahabe açısından meseleye bakıyorsanız, burada kullanılan, bu ayette kullanılan mağfiret kelimesi sahabenin af talebidir ve günahlarının affedilmesidir. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bakıyorsanız, o zaman da bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mağfiret talebi sahabenin günahlarının bir defa daha affı konusundadır.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin günahlarının affedilmesini istiyor. Sahabe kendi günahlarının affedilmesini istiyor. İki defa af talebi ulaşıyor. Ve Allah-u Teala ikisini de kabul ediyor. Kabul edeceğine dair garanti veriyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Veriyor mu? Evet, bakınız ne diyor Allah-u Teala. Furkan 69, 70 ve 71. Diyor ki Allah-u Teala Furkan 69'da, onlar ki insanların çok büyük bir kısmından bahsediyor, hüsranda olanlar, onlar cehenneme gideceklerdir. Günahları da daha çok artacaktır, cezaları da artacaktır diyor Allah-u Teala. Sonra ne diyor? Sonra diyor ki ama tövbe edip de mümin olmak seviyesinde amil olanlar ve nefsi ıslah edici amellerde bulunanlar, amelü salihat işleyenler, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor Furkan 70 ve arkasından diyor ki Furkan 71, onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a döner. Öyleyse burada bir olgudan bahsediyor Allah-u Teala. Kim tövbe ederse ve amin olursa, tövbe ettikten sonra amin olursa, mürşidin önünde 10 tane ihsanla gelip mürşidin önünde tövbe ettikten sonra amin olursa, ki bu mümin olma noktasıdır, mümin olursa ve amelü salihat yapmaya başlarsa, ki amelü salihat yapmaya başlayanların mümin oldukları kesin. Mümin suresi 40 numaralı sure ve bunun 40 numaralı ayeti. Onlar ki amelü salihat yaparlar, nefsi ıslah edici amellerde bulunurlar. İşte onlar müminlerdir. Öyleyse kimmiş mümin? Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mümin amelü salihat işleyebilenlerdir. Nefsi ıslah edici amel işleyenler, onlar müminlerdir diyor Allah-u Teala. Nefsi ıslah edici amel işleyenler. Ve onların bütün seyyiatlerini sevaba çeviririz, hasenata çeviririz diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'de kaybedilen dereceler ve kazanılan dereceler açısından, aynı zamanda davranış biçimlerinde ihtiva etmesi açısından üç ayrı tabir kullanılıyor. Günahlar seyyiat kazandıran, sevaplar hasenat kazandıran olaylar. Hasenat kazandığımız dereceler, derecat kazandıran, kazandığımız dereceler seyyiat, kaybettiğimiz dereceler. Aynı zamanda seyyiat bir işlev, hasenat başka bir işlev. Derecat kazandırıcı amellerin adı hasenat, derecat kaybettirici amellerin adı seyyiat. Şer, derecat kaybettiren ameller. Hayır, derecat kazandıran ameller. Öyleyse bakınız, üç ayrı grup tabir hep derecatımızla alakalı. Kaybettiğimiz dereceler, kazandığımız dereceler. Her saniye, hayatınızın her saniyesinde ya derecat kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Bir insan şöyle düşünebilir, ben şu anda ibadet etmiyorum. İbadet etmediğime göre derecat da kazanmıyorum, tamam. Ama kimseye de bir kötülüğüm yok.
Öyleyse derecat da kaybetmiyorum. Yanlış. Derecat kaybediyorsunuz. Eğer zikretmiyorsanız şu anda derecat kaybediyorsunuz. Neden öyle söylüyorum? Çünkü Allah Teala zikri üç ayrı boyutta ele almış Kur'an-ı Kerim'de. Başlangıçta demiş ki Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike. Rabbin ismiyle zikret. Ne zaman, ne kadar zaman? Belli değil. Yani ara sıra zikret. Güzel, konunun başlangıcı. Ondan sonra Allah Teala buyurmuş ki ya eyyühellezine aminu aminuskürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar Allah'ı zikredin ama çok zikredin. Yani zikriniz günün yarısından fazla olsun. Her gün günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredin. Ahzab 41. Daha ötesi var mı? Evet var. Daimi zikir. Nisa 103. Diyor ki Allah Teala Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala herkese. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Hepimize Allah Teala'nın kesin emri var. Allah'ı zikretmek, daima zikretmek. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktasınız, oturuyorsunuz ve yatıyorsunuz. Üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmek. Bir başka ifadeyle uyurken de Allah-u Teala'yı zikretmek. Daimi zikir de emredilmiş. Öyleyse zikretmediğiniz sürece hep derecat kaybedersiniz. Her saniye bir derecat mutlaka kaybedersiniz. Peki niçin Allah Teala daimi zikrin sahiplerine, hikmet sahiplerine ehli hayırdır diyor? Hikmet sahiplerine büyük hayır verilmiştir diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Çünkü hikmet sahibi olan kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi ise hangi ameli yaparsa yapsın, hangi ameli işlerse işlesin, o amel ona derecat kazandırır. Aslında derecat kazandıran şey o anda işlediği amel değildir. O anda yaptığı kalp zikridir. Eğer kalp zikri yaparken kalbindeki her kalp atışına paralel olarak iç dünyasındaki ses Allah, Allah, Allah diye tekrar ederken o kişi namaz kılıyorsa iki defa derecat kazanır. Hem namaz için kazanır hem de zikir yaptığı için kazanır. O kişi Allah'ın zikir sohbetini yapıyorsa, Allah'tan bahsediyorsa ki şu anda biz onu gerçekleştiriyoruz. O zaman iki defa kazanır. Hem daimi zikrin sebebiyle o sohbeti yaparken de kalbi zikretmektedir Allah'ın ismini. Kişi daimi zikre ulaştıktan sonra böyle geçer bütün olaylar. Hem de Allah'ın zikir sohbetini yaptığı için kişi derecat kazanır. Bir başkasına bir iyilik eden kişi hem iyiliği yaptığı için derecat kazanır hem de zikir yaptığı için derecat kazanır. İşte sevgili kardeşlerim, zikir bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan 10 tane ihsan olup da mürşidine ulaştıktan sonra nefs tezkiyesi adı verilen bir olaya sebebiyet verir. Bu açıdan son derece değerlidir. Nefs tezkiyesinde nefsinizin kalbindeki karanlıkları atarsınız. Ruhunuzun hasletlerine paralel olan güzellikler, faziletler nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafına yerleşmeye başlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzeli sizler için. Öyleyse ne görüyoruz? Allah ile olan ilişkilerinizde
bir muhteva görüyoruz. Tövbe müessesesi. Ne zaman bir insan bir günahının affını isterse Allah-u Teala'dan, burada bir garantinin sahibi değildir. Allah-u Teala dilerse affedecektir, dilemezse affetmeyecektir. Peki bu konuda ne söylüyor Allah-u Teala? Büyük günah işleyenler bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler. Bu çok ümit verici bir olay. Demek ki Allah-u Teala hangi günah işlersek işleyelim, ümit kesmeyin dediğine göre mutlaka günahlarımızı affedecek diye düşünebilir insanlar. Ama bu ayeti de dikkatle yerlerine oturtun. Sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin. Birincisinde affedebilirim diyor Allah-u Teala, ikincisinde affetmeyebilirim diyor. Peki ne olur insanlar Allah-u Teala'nın affına güvenip de hareket ederlerse? Nasıl olsa Allah-u Teala bizi affedecek diye devamlı günah işlerler. Hiçbir ibadetlerini gerçekleştirmezler. Bütün insanlar başlarında, nefslerinin kalbinde 19 tane afetle var olduklarına göre, şeytanın ve nefslerindeki afetlerin söylediği her şeyi yaparlar. Allah'ın emirlerini yerine getirmezler. Yasak ettiği fiilleri de işlemekten hiç çekinmezler. Ve böylece cehennemin yolcusu olurlar. Öyleyse Allah-u Teala nasıl olsa günahları affeder, bizimkini de affedecektir diye kişi Allah'ın yasak ettiği her fiili işlerse, emirleri yerine getirmezse, gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Allah-u Teala böyle insanların günahlarını affetmeyecektir. Öyleyse af müessesesi, ki bir başka adı da mağfirettir. Mağfiret hem günahların affedilmesi manasına gelir, hem de mağfiret günahların sevaba çevrilmesi manasına gelir. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, bazı insanlar için Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Derlermiş ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse, yani kim mürşidin önünde tövbe eder de, 10 tane ihsanla tövbe eder de, ruhu vücudundan ayrılıp sana doğru yola çıkarsa, senin yoluna sırat-ı müstakime böylece dahil olursa, sen onlara mağfiret et. Onları cehennem azabından koru. Kim tövbe eder de mümin olur ve senin yoluna girerse. Bu Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesiyle Furkan 70'i bir defa daha karşılaştıralım. Ne diyordu orada da Allah-u Teala? Kim tövbe ederse onlar hariç, onlar cehenneme girmezler. Nasıl bir tövbe? Mürşidin önünde tövbe ederse, 10 tane ihsanla tövbe ederse, onlar hariç, onlar cehenneme girmezler. Onlar mümin olmuşlardır. Ve onlar amelü salihata başlamışlardır. Nefs tezkiyesine başlamışlardır. Öyleyse amelü salihatın kişiyi mutlak olarak mümin kıldığını görüyoruz. Tövbenin de mümin kıldığını görüyoruz. Ve Allah Teala Furkan 70'e devam ediyor. O zaman diyor, öyleyse o tövbe edip de mümin olan ve amelü salihat yaptığı için de mümin olan, Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre amelü salihat, nefsi ıslah edici amel yapanların da adı müminler. Mümin olan bu insanların günahlarını sevaba çeviririz diyor. Seyyiatini hasenata çeviririz diyor Allah-u Teala. Ve Furkan 71'de de onlar tövbeleri kabul edilmiş olarak
Yani günahları sevaba çevrilmiş olarak Allah'a dönerler ve kabul edilirler. Ruhları Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Öyleyse Allah'ın önünde yapılan bir tövbe var. Günahların affı konusundaki tövbe, Allah'ın garantisi yok. Affedebilir de, affetmeyebilir de. Affedecekleri o günahın farkına varıp Allah'tan tövbe de bulunan, mağfiret talebinde bulunan, günahının affedilmesi talebinde bulunan ve günahını, o günahı bir daha işlememeye kesin karar veren, bu konuda azami gayreti gösteren insanları Allah Teala affedecektir. O günahı affeder, günahlarından bir tanesi affedilmiştir kişinin. Ama bu o kişiyi hiçbir zaman Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kişi, o kişinin o günahı affedildi diye cennete girmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, o insanın gideceği yer cehennemdir. Kurtuluşu yok. Ve günahları sevaba çevrilen kişiler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse ikinci tövbe demin söylediğimiz tövbedir. Mürşidin önünde yapılan ve kişiyi mümin kılan tövbedir. Böyle bir tövbenin sonucu nedir? Mağfirettir. Günahların sevaba çevrilmesi. Öyleyse Allah-u Teala'nın garantisi var mı? Kesin. Kim irşat makamının önünde 10 tane insanla tövbe ederse, başlangıçtan başlayalım, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bundan sonra aldığı 10 insanla mürşidine ulaşırsa, önünde diz çöküp tövbe ederse, tabi olursa, onun günahları iki defa mağfiret olunur. Hem devrin imamının talebi üzerine günahlarına Allah-u Teala mağfiret eder, günahlarını affeder. Hem de sahabenin talebi üzerine ya da tövbeyi yapan kişinin bugünkü devirde yaşayan, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan 10 tane nimet alıp da Allah'ın 10. ihsanı olan gösterdiği mürşide ulaşıp önünde tövbe eden kişi, o kişinin Allah-u Teala ikinci defa günahlarını affeder. Arapça ile Türkçedeki kullanım alanları bazı fiillerde farklılık kazanmıştır. Mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de müjde kelimesini kullanıyor. Hem cezalandırma konusunda müjde kelimesini kullanıyor, hem de mükafatlandırma konusunda müjde kelimesini kullanıyor. Allah-u Teala ceza kelimesini hem bizim Türkçedeki cezalandırma konusunda hem de Türkçedeki mükafatlandırma konusunda kullanıyor. İşte mağfiret de bunun gibi, hem af istikametinde tek taraflı olarak kullanılıyor, hem de günahların sevaba çevrilmesi istikametinde kullanıyor. Allah'ın gafur esması mağfiret eden istikametinde bunu işaret ediyor. Öyleyse şimdi
insanlara sormaz mıyız? Hep bir günah işlediğin zaman Allah-u Teala'ya müracaat etmiyor musun? Ya Rabbi benim günahımı affet diye. Ve bu günahın affedileceği konusunda da hiçbir garantiye sahip değilsin. Allah-u Teala dilerse affeder, dilemezse affetmez. Ve sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin diyor. Yani affetmeyebilirim diyor Allah-u Teala. Kaldı ki bir insan Allah-u Teala'dan günahların affı konusunda talepte bulunsa ama o kişinin talebini Allah-u Teala kabul etse fakat o kişi Allah'a ulaşmayı dilemese. Bu kişinin o günahının Allah'tan talepte bulunduğu günahının affedilmesine rağmen o kişi cehennemden kurtulamaz. Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle cehennemdir. Nereden biliyoruz? Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. İşte Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayet-i kerimeleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun ulaike mevahimin naru bima kanu yeksibun. Allah Teala buyuruyor ki onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala ve dünya hayatından razıdırlar diyor. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizden habersiz olan, ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor Allah-u Teala. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir kişi tövbe dilese de dilemese de Allah-u Teala'dan eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa cennete girmesi sadece bir hayaldir. Hani İslam'ın 5 tane şartını yerine getirip de acaba Allah-u Teala beni cennetlerinden hangisini alır diye düşünenler var ya, onlar için bu ayetler iblis tuzağını korkunç bir şekilde örmüş. İnsanlar demiş namaz kılsınlar, oruç tutsunlar, zekat versinler, hacca gitsinler, kelime-i şehadet getirsinler, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah desinler. Bunlarla kurtulacaklarını zannetsinler. Aman böyle devam etsin dünya kıyamete kadar. İslam'ın 5 tane şartı vardır desinler. Biz 5 şartın 5'ini de yerine getiriyoruz. Mutlaka Allah'ın cennetine gideriz diye düşünsünler demiş İblis. Ve insanları İslam'ın 5 şartı parantezine almış. Tuzağına düşürmüş. Ve Allah-u Teala'nın demin söylediğimiz Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. İslam'ın 5 tane şartını insanlar istediği kadar yerine getirsinler. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemiyorlarsa onların kurtuluşu mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte diyelim ki bir insan Allah'a ulaşmayı diliyor. O zaman Allah Teala ona 10 tane ihsanda bulunacaktır. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler bir insan.
Dilemezse daima ikinci basamakta kalacak ve gideceği yer cehennem olacaktır. Dilerse üçüncü basamak ve ötesi onundur ve gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bir insan düşünün sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Hiç ibadet edemedi. Bu insan mutlaka Allah'ın cennetine gider. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilemiş de ameni olmuşsa, dilediği an amin olur kişi, o kişi mutlaka benim cennetime girer diyor Allah-u Teala. Şimdi üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için üçüncü basamakta. Dördüncü basamakta Allah bu kişiye sadece rahim esmasıyla tecelli eder. Allah'ın rahim esması Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin üzerinde tecelli etmez. Öyleyse rahim esması tecelliye başlayınca Allah Teala o kişinin birinci ihsanı olarak tecelliye başlar. Üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlar. Allah'ın ikinci ihsanı o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi almak. Ve kişinin irşat makamına bakıp da onu alelade bir adam sayması böylece sona erer. Kişi onun irşat makamı olduğunun farkına varır. Allah'ın büyük bir dostu olduğunun farkına varır. Artık ona alelade bir insan gibi bakmaz. Sonra ne olur? Sonra

Allah Teala bir insanın bu noktadan itibaren kulaklarındaki vakrayı alır. O güne kadar irşat makamının söylediklerinin irşada mütalik hususlarını anlayamayan kişi bu noktadan itibaren anlamaya başlar. İrşadın ne olduğunu, o irşat makamının kendisini Allah'a ulaştıracak olan kişi olduğunun farkına varır. Ondan sonra Allah Teala kişinin kalbindeki idraki önleyen müesseseyi oradan alır, yerine ihbat koyar, idraki sağlayan, yani Allah ile ilişkili konularda kişinin irşada yönelik sözleri kendisine mal etmesini sağlar. Ekinnetin alınması yerine ifatın konulması. Bu Allah'ın beşinci ihsanıdır. Birinci ihsanı Rahim esması tecelliye başlaması Allah-u Teala'nın. İkinci ihsanı gözlerdeki hicab-ı mestureyi alması, üçüncüsü kulaklardaki vakrayı alması, dördüncüsü kalbindeki ekinneti alması, beşincisi yerine ihbat koyması ve kişinin idrak etmeye başlaması. Peki devam ediyor mu? Evet. Altıncısı Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşır, hidayet eder ve yedincisi o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Bu R'ye kadar olan bu safhalar birkaç dakikanın içinde gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestura mutlaka alınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediğinden sonraki birkaç dakika içinde. Kulaklarındaki vakra alınmıştır, kalbindeki ekinnet alınmıştır, yerine ifat konulmuştur. Ve Allah o kişinin kalbine ulaşıp kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. Ve kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nurlarının girmesi için nur yolu açılmıştır. Böyle bir insansa mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala bunu garanti etmiş. Sonra bu kişi zikir yapar. Nefsinin kalbine rahmet nurları sızmaya başlar. Neden giremez? Çünkü kalp mühürlü. Rahmet ve fazl nurları kalbe ulaşırlar. Fazıllar ne girebilir ne de sızabilir. Ama rahmet partikülleri sızabilirler ve kalbe girip kalpte %2'ye kadar yerleşebilirler. Bu yerleşmenin neticesinde kişi huşu sahibi olur. İşte kişinin huşu sahibi olduğu nokta bu noktadır. Ve sadece huşu sahibi olanlara Allah mürşitlerini gösterir. Öyleyse bu muhtevanın adım adım ayetlerle açıklanmış olması söz konusu Kur'an-ı Kerim'de.

Adam fena diyor ki İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Habibim diyor sen Allah'ın tekliğini söyleyerek Kur'an-ı Kerim'i onlara kıraat ettiğin zaman okuduğun zaman anlattığın zaman o ahirette insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşacağına inanmayanlarla senin aranda onların gözündeki bir perde vardır diyor Allah Teala, hicab-ı mestüre vardır diyor. Gizli perde, örtülü perde, örten bir perde. Yani sana bakarlar ama göremezler demiş oluyor Allah Teala. Ve kulaklarında vakra vardır diyor Allah Teala. Seni işitemezler diyor. Senin söylediklerinin manasına varamazlar. Kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini kalpleriyle idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönüp uzaklaşırlar diyor. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın o kişilerin kalplerindeki ekinliği alarak yerine ihbat koyduğu anlatılıyor. Amin olanların kalplerine Allah'ın ihbatı koyduğu ve onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağı garanti altına alınıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların sırat-ı müstakime ulaşmalarını, Hac suresinin ulaşacaklarını, mutlaka ulaşacaklarını Hac suresinin 53. ayet-i kerimesi garanti ediyor. Peki sonra Tegavvün suresinin 11. ayet-i kerimesine göre Allah kişinin kalbine ulaşıyor. Hemen yu'min billahi yehdi kalbehu diyor Allah Teala. Kim Allah'a amin olursa onların kalbine ulaşırım diyor Allah Teala. Ne yapıyor ulaşınca? O kişilerin kalplerinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Bu çevirmenin neticesinde ne oluyor? O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor Allah Teala ve Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince ve men yuridullahi en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-islami diyor. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, hidayet erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar diyor. Sonra onları huşu sahibi yapar. Nefslerinin kalbine giren %2 rahmetle. Hadid suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor. Rahmet nuru o kişiyi huşuya ulaştırır. Ve Allah Teala huşu sahiplerine mutlaka mürşitlerini göstereceğini ifade ediyor. Bakara suresi 45 ve 46. ayet. 45 ve 46. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Vesteyinu bis sabr ve salatı. İnnehu lekebiretun illa alel haşiin. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Allah'tan mürşidinizi size göstermesini, yalnız Allah'tan gelecek olan bu yardımı Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla isteyin diyor. Ama bu büyük bir iştir, zor bir iştir diyor.
Ama huşu sahiplerine zor değildir buyuruyor. O huşu sahipleri ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar. Ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a geri döneceğine gene yakın hissederek kesin bir şekilde inanırlar diyor. Ne oldu? Huşu sahibi oldu kişi, hacet namazını kıldı ve hacet namazını kıldıktan sonra bu kişinin Allah ile olan ilişkisinde bir sonuç doğdu. Hacet namazı o kişiye Allah'ın mürşidini göstermesine sebebiyet verdi ve kişi mürşidine ulaştı. Ulaştığı an Allah Teala o kişinin başının üzerine devrinin imamının ruhunu ulaştırır. Aynı anda kişinin kalbinin mührünü açar. Kalbinin içindeki küfür kelimesini alır, nefsin kalbindeki ve yerine iman kelimesini yazar. Artık o kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Mümin olmak önemli bir metre mi? Son derece önemli bir metre mağfiret açısından. Çünkü sadece hem nefs tezkiyesine başlayacağı için mümin olan hem de tabi olduğu için mümin olan bu kişinin mağfireti söz konusudur. İrşad makamına ulaşmıştır, tövbesini yapmıştır. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin günahları sevaba çevrilecektir. Yani Allah-u Teala onun günahlarını tövbe ettiği için affedecektir. Birinci mağfiret. İrşad makamı da onun günahlarının affedilmesini talep ettiği için devrin imamı da onun günahlarının affedilmesini talep ettiği için bir defa daha affedecektir. O kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirecektir. Yani onun günahlarını mağfiret edecektir. Allah el-Gafur'dur. Mağfiret edendir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, günahlarınızın mahiyeti ne olursa olsun, kul hakkını ihata eden günahlarınız da dahil olmak üzere, bu noktada eğer 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşmışsanız, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olarak Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmışsanız, Allah Teala tövbe merasimi anında sizin bütün günahlarınızı affeder, sizin talebiniz üzerine bir defa daha affeder, devrin imamının talebi üzerine. Her tövbe merasiminde 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşıp da 10 ihsan sahibi bir kişinin mürşidin önünde tövbe ettiği her tövbe merasiminde devrin imamı etrafındaki arşı tutan meleklerle birlikte mutlaka oradadır. Ve o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Yerleştiği anda da o kişinin bütün günahları sevaba Allah-u Teala tarafından çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Baştan söylediğimiz gibi Nisa 64'te de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Eğer o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi Allah'tan
mağfiret dileseler de, sen de onların Resulü olarak onlar için mağfiret dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin, diyor. Sahabenin talebi üzerine Allah Teala onun günah, onların günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affediyor. Yani Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesindeki günahların sevaba çevrilme olayı tahakkuk ediyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi soruyorum size. Bir günahınızın affı konusunda günlerce Allah Teala'ya yalvarıyorsunuz. Hiçbir garantiniz de yok. Ve asıl sualimi soruyorum. Bütün günahlarınızın affedilmesine yetmez. Affedildikten sonra da sevaba çevrilmesini ister misiniz? İstemiyorum diyen birisi var mı acaba? Herkes günahlarının sevaba çevrilmesini, günahlarının affedilmesini ister. Ama buradaki müstesna sonuca bakın. A günahını, B günahını değil, o güne kadar işlenmiş olan bütün günahların affedilmesini ister misiniz? Sualimiz bu. Onların hepsinin sevaba çevrilmesini ister misiniz? İkinci sualimiz de bu. O zaman yapmanız lazım gelen şey çok basit. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilerseniz Allah Teala hep kalbinize bakar. Bu dilek kalbinizde var mı yoksa yok mu diye. İşte o dilek sizde varsa, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah Teala size ard arda 10 insandan 8'ini ard arda verir. Birkaç dakika içinde 8 ihsanın sahibi olursunuz. 2 ihsan da ondan kısa bir zaman sonra, belki bir gün, belki 2 gün içerisinde gelir. Birkaç gün içerisinde gelir ve Allah Teala size mutlaka mürşidinizi gösterir. Tabi olduğunuz an Allah Teala mutlaka sizin o güne kadarki bütün günahlarınızı sevaba çevirecektir. Öyleyse olayın muhtevasına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bir tarafta günlerce dua ediyorsunuz falanca günahınızın affı için. Allah Teala affediyor veya etmiyor, garantisi yok. Ama eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'ın size verdiği 10 ihsanla mutlaka bu ihsanları verir Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mürşidinize ulaşırsanız, o zaman Allah Teala bütün günahlarınızı sevaba çevirecektir. Bunu garanti ediyor. Öyleyse konu son derece önemli değil mi sevgili kardeşlerim? Bütün günahlarınızın affedilmesini ve hepsinin sevaba çevrilmesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız yapacağınız şey son derece basit. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda cenneti bir defa mutlaka elde ettiniz. Yetmez. O aylarca falanca dua günahınız için, peşmeken günahınız için Allah-u Teala'ya talepte bulunmanızın ötesinde bir tek tövbe, Allah'ın gösterdiği irşat makamına ulaşacaksınız. Kimi gösterirse size hacet namazını kıldığınızda, tövbe ettiğiniz an bütün günahlarınızı sevaba çevirecektir Allah-u Teala. İşte bunun adı mağfirettir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın El-Gafur esması Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayet-i kerimede geçiyor. Her seferinde Allah Teala mağfiretten bahsediyor. Günahları affetmekten ve bir defa daha mağfiret etmekten, bir defa daha affetmekten bahsediyor. Hepinizin Allah'ın
mağfiretine muhatap olmanızı, hepinizin günahlarını Allah-u Teala'nın sevaba çevirmesini bütün kalbimizle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Konumuz Allah, insan ve şeytan. İnsan Allah-u Teala tarafından salsalin adı verilen organeye dönüşebilecek olan bir topraktan yaratıldı. Kainatta Allah'a en çok benzeyen varlık insandır. Birçok tasavvuf erbabı Allah insanı kendi suretinde yarattı diye bir ifade kullanırlar. Bu büyük ölçüde doğrudur. Ama Allah Teala bir insan gibi bir yaratık değildir. O yaratandır. Şu kainatı verdiğimiz sisteme dikkatle bakın. 100 milyar galaksi, her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız. Düşünün ki dünyamız bu 100 milyar yıldızdan sadece bir tanesi. İşte böyle bir sonsuzluğun sahibi Allah Teala. Yaratışının hududu yok. Ve Allah Teala cinleri yaratıyor. Dumansız ateş diyor Kur'an-ı Kerim. Yani enerjiden bahsediliyor. Şeytan cinlerden de diyor Allah Teala. Cin tayfesinden ve cinlerin dumansız ateşten yani enerjiden yaratıldığını biliyoruz. Öyleyse Allah'ın topraktan yarattığı, organik topraktan yarattığı, salsalinden yarattığı bir insan var. Allah'ın enerjiden yarattığı cinler var ve şeytanlar var. Şeytanlar da cinlerin bir bölümünü oluşturuyor. Öyleyse şeytan niçin insana düşman oldu? Eskiden o da insanla beraber, cinlerle birlikte insan olmadan evvel cinlerin arasında rahatça yaşıyordu. Adı İblis'ti. Ama Allah Teala insanı yaratmayı diledi. Ve o söylediğimiz salsalin adı verilen topraktan insanı yarattı. İnsan Allah Teala ondan sonra bu topraktan vücuda getirdiği Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürdü. Ve Adem Aleyhisselam oluştu bir insan olarak. Allah Teala buyurdu ki biz ona ruhumuzdan üfürdük.

Hepiniz onun önünde secde edin. Yani ey cinler ve ey şeytanlar, hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin. Meleklere de aynı emri verdi Allah Teala. Melekler, cinler, şeytanlar secde ettiler. Ama işlerinden bir tek varlık, İblis, cinlerden bir şeytandı. Neden böyle söylüyoruz, cinlerden bir şeytandı diye? Çünkü Allah Teala İblis'in şeytan olduğunu birçok ayet-i kerimede söylüyor. Ve onun da enerjiden, dumansız ateşten yaratıldığını söylüyor. Ve İblis, Adem Aleyhisselam'ın karşısında Allah-u Teala'nın emrine rağmen secde etmiyor. İnsanın üstünlüğü Allah'ın ruhuna sahip olmasından kaynaklanır. İblis'e Allah-u Teala, ey İblis, neden emrime rağmen Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmedin diye sorduğunda, konuyu başka bir cepheden ele alarak şeytanca kurnazlığını gösteriyor. Diyor ki, sen onu adi bir topraktan yarattın. Ama beni ateşten, enerjiden yarattın diyor. Ben ondan üstünüm diyor. O fizik vücutları kastediyor. Fizik vücutlar arasında bir mukayese yapıyor. Oysa ki Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'da mevcut olan ruhun şeytanda mevcut olmadığını bilerek şeytanın da secde etmesini istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala için önemli olan mukayese, insanda Allah'ın ruhunun mevcut olması. Şeytanda ise böyle bir varlığın mevcut olmaması. Kainatta insandan başka hiçbir varlık Allah'ın ruhuna malik değildir. Sadece biz insanlar Allah'ın ruhunu bir fizik bedeni ve bir nefsi muhtevasında bulunduran bir üçlüden oluşuruz. İnsandan başka hiçbir mahluk, hayvanlar, denizde yaşayanlar, göklerde uçanlar, bitkiler, hiçbirisi ruha malik değildir. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde biz insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Ve nefaha fihi min ruhihi. Öyleyse bizim de bir zamanlar vücudumuzun içinde Allah'ın ruhu vardı. Şimdi yok mu diye mi soruyorsunuz? Evet, yok. Çünkü onu sahibi olan Rabbimize ulaştırmayı nasip etti bize Allah Teala. Seyri sülükü gerçekleştiren hepinize de bu oldu. Allah'ın muradı da zaten budur. İnsanın kendisinde emanet olarak bulunan ruhunun
Allah'a ulaşması. Allah Teala buyuruyor ki inna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi muhakkak surette emreder diyor. İşte ruhunuzu Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırmak ve bunun için de bir tek dileğiniz yeterlidir. Ya Rabbi, ben de ruhumu, sana ait olan ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak, sahibi olan sana teslim etmek istiyorum. Bana da nasip kıl ya Rabbi. İşte bu tarzda bir talep Allah-u Teala tarafından kalpten söylemiş bir dilekse %100 kabul edilir. Ve de o kişinin gayreti gerekmez, hayatının en zevkli 7-8 ayını geçirecektir. Çünkü ruhunu Allah'a o kişi ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunun gerçekleşmesi için gerekli olan bütün şartları Allah-u Teala o kişide oluşturacaktır. Öyleyse bu bağlamda Allah-u Teala'nın bütün insanlara böyle bir olguyu gerçekleştirebileceğini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bütün insanlara bu kadar büyük bir kolaylığı nasip kılmış. İnsanlar sadece bir dilekte bulunacaklar. Allah'ın ruhunu onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim edecekler. İşte böyle bir olaydan en çok rahatsızlık duyan şeytandır şu kainatta. Her ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Şeytanın pençelerinden kendisini yarı yarıya kurtarmıştır. Allah'a o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ulaşana kadar şeytan ona hiçbir şey yapamaz. Hiçbir kötülüğe bulaştıramaz. Hiçbir konuda başarı sağlaması mümkün değildir. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı kişinin üzerindedir. Şeytan hırsından kudurur ama hiçbir şey yapamaz. Ta ki o insan ruhunu Allah'a ulaştırsın. Bu müessese o kişinin nefsinin kalbinde %49 fazıl nuru, %2 de rahmet nuru olmak üzere salavat nurlarının getirdiği kalıcı nurları oluşturur. Salavat sadece bir taşıyıcı unsurdur. Allah-u Teala salavatla önce %2 rahmet gönderir, yine salavatla sonra %98'e kadar ulaşan fazıl nurlarını gönderir. Nefsimizin kalbi nurlarla doldukça şeytan öfkesinden kudurur. Hiç istemediği bir şeydir bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, böylece üçüncü kat cennetin sahibi olması şeytanın daha çok kıskançlığını çeker.
O ister ki bütün insanlar kendisiyle beraber cehenneme girsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde, her şeyin en güzel olduğu ortamı Allah-u Teala zaten hazırlamıştır. Başlangıç ona aittir. Bize düşen bir dilektir. Ve Allah bizi bizim için tayin ettiği mürşide ulaştıracaktır. Hacet namazını kıldığımız zaman Allah gösterecektir mürşidimizi. Tabiyetimizle beraber ruhumuzu vücudumuzdan Allah ayıracaktır. Ve gök katlarında yaptığı 7 katlık yolculuğun sonunda 7. katta 7 alemi geçerek ruhumuz zikir hücrelerindeki zikrini tamamlayıp Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitetil müntaha üzerinden Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Şeytanı kudurtan unsur da budur. Şeytan biliyor ki esfeli safiline girecek, yani cehennemin en alt katına. Ama yalnız olmayacak. İnsanların da büyük çoğunluğu ne yazık ki cehenneme gidecek. İnsanlar şu dünya üzerinde bilinçsizce yaşarlar ve İnanılmayacak kadar kolay bir sebeple cehennemden kurtulacaklar. Buna rağmen bunu tercih etmezler. Ve de Allah'a mülaki olmayı dilemeden bu dünya hayatını tamamlarlar ve ölürler. Ne bu dünyada mutluluğu yaşayabilirler ne de ahirette, yani kıyametten sonraki devrede onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere. Ta ki cennetin ve cehennemin gökleri Allah-u Teala tarafından çatlatılsın. İşte hepinizin etrafında şeytanlar her zaman vardır. Etrafınızda başka ne var? Başka kiramen katibin melekleri var. İki grup. Bir grubu sadece davranışlarınızı filme alırlar üç boyutlu olarak. Bir sürücü bir şahitten oluşur. İkinci bir sürücü ve bir de şahit, düşüncelerinizin üç boyutlu olarak filmini alır. Yani ne düşündünüz, bu düşünceye dayalı olarak ne yaptınız? Önemli mi? Çok önemli. Çünkü hangi olayı taammüden, bilerek, isteyerek gerçekleştirdiğiniz, hangi olayınsa sizin elinizde hiçbir İmkan olmadan, sizin bir dahiliniz olmadan, siz istemeden gerçekleştiğini oradan tespit etmek mümkündür mizan için. Mizan öyle bir sistemdir ki hayatınızın her saniyesinde kaybettiğiniz ve kazandığınız bütün dereceleri tespit eden miyar odur. Hangi olayın karşısında hangi derece at verilir? Taahhüt miktarına göre dereceler nasıl değişir? Bunların hepsi mizanın rakamlarının içinde en ince ayrıntılarına kadar hiçbir adaletsizliğe meydan vermeden tespit edilerek amel defterinize yazılır.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer siz dilerseniz, ömrünüz boyunca şeytana sevinme hakkı tanımazsınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mürşidinize tabi olursanız, ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız, bununla yetinmeyip de fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek üzere yola çıkarsanız, günün %80'inde zikretmek suretiyle fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz, daimi zikre ulaşırsanız, nefsinizi Allah'a teslim ederseniz, tövbe-i nasuha davet edilirseniz, muhlis olursanız ve iradenizi de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınırsanız, bir insanın normal standartlarda ulaşabileceği Allah katındaki en üstün mertebeye ulaşırsınız. Burası salah makamının normal standartlardaki sonudur. İradelerini de Allah'a teslim etmiş olan, bu sebeple daimi zikirleri tesbihe dönüşmüş olan, Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlardan birisi olursunuz. Şeytanın daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren, ruhunuz Allah'a ulaşana kadar size bir tesiri yoktu. Bu basamak, üçüncü basamaktan 22. basamağa kadar sürer. Bu süreç içerisinde şeytan size hiçbir şey yapamaz. Kudurur ama yapamaz. Ama ondan sonra korkunç bir imkana kavuşur. Çünkü siz ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah üzerinizdeki koruyucu kalkanı kaldıracaktır. Kaldırınca direkt olarak şeytana bir cepheniz açılmış olacak. Ve de o sizi o bulunduğunuz yerden düşürmek için başka insanlara yaptığı sataşmaların kat kat fazlasını sizin üzerinizde gerçekleştirir. Bütün gayretiyle hidayete ermiş olanların hidayetten düşmesine uğraşır. Kim o noktaya ulaşana kadar günde 3 saat zikir mi yapmış veya 4 saate kadar bir sürede böyle bir şeyi gerçekleştirmekte söz konusu olabilir. Kişinin çok sık veya hızlı zikir yapması veya yavaş zikir yapması sebebiyle saatler değişebilir. Ama ruh Allah'a, Allah tarafından ulaştırıldıktan sonra kişi birinci hakkını yitirmiştir. Bu noktadan sonra düşerse şeytan bu noktada o kişiye gene galip olmuştur. Kişinin yeniden Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Aynı müesseseyi bir defa daha yaşaması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, nefs tezkiyesi, ruhun Allah'a, geri dönen ruhun Allah'a tekrar ulaşması. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva içerisinde ard arda iki defa böyle bir başarısızlığa uğrayan kişi kalbi hitam mühürlenen kişidir. Ve bu sebeple ithama ermiştir artık o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırma imkanı. Mühürlenmiştir, sona ermiştir. Öyleyse bütün insanlar için bir kurtuluş mu Allah'a ulaşmayı dilemek? Kesin. Kim dilerse mutlaka
ruhunu Allah'laştırana kadar Allah Teala'dan kesintisiz yardım alacaktır. Sevgili kardeşlerim, o zaman böyle bir yardım kişiyi Allah'ın zatına ruhen ulaştıracaktır. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu Allah'tan size emanet olarak verildi. Niçin? Böyle bir imtihandan geçebilmeniz için. Allah Teala size emanet olarak verdiği ruhunu geri istiyor ve bu ruh Allah'a geri dönüyor. İşte şeytanın en çok kızdığı şey bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi ve ruhunu onun bütün bağırmasına, çağırmasına, yırtınmasına rağmen Allah'ın mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaşmasıdır, ulaştırmasıdır. Böylece kişi şeytandan 3 cennet katı uzaklaşmış olur. 3. kat cennetin sahibi olur. O noktadan sonra kişi çok dikkatli olmak mecburiyetindedir. Çünkü şeytan onu çıktığı yerden düşürmek için her şeyi yapar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan sonra da şeytan insana musallat olur mu? Hep olur. Ama tesiri giderek azalır. Fizik vücudun tesliminde şeytanın tesiri artık %20'lere düşmüştür. Nefsin tesliminde şeytanın sözleri artık bir vızıltı olur. Hiçbir mana ifade etmez. O kişi daimi zikre ulaşıp, daimi zikre ulaştıktan sonra artık düşmek söz konusu değildir. O kişi ihlas makamında, ulu'l-elbab makamında, ihlas makamında ve salah makamında hep kesintisiz bir zikrin sahibi olur. Daimi zikre ulaştıktan sonra oradan düşmek söz konusu değildir. Şeytanın en çok kızdıkları da bu yüzden irşat makamının sahibi olanlardır. Sadece bu yüzden mi? Hayır. Bir başka sebep daha var. Çünkü onlar yeni bir mürşit olarak devreye girmişlerdir. Ve bulundukları çevredeki insanları şeytanın çırpınmalarına, gayretlerine, yırtınmalarına rağmen devamlı insanları kurtaracaklardır şeytanın elinden. Şeytan bu sebeple normal insanlardan çok daha fazla kızar mürşitlere. Onlardan daha fazla Resullere kızar, peygamber olmayan Resullere. Peygamber olmayan Resullerden daha fazla peygamber olan Nebi Resullere kızar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan muhtevaya dikkatle bakın. Allah sizi seviyor. Allah sizi çok seviyor. Ne kadar çok sevdiğini o 7 aylık, 8 aylık devrede mutlak olarak yaşarsınız. Ama bunun en üstün boyutta yaşandığı yer iradenin de Allah'a teslim edildikten sonraki devresidir insan hayatının. O zaman Allah'ın iradesi sizi kuşatır. Orada yeni bir hayatınız olur. Allah'ın emirleri gelir. O emirleri gerçekleştirirsiniz sadece her an. Allah'tan sormak durumundasınız. İrşat makamına ilk tayin edildiğinde herkes için yapılması lazım gelen budur. Her an Allah'tan sorulur. Her an emirler eda edilir. Sonra bunun sebebi nedir? Çünkü kişinin hala
iradesi teslim edilmemiştir. Ama kim iradesini de Allah'a teslim ederse o kişi artık Allah'ın kontrolü altına girer. Allah'tan sorarak, cevap alarak yapan kişi artık Allah'ın direkt olarak kendisine tebliğ ettiklerini gerçekleştirmeye başlar. Ama Resuller ve Nebiler için bunun ötesinde bir olay vardır. Resullerden tasarruf rızasına ulaşanlarla, yani devrin imamlarına tayin edilen Resullerle, Nebiler Allah'ın iradesiyle hareket ederler. Artık kendi iradeleriyle hareket etmeleri söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan bir insan daimi zikre ulaştıktan sonra artık ona bir zarar normal standartlarda veremez. O kişi Allah ile her an konuşan birisidir artık. Her an sual sorabilmek yetkisinin sahibi olan biridir. Allah-u Teala da mutlaka cevaplar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala insanlardan ne istiyor? Onların tam bir mutluluğa ulaşmasını. 24 saatlik zaman parçasının her gün tamamında o kişinin mutluluğu yaşamasını istiyor Allah-u Teala. Şeytan insanlardan ne istiyor? Aynı 24 saat içinde mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmasını. O insanlara eziyet etmekten, insanları huzursuz etmekten büyük zevk alır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın hepinizden istediği şey mutluluğu en üst boyutlarda yaşamanızdır. O sizi sever. Çok sever. Şeytansa sizden nefret eder. Üstelik de Allah yolunda ne kadar yükselirseniz o kadar çok nefretine muhatap olursunuz. O size ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar hiçbir şey yapamaz. Bir de daimi zikre ulaştıktan sonra daima zikredileceğiniz için nefsinizin kalbinde onun tesir edebileceği bir saha kalmadığı için size bir şey yapamaz. Ve Allah'a ulaşmayı diledikten itibaren ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktaya kadar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olan siz, ruhunuz Allah'a ulaştıktan daimi zikre ulaşana kadar şeytanla çok ciddi bir mücadele geçirmek mecburiyetindesiniz. Bir savaş demek belki daha doğru olur. O ölümüne bir dizayn içerisinde sizin huzursuz, mutsuz, sıkıntılı olmanız için her şeyi yapar.
bütün gayretiyle buna çalışır. Bütün gayretiyle sizi mutsuz etmeye çalışır. Bundan büyük zevk alır. Ne kadar çok insanı mutsuz edebilirse o kadar çok mutlu olur şeytanlar. Herkesin etrafında mutlaka şeytan vardır. Şeytanlar demek daha doğru olabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala emirlerini vermiş. Bu emirler ruhunuzun Allah'a teslim edilmesiyle noktalanmıyor. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz lazım. Dik yokuş. Nefsinizi Allah'a teslim etmeniz lazım. Ve iradenizi Allah'a teslim etmeniz lazım. Mutluluğu iradeniz Allah'a teslim edildikten sonraki devrede bütün boyutlarıyla yaşamanız mümkündür. Mutluluğu Allah'a ulaşmayı diledikten, ruhunuzu Allah'a ulaştırana kadar geçirdiğiniz devre içinde de yaşayabilirsiniz. O da müstesna bir mutluluktur. Ama 7-8 ayda tamamlanan bir rüya gibi bir yaşantıdır. Oysa ki daimi zikre ulaşan bir kişinin yaşantısı bir ömür boyu devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, evvela şununla ferahlayın. Allah hepinizi seviyor, çok seviyor. Ey şeytan, Allah'ın sizi kendisinden, ondan koruduğu bir mahluktur şeytan. Kim Allah'ın yolundaysa, o Allah'ın koruması altına girmiştir. Ruhunu Allah'a teslim edene kadar. Ruhun tesliminden sonra daimi zikre ulaştırana kadar bir boş devre, şeytanla insan karşı karşıyadır. Şeytan alabildiğine büyük gayretlerle kişinin elde ettiği o mutluluğu, ruhunu Allah'a ulaştırmak sebebiyle elde ettiği %51 mutluluğu elinden almak ister. Sizin gayretinize kalmış bir husus orası. Devam ettirebilirseniz bir ömür boyu %51 mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilirsiniz. Ve bu devam etmişse kıyametten sonra gideceğiniz yer 3. kat cennettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki şeytan hayatınızda çok önemli bir rol oynuyor. Herkesin hayatında mutlaka şeytan vardır. Her an sizin düşüncenizmiş gibi, sizin kendi düşüncenizin sesiymiş gibi bir ses size hep Allah'ın yasak ettiklerini yapmanızı, emrettiklerini de yapmamanızı söyleyecektir bir ömür boyu. Biliniz ki o şeytandır. Hepinizin şeytandan azade, Allah ile birlikte ruhunuzu, içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmiş insanlar olarak yaşamanızı ve hayatınızı sürdürmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyze bil aynı ve şeytan hacı. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâilul mağdûbi aleyhim ve leddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ın huzurunda bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Öyleyse konumuz himmet. Biliyorsunuz ki Allah yolunda bir hizmet söz konusudur. Bu hizmet iştiyake bağlıdır. İştiyak, liyakat ve mükafat, iştiyakin üçlüsüdür. Gayret, himmet ve nusret, gayretin üçlüsüdür. İki tane sacaya konuşuyor. Bir tanesi, kişinin Allah'ın emirlerini yerine getirmek konusundaki talebi, iştiyak. Hangi ölçüde Allah yolunda çalışmak istiyor kişi? Hangi ölçüde Allah'ın indinde bir yerlere ulaşmak istiyor? Hangi ölçüde hizmet için can atıyor? Sıradan bir insan mı? Yoksa herkesin zaten götürmekte olduğu bir şeyi parmağın ucunu değdirerek mi taşıyor? Bir başka ifadeyle acaba Allah'ın hizmeti o kişiye bir angarya olarak mı görünüyor? Yoksa o hizmeti yaparken gerçekten zevk mi alıyor? İşte İki ayrı cins insan var. Bir tanesi Allah yolunda hizmeti kendisine angarya sayar. Ve hizmet etmek gelmez içinden. Gelmeyebilir. Her türlü insan yaşıyor. Hem içinden hizmet gelmez, hem de hizmet ister. Eğer hizmet verilirse, netice hemen çıkar ortaya. Hizmet yapılamamıştır zamanında. Ve tabii çok sayıda mazeret söylenir. Ve bu mazeretlerin de hepsi başkalarına aittir. O kişi, yani hizmeti angarya sayan kişi hiçbir kabahatin sahibi değildir. Ama verdiğiniz iş oluşmamıştır. Sevgili kardeşlerim, elbette olacak bunlar. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Her toplumun içinde, her kademede insan vardır. Allah'a en yakın olanlar, yavaş yavaş daha az yakın olanlar, daha az yakın olanlar, daha az yakın olanlar diye gider. Öyleyse iştiyakinizin daha üst liyakat kademelerine sizi tırmandıracak olan bir motor olduğunu hiç unutmayın.
İhtiyacınız varsa Allah'ın yolunda mutlaka yücelirsiniz. O Allah'tır. Hizmeti mükafatsız bırakmaz.

Şimdi nasıl bir insan iştiyakin sahibi ise bu kişisel, o kişiye ait olan sübjektif bir faktörse, enfüsi bir faktörse, gayret de öyledir. Hepiniz enfüsi olarak yani şahsi olarak, kişisel olarak gayretin sahibisiniz. Gayret, iştiyaki besleyen temel faktördür. İştiyakin harekete geçirdiği bir unsur gayret. Allah yolunda Allah'a mahcup olmamak için kişinin olağanüstü bir gayretin sahibi olduğunu sık sık gözlemişizdir. Gerçekten birçok kardeşimiz Allah yolunda büyük fedakarlıklar yapmışlardır. İşte Allah yolunda yapılacak bir işin ancak gayretle hedefe ulaşması söz konusudur. Kişi, iştiyakin sahibi olan kişi, gayretin de sahibidir. İştiyak yoksa gayret zaten yoktur. O kişi madem ki hizmeti angarya olarak mütalaa etmektedir, o kişi için bir sonuca ulaşmak gayret olmadığı için söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Gayretiniz varsa himmet mutlaka arkadan gelir. Hikmet sizin için irşat makamının Allah'a yaptığı duanın adıdır. Dualar yani himmet kişinin liyakatine göre Allah'ın indinde değerlendirilir. Bilelim ki sevgili kardeşlerim Allah'ın katında her şey bir ölçüye göredir. Bu ölçü liyakattır. Öyleyse iştiyakin sahibi olan kişi gayretin sahibi olacaktır. Ne ölçüde gayretin sahibi ise irşat makamının yaptığı dua Allah'tan istediği yardım, irşat makamı en çok yardım istemesine rağmen Allah-u Teala'dan, Allah'ın o kişiyi ulaştırdığı liyakat seviyesi, kişinin gayretine bağımlıdır. Öyleyse kişinin gayreti himmeti davet eder. Himmet Allah'tan istenen yardımın Allah'a ulaşması ve Allah-u Teala tarafından kabul görmesi halidir.
irşat makamının Allah'a yakarışıdır, yalvarışıdır. İrşat makamı Allah'ın kölesidir. Köle sahibine her zaman müracaat edebilir. Allah onun irşat makamının sahibidir. Azatsız bir köle. Ve gayretin muhtevasına göre, seviyesine göre himmetin kabulü söz konusudur. Herkese ona en çoğunu ver diye dua eden irşat makamının bu duasının cevabı kişinin üzerine geleceği için onun sahip olduğu vasıflarla paralel olarak gelişir. Ve kişinin aldığı himmete paralel olarak gayretini ne ölçüde arttırması söz konusuysa kişinin liyakati o seviyeye yükselir. İşte liyakatin o seviyeye yükselmesinde Allah'ın himmete verdiği cevap söz konusudur. Yani Allah'ın nusreti. Allah'ın yardımı gelir. Kişi yapabildiğinden daha ötesini yapabileceğini görür. Hisseder ve tatbikata başlar ve gerçekten de bunu başarır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir dizayn söz konusu. Allah'ın o kişinin liyakatini arttıran yardımı nüsrettir. Nüsretin gelişiyle liyakat artar. Liyakat ne kadar artarsa, bu liyakat mükafatı liyakattır. Mükafat da o ölçüde yükselecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse hizmetin dizayn biçimi içerisindeki spiral giderek yükseliyor. Bu yükselme her şeyden evvel kişinin iştiyakine bağlıdır. Dikkat edin, iştiyak vardır veya yoktur. Eğer herhangi bir insan, aranızdan herhangi biri, herkesin yapabileceği seviyede bir hizmeti gerçekleştiriyorsa, bu iştiyak sahibi olmak değildir, iştiyak sahibi olmamaktır. İştiyak sahibi olan kişi, ordinary bir insanın, alelade bir insanın hizmetinin çok ötesinde hizmet verdiği takdirde o unvana layık olur. İştiyak sahibi olmak. Unvan iştiyaktır. İştiyakın sahibi olmaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gördünüz ki iştiyak, liyakat ve mükafat üçlüsü, gayret, himmet ve nüsret üçlüsüyle paralel çalışıyor. Neden? Çünkü hizmet
kendinize hizmet değildir. İştiyakın, liyakatin, mükafatın olduğu, mükafatın Allah tarafından verileceği bir dizi gayret, mutlaka karşılıklı bir iletişimi ifade eder. Kişinin iştiyaki varsa gayreti vardır. Gayreti varsa o kişinin iştiyakinin artmasını sağlayacak olan liyakati oluşturacak olan himmet gelir. Himmet, irşat makamının Allah'a yakarışıdır. Allah yolunda hizmet edenler için Allah'a yalvarmasıdır. Allah'tan yardım istemesidir. İstiyak, gayrete, gayret, himmete, himmet, liyakate, liyakat, üsrete, üsret, mükafata açılan birer kapıdır. Öyleyse dizaynı birbirinin ardından bağlantı yerleriyle yakalamalısınız. Hakikati görmelisiniz böyle bir dizaynın içinde. O zaman her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse ben size ister gayret, nusret ve himmeti, affedersiniz, gayret, himmet ve nusreti anlatayım. İster liyakat, iştiyak, mükafatı anlatayım. Birinde ikincisini de bundan sonra devreye koymak mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah-u Teala'nın öğretisi bu iki grup faktörü birleştirmemizi emrediyor. Böylece bir altıgen oluşuyor. Biliyorsunuz, hiç yer kaybına meydan bırakmayan yerleştirme, en güzel yerleştirme sistemi altıgendir.

Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel dizayn içerisinde Allah-u Teala tarafından oluşturulmuş. Kişinin iştiyaki hangi seviyedeyse gayreti onunla eşdeğer olarak yürür. Gayret iştiyakin semeresidir, göstergesidir. Kişi hangi ölçüde iştiyak sahibi ise sadece o kadar gayretin sahibidir.

irşat makamının himmeti bu gayretin üzerine bina edilir. Kişinin gayretine paralel olarak liyakati artacaktır. Kişinin gayreti irşat makamının himmetiyle artar. Artan gayret Allah'ın nusretini celbeder. Allah'ın yardımı ulaştığı zaman kişinin liyakati artar. Artan liyakatin mükafatı ona paralel olarak artacaktır. İşte üç tane faktör, diğer üç tane faktörü birbiriyle bir illiyet rabıtası halinde kovalıyor.

Gayret, himmet, nusret, hepsi kişinin yaptığı faaliyet platformunda onun iştiyakini ve neticede liyakatini arttıran bir fonksiyon eda etmektedir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Arabayı çeken atlardan mısınız? Yoksa arabanın içindekilerden misiniz? Eğer hep mutsuzsanız, her şeyden sıkıntı duyuyorsanız, hizmet size ağır geliyorsa, hepsi mümkündür. Böyle olduğu zaman siz arabayı çeken atlardan biri değilsiniz. Siz arabanın içindeki yolculardansınız. Kişinin Allah yolunda Allah'tan yardım görmesi, onun kemalat derecelerinde yükselmesiyle paraleldir.

Hayır gösterir. Zikrin artışı nasıl nefsinizin kalbini temizliyorsa ve sizi velayet yolunda daha üst kademelere götürüyorsa, Allah yolunda hizmette nefsinizin kalbinde o değişikliği yapmaz ama iştiyak açısından sizi Allah'a yaklaştırır. Ayrı ayrı açılardan aynı noktaya ulaşılır. Eğer bir gün hizmet için yaşamaya başlarsanız, o zaman başkalarına hizmetle Allah'a hizmetin aynı paralelde olduğunu göreceksiniz. Başka insanlara hizmetinizi de Allah-u Teala kendisine yapılmış hizmet kabul eder. Allah'a yapılmış hizmeti de Allah'a yapılmış kabul eder. Hizmet varsa Allah'ın onu kabul etmemesi söz konusu değildir. Burada Allah'ın değer ölçüleri kişinin iştiyakine ve Allah'ın oluşturduğu liyakate göredir. Liyakati veren Allah'tır. Liyakati oluşturan Allah'tır. Liyakete eşdeğer seviyede mükafatı veren de Allah'tır. Liyakat layık olmak demektir. Hangi liyakat seviyesindeyseniz o seviyeye uygun mükafatı hak edersiniz. Liyakat seviyeniz yükseldikçe mükafatınız da yükselir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada gördüğümüz husus odur ki Allah ile olan ilişkilerde temel yapı hizmeti verenin yapısıdır. Her şey onun üzerine bina edilir. Her geçen gün kişinin iştiyakinin, arkasından gayretinin, arkasından liyakatinin arttığını gözlersiniz. Ve bunun paralelde o liyakate eşdeğer seviyede mükafatın mutlak olarak Allah-u Teala tarafından verilmesidir. Sevgili kardeşlerim, bazı insanlara Allah yolunda hizmet duyulmaz bir zevktir. Hizmetten vazgeçmezler, her şeyden vazgeçebilirler. Bazı insanlar içinse hizmetin dışındaki her şey hizmetten önde gelir. Bu ikisi sadece bir yapı farkını ifade eder. Kişinin Allah'a ne kadar dönük bir kalbe sahip olduğunu ifade eder. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda Allah vardır. Ve sizin Allah yolundaki hizmetiniz vardır. Hizmetinizi daha üst seviyeye çıkaran gayretiniz Allah'ın yardımıyla yükselir. Öyleyse gayretinizin artışında birinci faktör himmettir, ikinci faktör nusrettir. Bir taraftan irşat makamı sizi güçlendirir sözleriyle, davranışlarıyla, dualarıyla.
Öbür taraftan bu duaya icabetle asıl büyük yardım Allah'tan gelir. Ama neticede gayret mutlak olarak artacaktır ve gayretin ortaya koyduğu semere, gayretin vücuda getirdiği hizmetin oluşması söz konusu olacaktır. Bu semerenin elde edilmesi gayrete bağlıdır. Gayretin artışı ise hem mürşidin himmetine hem de özellikle Allah'ın nusretine dayalıdır. Allah'tan gelecek olan yardım. Yardımın gerçek sahibi Allah'tır. Allah yolunda hizmet edene Allah mutlak olarak yardım eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, her toplulukta bir takım insanlar üst seviye gayret için Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınır. Onlar o seviyenin vasıflarına sahip kılınmışlardır Allah-u Teala tarafından. Her hizmet grubu birçok kişiden oluşacaktır muhakkak. Her birinin ayrı bir görevi olmalıdır. Allah yolunda hizmet muhteşem bir dizayn içerir. Sevgili kardeşlerim, işte marifet oradadır ki hizmet size zevk versin. Öyle kardeşlerimiz var ki hizmet onlar için doyulmaz bir zevk. Hiç yorulmazlar. Hangi türden problem olursa olsun onunla muhakkak savaş verirler, mutlaka galip gelirler. Kalın çizgilerle hayatları hep bu konuda galibiyetlerle geçer. Elbette dış çevreyle olan ilişkilerde nefs sahibi olan insanların vücuda getirdiği barikatlarla karşılaşır kardeşlerimiz. Ama hizmet hiç aksamaz. Tanırsınız. Hepinizin bulunduğu çevrede böyle hamdolsun ki kişiler hep var olmaktadır, vardır, var olacaktır. Hizmeti kendilerine zevk edinmiş insanlar. Allah yolunda hizmetle sadece mutluluk duyan insanlar. Allah için yaşayan insanlar. Kendilerini hizmete adamış olan insanlar. İşte Allah'ın onlar sevgilileridir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes Allah'a kendisi yalvarır. Ya Rabbi, bana beni şu hedefe ulaştır. Ben daha güzel hizmet vereyim diye. Bunu hepiniz yapmalısınız. Allah ile direkt temasa girip Allah'tan yardım her zaman istemelisiniz. İrşad makamının himmeti buna ilave ve daha büyük bir getiri sağlayan yardımdır. Allah sevgilisinin sevdiği insan Allah-u Teala tarafından başkalarına nazaran daha çok sevinir. Elbette irşat makamı da Allah'dan talep ederken Allah irşat makamının o kişiye karşı kalben neyi hissettiğini kalbinin Allah-u Teala'ya anlatması söz konusudur. Her duada kalp Allah'la karşı karşıyadır. İrşat makamının kalbi.
Allah o kalbe doğruları yerleştirir. Kalbin sahibi, irşat makamının kalbinin sahibi, irşat makamı değildir, Allah'tır. Allah o kalbi kendisi tezyin etmiştir. İrşada ulaştıktan sonraki bütün kademelerde tezyin daha üst, daha üst, daha üst boyutlara ulaşır. Devrin imamlığı en üst makamdır. Orada kalbin tezyin müessesesi en üstün seviyeye ulaşır. Öyleyse himmet bir büyük yardım vasıtasıdır. Her şeyden evvel güven duygusunu gerektirir. İrşad makamına güven duymayan bir kişi Allah-u Teala'nın yardımına muhatap olamaz. Çünkü duayı yapan irşat makamıdır. Nusreti alacak irşat makamı değildir, karşı taraftır. Duayı isteyen kişidir. Ya da duaya layık olan kişidir. Allah-u Teala'dan istenen, dua ile istenen netice, kişinin sadece Allah'a olan inancına, bağlılığına değil, irşat makamına olan inancına ve bağlılığına da dayalıdır. Kişisel talepte Allah'a ulaşır, şahsi olarak, enfüsi olarak, İrşad makamının o kişi hakkındaki talebi de, duası da Allah'a ulaşır. Ve Allah katında birleştirilirler. Kişi Allah'a olan inancı, Allah'a olan sadakati, Allah'a karşı olan tüm hisleriyle ve hizmet konusundaki iştiyakiyle Allah'ın katında bir ölçünün sahibidir. Allah'a o kişi daima her an bir şeyler ifade eder. İşte bu ifadenin bir tarafı Allah'a dönüktür, ikinci tarafı İrşat makamına dönüktür ve Allah Teala o kişinin duasını kabul buyururken iki faktörü birden dikkate alır. Allah'ın katında çakışır ikisi. İrşat makamına karşı duyulan sadakat, sevgi, emniyet hissi ve irşat makamının o kişi katındaki değeri. İşte iştiyakin gayretle noktalandığı yerde, gayretle değer kazandığı yerde, Allah'ın o gayrete ilave ettiği katma değer, kişinin birçok vasfını birden muhtevasına alır. Bunlardan bir kesim de İrşat makamıyla kalbi ilişkiler.
müessesesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yani öyle bir ortamda insanlar yaşar ki Allah her an onların her şeyiyle ilişkilidir. Her şeylerini bilir. Ve sonsuz açıdan kişinin bütün taleplerini değerlendirir. Biz insanlar bir değerlendirme yaparken iki cepheden, üç cepheden, beş cepheden, altı cepheden, on cepheden en çoğunu düşünüyorum. Değerlendiririz olayı ve ona göre bir hükme varırız. Bizim on cephemize karşı Allah sonsuz cepheden değerlendirir. O zamanın dışındadır. Bütün bu değerlendirmelerini zamanı hiç kullanmadan aynı anda tahakkuk ettirmiştir. Ölçüleri hiç şaşmaz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah sıfır zaman aralığında bütün işleri tamamlayabilir. Zaman Allah için geçersizdir. Zaman Allah için bir hüküm ifade etmez. Zamanı sıfırlayabildiği için sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabildiği için Allah mekandan da münezzehtir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dizaynı ona göre şekillendirin. Tüm insanlar için söz konusu olan budur. Allah ile olan ilişkilerimizde, dualarımızda, gayretimizde, iştiyakimizde hep bir bütünün parçası olduğumuzu unutmayın. Bütün olan Allah'tır. Siz sadece bir parçasınız. Yaratan Allah'tır. Siz sadece bir yaratıksınız. Hepimiz sadece birer yaratıkız. Mahluk. Allah ise Halik'tir, yaratandır. Öyleyse Allah'ın birer yaratığı olarak kendinize dikkatle bakın. Nasıl büyük bir deha ile yaratılmışsınız. Bu ilim ve ekonomi sohbetlerinde genetiğe girdiğimiz zaman Allah-u Teala'nın ince işlerini görüyorsunuz. En ince detaylarına kadar nano dünyada mikroskopların, milimetrenin milyonda birinden daha küçüğünü gösterdiği bir ortamda Allah'a hayran olmamanız mümkün değildir. Biz onları görmeden de Allah'a hayrandık. Ama siz onları gördüğünüz zaman Allah'a hayran olacaksınız. Onun nasıl kainatı en küçük zerrelerde işlediğini dikkat edin. Küçücük bir mikrobu düşünün. O da bir yaratıktır. Yaşıyor, canlı. Allah ona da can vermiş.
Sevgili kardeşlerim, karıncalara ve arılara ibretle bakın, dikkatle bakın. Onlar hiç çalışmadan duramazlar. Çalışabilecekleri ortam açıldığı andan itibaren arılarda hiç kimse vazifesini ihmal etmeden herkes hayranlık duyabileceğiniz bir standart içinde çalışır. Arılar birbirleriyle haberleşirler. Karıncalar birbirleriyle haberleşirler. Bir süre sonra bakarsınız ki malzemenin yakalandığı yerden karıncaların yuvasına kadar binlerce karınca bir yol teşkil eder. Ve bir kısmı gelirken ikinci kısım sırtındaki yükleriyle beraber geriye dönmektedir. Hiç boş yok. Herkes harıl harıl çalışıyor. Onlar bu çalışmalarından zevk almaktalar. Ya siz? Çoğunuz öylesiniz biliyorum. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, çalışmak bir nevi meyve vermektir. Çalışmanın bir semeresi vardır daima. Bir eserin vücuda gelmesi, bir eserin vücuda getirilmesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın önündeki güzellikleri bir düşünün. Siz ne kadar gayret ederseniz Allah-u Teala'dan o kadar çok yardım alırsınız. Yardımınız Allah için kıymetlidir. Bu yardıma dikkatle bakın.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Siz irşat makamı ve Allah bir bütünü teşkil edersiniz. Onun için gayretiniz, himmet ve nusret bir üçgen oluşturacaktır. İştiyak, liyakat, mükafat da ikinci üçgeni oluşturacaktır. Ve buradan çıkan sonuç bir altıgen olmalıdır. Üç tane fail, siz, irşat makamı, Allah, üç tane sonuç.

Gayret, liyakat, mükafat. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah yolunda bir gayretin sahibi misiniz? Buna gönlünüzce evet cevabı verebiliyorsanız, gerçekten bu işi Allah'ın yardımıyla iyi yaptığıma inanıyorum diyebiliyorsanız iç dünyanızda, ne mutlu size sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Geleceğin mutluluk dünyasında önemli bir yeriniz var demektir. Sevgili kardeşlerim, dünya giderek kararıyor. Bir gün şeytanın savaşı patlak verecektir. Mutluluğun oluşacağı günler ondan sonra, savaşın arkasından, Allah'ın dostları galip geldiği zaman. Sevgili kardeşlerim, dünyada bir kaos düzeni vücuda getirmek için çalışan insanlar bir gün dünyayı kana bulayacaklar. Onlar için insan öldürmek bir önem taşımaz. Bütün insanlar onlara göre sadece birer köledir. Yaşamalarıyla ölmeler arasında fark yoktur. Her ülkede vücuda getirebilecekleri kaos düzeniyle o ülkede karışıklık çıkartarak o ülkeye el koymak temel hedefleridir. İşte sizin Rabbani çalışmanızın yanında, Allah için gösterdiğiniz gayretin yanında, başkaları dünyayı kana boyamak için gayret sarf ediyor. Sizler Allah yolunda hizmet veriyorsunuz. Başkaları başka niyetlerle bir gayretin içinde. Sevgili kardeşlerim, ne yaparlarsa yapsınlar, şeytanın dostları bekledikleri hedefe ulaşamayacaklar. Kölelerden ibaret bir dünya düşünüyorlar. Ve o ve hempaları dünyadaki en zengin insanlar. Servetlerinin hadsiz ve hesapsız olduğunu biliyoruz. Unutmayın, ne yaparlarsa yapsınlar, Allah galip gelecektir. İşte böyle bir dünya her halükarda çalışmayı, gayret etmeyi gerektiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri yaşayamayanlar, bu güzelliklere düşman olanlar, bu dünyada mutsuz bir ömür sürdükten sonra sonsuza kadar bir cehennem azabı için yaşıyorlar. Ama sizler Allah'ın dostlarısınız. Allah için varsınız. Öyleyse hizmetleriniz sizi her geçen gün Allah'a biraz daha yaklaştıracaktır. Hizmetle mutlu olmak zamanımızın en güzel tecellisidir diye düşünüyorum. Hizmetin Allah yolunda olduğu büyük güzellikler demeti. Onu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, işte o pencereden baktığınız zaman her şey öylesine güzel ki dünya yaşamaya değer. Allah için her şeyini feda etmeye değer. O Allah sahibimiz. İstediği tek şey var. Hepimizin mutluluğu. Ve sadece bir yaratık olan iblis de kendisi sonsuz bir mutsuzluğun içindedir. Bütün insanların da mutsuzluğu için milyarlarca seneden beri çalışıyor. Ve geçen yüzyıllar, bin yıllar boyunca hep insanları belli bir ideal için tarafında, kendi tarafında toplamaya çalışıyor. Ve bu devirde bunun en üst noktasına gelmiş durumda. Sevgili kardeşlerim, önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda, çok yıl değil, onun gerçek çehresini göreceksiniz. Dostları birer birer ortaya çıkacaklar. Allah yolundaki gayretlerinizin o zaman boşuna olmadığını göreceksiniz. Allah yolunda hizmet etmenin mutluluğunu yaşayanlar olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hizmetiniz, Allah yolundaki hizmetiniz mübarek olsun. Gayretiniz, himmet, nusret, liyakat ve mükafat ve başlangıçtaki iştiyakiniz hepsi bir bütünü oluşturacaktır. Sizi Allah'a yaklaştıran bir merdivende her gün biraz daha yukarılarda olacaksınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah bu akşam da burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah'a salala Muhammed'in.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şems-7'de ve Secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da İnsan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasretleri arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşiyor ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de İnsanlarla barışık bir durumda, Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim ederse, işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sırf-ı sükun halini yaşamaya başlar. İç dünyasında mutluluk, diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlar için yaşamak suretiyle, Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu forumda bizleri bir araya getirdi. Konumuz Kur'an'dan koparılan kavram hikmet. Birinci sual, hikmet kavramı günümüzde unutulmuş bir kavram mıdır? Evet, Kur'an'dan koparılan artık yaşanmayan kavramlardan bir tanesi de hikmettir. Hikmet, Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlayan bir muhtevanın beşinci safhasıdır. Evvelki kademeler yoksa bu hiçbir zaman oluşmaz. Artık evvelki kademeler de İslam'dan bütünüyle kopmuş olduğu için bir üniversite öğretimiyle hikmeti yaşamak artık mümkün değil. Oysa ki Allah'ın öğretisi insanlık tarihi boyunca hiç değişmemiştir. Bütün peygamberler zamanında aynı şey yaşanmış ve hepsi hikmete ulaşmışlardır. Ancak şeytan 14 asırda Kur'an-ı Kerim'in kavramlarını değiştirmeyi ve İnsanları asli hedeflerinden saptırmayı başarmış. Ne yapıyor iblis? Kur'an'ın muhtevasını değiştirmeyeceğine göre Kur'an'ı bize unutturmayı başarmış ve bunda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de bize buyurduğu gibi ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşu. Nedir emanet? Emanet, Allah'ın zatından bize üfürülen ruh. Veya emanet, size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim, yani emanet ortadan kaldırıldığı zaman huşu da kalkıyor. Ama biz bu emaneti ruh olarak değerlendirirsek Ahzab 72'ye göre inne eretne emanete ala semavati vel ardi vel cibali bâbeyn aynemnâha ve şfekna minâ. İşte ruhun talebi olan Allah'a ulaşma dileği din tatbikatından çıkartıldığı zaman artık o kişi nevasına tabi, sahar diyesiz ve kör ve böylesi hevasına tabi, sahar diyesiz ve kör olan insanlar kalplerinde huşu elbette olmayacak. Huşu da kalkmış oluyor. Huşu kalkınca namaz da söz konusu değil. Çünkü namazın huşu içinde kılınması halinde bizi hedefe ulaştıracağını buyuruyor. Veya başka bir deyimle huşu içinde kılınan bir namaz bizi kötülükten fuhşiyattan men eder. وَاَقِمُ السَّلَاةَ اَنَا سَلَاةَ تَنَعَوْنَا فَحْشَا يَا الْمُنْكَرِ Namaz kılın çünkü namaz kötülükten fuhşiyattan men eder. Ama huşusuz bir namaz o kişiyi kötülükten fuhşiyattan men etmez. Huşu içinde bir namaz. Huşu içinde bir namazın olabilmesi için de o kişinin ruhun talebi olan hidayeti dilemesi lazım. Hidayeti dilerse hedefine ulaşabilir inşallah. Allah razı olsun. İkinci sual, hikmet sahibi olmanın göstergesi nedir? İnsan hep manası gizli ya da çok kuvvetli bir mana ifade eden sözler söyleyen kişiyi hikmet sahibi kabul eder. Ancak hikmet o değil. Hikmet Allah'ın sır hazinelerinin bilinmesinin işaretidir. Allah'ın sır hazineleri ise kalp gözünüz, kalp kulağınız kapalı oldukça size açılmaz. Hikmetin temelinde daimi zikir var. Daimi zikir sebebiyle nefsin kalbindeki bütün afetlerin yok olması vardır. Kalp gözünün, kalp kulağının açık olması vardır. Bu özellikler üç sonuç şartı ortaya çıkar. Kişi ve sahipleri mutlaka ehli tezekkürdür. Mutlaka ehli hayırdır, mutlaka ehli hikmettir. Kim Allah yolunda kendine düşeni yaparsa o kişi mutlaka hikmet hedefine ulaşır. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveni, 3. basamakta Allah'a ulaşma dileğiyle başlayan bu olay, Allah'a ulaşma dileği, 4. basamakta Rahim esması ile tecelli, 5. basamakta gözlerdeki camın müslerin alınması, 6. basamakta vakranın açılması, alınması, 7. basamakta ekinetin alınması ve böylece kişi ameni oluyor, 7 furkanın sahibi oluyor ama Allah o halde bırakmıyor, 2. 7. basamakta kalbine hidayette ulaşıyor, kalbi kendisine çeviriyor, Allah-u Teala göğsünden kalbine yumruyor, açınıyor ve zikretmeye başlıyor kişi. O zikirle kişi huşu sahibi oluyor. Huşu ile namaz kılması halinde 14. basamakta Allah müşrid gösteriyor ve 13. basamakta kişi o müşride tabi oluyor. Müşride tabiyet farz mı? Farz. Alme 31, Alme 164, Meryem 43, Yasin 21, 8, Suref 61, Cuma 2. Ve devam ediyor. Emmare, levame, mülhüme, mutmane, raziye, maziye, teskik kademeler bir bir geçiliyor. 7 kademede nefs tezkiyesi. Arkasından 4 kademe, fena kademesi, beka kademesi, züht kademesi, muhsinler kademesi geçildikten sonra ulelbab kademesinde kişi hikmetin sahibi oluyor. İşte Allah-u Teala Bakara 269'da يُوتُ الْحُكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوتُ الْحُكْمَةَ فَقَدْ اُخْتِيَ خَيْرًا كَسِيرًا وَمَا يَزَكَرُ اللّٰهُ الْاَلْبَابِ Allah hikmeti dilediğine verir. Kime verilmişse ona çok büyük hayır vermiştir. Al-İmran 81'de ise Allah-u Teala nebilerine size kitap ve hikmet verdim. Nebiler kitap ve hikmet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabeye karşı 5 görevine baktığımız zaman ne görüyoruz? O slaytımızda Allah-u Teala ayetlerimizi tilavet etsin. 1. görevi, 2. görevi nefsinizi tezkiye etsin. 3. görev size kitabı öğretsin. 4. görev hikmeti öğretsin. Şimdi 7 sayfalık bir muhtevada sahabe nasıl Kur'an'daki İslam'ı yaşamış ona baktığımız zaman Resulullah'ın 5 görevi kitabın öğretilmesi ise evet ayetlerin tilaveti 1 ve 2. sayfayı muhtevasını alıyor. Nefs tezkiyesi 3. 7. basamağı, kitabın öğretilmesi ve hikmetin öğretilmesi. Şimdi Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e diyor ki sana size Kur'an'ın nebilerine size kitap ve hikmet verdim. Yani Kur'an'ın 4 ruhunu ve hikmeti verdim size. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Sizdekini tasdik edecek, siz ona iman edeceksiniz. Ona yardım edeceksiniz. Gerçekten de Kitab-ı Hikmet'in kendisine verildiği Ulu Nebileri, onlar asaleten devrin imamlarıdır. Ve hikmetin muhtevasında 4 vasıf, 3 sonuç şartı. Ve dünya mutluluğunun tamamı var. 24 saat zikrediyor kişi. 19 faziletin sahibi 2, kalp gözü açık 3, kalp kulağı açık 4, 4 vasıf şartı. Ama 3 tane sonuç şartı ehli hayırdır, ehli hikmettir ve ehli tezekürdür. 7 tane kalbi, 7 kademede kalbi müzeyyen olmuştur. Üçüncü sual, hikmet sahibi o alimlerin sohbetinde bulunmamız neden üzerimize farz kılmıştır? Sevgili kardeşlerim, hikmet sahibi alim, az evvel kitap ve hikmetin kendisine verildiği kişi. Onu da Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılmıştır. Ve biz onun irşadı olmak istiyorsak, hikmet sahibi alemin sohbetinde ancak bunu gerçekleştirebiliriz. Hidayete ulaştıracak olan hikmet sahibinin başının üzerindeki mutlaka salah nuru vardır. Evet, hidayete ulaştıracak olan hikmet sahibinin başının üzerinde mutlaka salah nuru vardır. O kişinin başının üzerindeki hikmet nurudur. İnsanlar hikmet sahibinin anlattıklarını hüsnü niyetle dinlerlerse Allah'a ulaşmayı diyeceklerdir. Arkasından da tabiyet gelir. Tabiyetle birlikte iyi bir dünyaya kapılar açılır ve hikmetin nuru ölü kalpleri diriltir. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri noktaya kadar Allah'a göre ölü kabul edirler. Siz de bu sohbeti dinlediğiniz zaman kalbinize Allah'a ulaşmayı dileme talebi oluştuysa işte bu ölü kalbinizin dirilmesi demektir. Bu da hikmet sohbetinde gerçekleşen bir olaydır. Hikmet sahibi ulemanın son meclisinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farzdır. Muhakkak Allah meclisinde ölü kalpler hikmet nuruyla diriltir. Hikmet nuru salah nurunu ifade demek ki. Hikmet nuruyla ölü kalpler diriliyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah, Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre hikmet sahibi olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz? Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Kalben zaten ulaşırız. İbadet etmekle, zaten ibadetle başlar her şey. Namaz en bilinen şeydir.
3: Zaten Allah bizi yaratırken ayetlerde hepsini açıklamış. Sizleri işte bir damla sudan yaratıyorum ve ruhundan ruh üfledim. O ruhu hissedebilmek, onu ancak duayla, zikirle, Kur'an'la hissedip yaşayabiliyorsun. Ben bu şekilde içten yapılan dualarla Yaradan'a yaklaşılabileceği kanaatindeyim.
4: Güzel ahlakımla ulaşır. Allah bizden şahsi şeyler beklemiyor. Topluma ait şeyler bekliyor. Sizin topluma bir faydanız varsa Allah'a ulaşmışsınızdır zaten.
5: Ruhumuz ulaşır. Allah'la her an onunla yaşamak mutluluk bence. Yani buraya geldim, nereye bakıyorsam Allah'ı görüyorum.
1: Yunuslar, Mevlana'lar, bütün Allah dostları yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Allah'ın dostlarından olmuşlar. Siz de onlar gibi yaşarken ruhu Allah'a ulaştırıp dost olmak ister miydiniz Allah'a?
2: Tabii ki, kim ister? Herkes ister.
5: Tabii ki isterdim. Bu dünyada yaşıyorsun, bu dünya bana şey geliyor. Tiyatro sahnesi. Gerçek yerimiz bizim yaptıklarımızla gideceğimiz yer önemli. Ey Yüce Allah'ım, emanet verdiğin ruhumuzu ölmeden önce sana ulaştırmak, senin ermiş evliyan olmak istiyorum. Lütfen duamızı kabul et. Amin.
2: Bizi de dostlarından eyle inşallah.
3: Bizi de dostlarından eyle. Amin.
0: Bir misafirimiz, Allah bizden şahsi şeyler beklemiyor. Topluma ait şeyler bekliyor. Topluma bir faydanız varsa Allah'a ulaşmışsınızdır dedi. Allah'a ulaşmanın yolu topluma faydalı olmaktan mı geçiyor? Siz ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız ki insanlara faydalı olma noktasına gelebilirsiniz. Hayrün nas tenfaun nas. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Gerçekten öyle. Ama insanlara faydalı olabilmek mutlaka Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmekten geçer. Mutluluk sadece zikre bağlı bir saadet reçetesi değildir. Mutluluğun bir kanadı zikirdir ama ikinci kanadı başkaları için yaşamaktır. Allah-u Teala bütün insanlara yardım etmeyi, onlara mutlu kılmayı üzerimize farz kılmıştır.

0: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 tane hedef emir farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taatine müşride tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak, iradenin teslimi. Ama bu 7 hedefe vasıtalarla ulaşılır. 7 vasıtaya baktığımızda Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbe, oruç, namaz, hac, zekat ve zikir. Bunları yapıp 7 safhanın 7'sini 7 vasıta emirle gerçekleştirdiğimiz an 3 cephede kesintisiz sulh ve sükun halini yaşamaya başlarız. Evvela başlangıç noktasında 3 cephede insanlar kavga halinde huzursuz ve mutsuz. O slaytımıza bakacak olursak mutsuzluğun başlangıcında insanlar neden mutsuz? Bu değil mutluluk. Evet. İnsanlar neden mutsuz? Nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle. Bizim de diğer insanlar arasındaki kavga sebebiyle Allah'ın emirlerine itaat etmediğimiz için mutlu değiliz. İç dünyamızda nefsle ruh arasındaki kavga var. Dış dünyamızda insanın diğer insanlarla kavgası söz konusu. Allah ile ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini isteyen yasak olan fiiller işlemek. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dileyip ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman nefse ruh arasındaki kavga %51 oranında biter. Bu ne demektir? Bu diğer insanlarla aramızdaki ilişkide %51 oranında uzlaşma olur. Ve bu Allah'la ilişkilerimizde ruhun teslim manasına gelir. %81 mutluluk nefse ruh arasındaki kavganın %81 sona erdi. %81 paylaşıma sahibiz ve %81 ile fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. %100 daimi zikre ulaştığımız zaman yardımlaşma ve nefsin de Allah'a teslimi söz konusu. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala ölü kalpleri hikmet nuruyla dirilteceğini açıklıyor. Ve bunun için hikmet sahibi alimlere, mürşitlere tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor? Bu zamanda da Allah dostları olduğunu düşünüyor musunuz?
2: Tabii ki düşünüyorum. Tabii ki var. Onların sayelerinde, onları görerek, örnek alarak yaşıyoruz. Beni etkileyen kişiler var.
3: Benim için tek mürşit Hazreti Muhammed. Başka mürşide gerek yok. Çünkü Allah bana aracısız gelin diyor. Kendisini anlattığı tek kişi var, kişiler var. Peygamberler. Başka mürşide gerek yok. Kur'an en büyük mürşit.
4: Karanlık bir yolda yürürken mürşidin lamba olması. Ben öyle görüyorum.
5: İlim yolunda uğraşan kişilere deniliyor diye biliyorum.
1: Sizce bu zamanda da böyle büyük Allah dostları var mıdır yaşayan?
5: Vardır, vardır da tabii şu anda yani isimleri zikredemeyeceğim. İlla ki vardır.
4: Tabii ki vardır. Her dönem olmuştur. İlim meclislerinde muhakkak ki vardır. İlla ki kalpten istenilince Allah bir şekilde onlarla yolda, izde, nerede olursa karşılaştırır diye düşünüyorum.
1: Bu zamanda yaşayan bir Allah dostunu bulup ona tabi olmak, onunla birlikte hakka yürümek ister miydi?
2: Allah dostuyla birlikte tabii önce Allah'a inanarak, ondan örnek alarak şimdi kalp tekrar ettikçe bir şeyleri hatırlar. Bu sohbet olayları da bir isme bağlı kalmadığı sürece sohbetleri dinlemek isterim.
0: Bir misafirimiz Allah-u Teala bana aracısız gelin diyor. Kur'an en büyük mürşit, başka bir mürşide gerek yok. Allah'a ulaşmak için bir aracıya ihtiyaç yok mudur? Allah vardır diyor, farz kılmış. Bir, Enbiya 73'te وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا وَوْحِينَ فِيَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامُ السَّلَاتِ وَاِتَعَ الزَّكَاتِ وَكَانُ لَنَا عَبِدِينَ Onları emrimizle, onları dediği bütün peygamberler. Allah, peygamberler ve diğer insanlar. Peygamberler, Allah'la diğer insanlar arasında bir vasıta. Onları Allah imam tayin ediyor. Öyleyse Allah'la kul arasında kimse giremez. Bu bir safsata, bu ayet-i kerimeye aykırı.

0: İkinci, peygamberlerin olmadığı dönemlerde Beni Resullerden bir tanesini secde 24'e göre yine Allah vekaleten devrin imamı ve diğer insanlar. Allah Teala vekaleten devrin imamını tasarruf ediyor ve o diğer insanlarla arasında bir vasıta, bir elçi. Diğer veli resuller, veli mürşitler hepsi var ve Maide 35'te Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhil vesilete. Sizi kim Allah'a ulaşmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyiz. Nahl 9'da Vallahi kastetse bir Allah'a giden yolun tayini Allah'a aittir. Allah'a ulaşmak için aracı dediğiniz mürşit mutlaka gereklidir, farzdır. Ve Kur'an olmazsa olmaz şartıdır. Öğrendiğiniz din bilgisi görüyorsunuz ki Kur'an karşısında her açıdan yetersiz. Bize bir takım dogmalar öğretilmiş ama Kur'an öğretilmemiş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide ulaşmanın farziyetini söylüyor. El-Enam 31. Ve Meryem 43, Yasin 21, Mumin 38, Cuma 2. Bunun gibi daha birçok ayet-i kerimede Allah-u Teala mürşidin farziyetini söylüyor. Mürşidi Allah'tan hacet namazıyla mürşid istersek ulaşacağımızı da bildiriyor. Mürşid bir aracı değildir. Aracı başka bir şey. Vasıta başka bir şey. Mürşid sadece bir insanın Allah'a ulaşması için bir vasıtadır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmet ve vasat ellerinden öperim. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sualim olacak. Bir konuda çok şey bilmekle hikmetle yaklaşmak arasında fark var mıdır? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Suali bir kere daha tekrar edeceğim. Bir konuda çok şey bilmekle hikmetle yaklaşmak arasında fark var mıdır? Vardır. Biliniz ki dünya üzerinde kim olursanız olsun, çalışan, öğrenen, kalp gözü açılmadan bir hedefe varabilen, ilmin belli bir konusunda üst hedeflere ulaşabilen herkes ilmen yakinin sahipleridir. Ama sadece dünya işlerini kendilerine ilim edinenlerin Allah'ın cennetine girmek konusunda hiçbir yetkileri yok. Onlar bu dünyada o ilimleriyle oyalanırlar. Allah'la yakın bir ilişkiye geçmedikçe hiç kimse aynel yakinin ve hakkal yakinin sahibi olamaz. Bir kişinin aynel yakinin sahibi olabilmesi için temel şart daimi zikrin sahibi olmaktır. Hadis-i şerifte ümmetim için en çok korktuğum şey yakin derecesinin zayıflamasıdır. Evet, ümmetim için en çok korktuğum şey yakin derecesinin zayıflamasıdır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Kur'an-ı Kerim'de hikmet ehli insanların Allah'ın ismini 24 saat kesintisiz şekilde zikreden insanlar olduğunu görüyoruz. Allah'ı devamlı zikretmek sizce insana ne sağlar? Zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
3: Tabii ki olur. Yani zararı hiçbir şey yok. Aksine kar vardır. En azından hiçbir kötü yola yöneltmeyeceğini, o yolların kapatacağını düşünüyorum.
4: Öncelikle içsel huzur kesinlikle çok önemli. Sonrasında ya yani hikmetli bir kalp, kalpteki o imanla işte birleştikten sonra o rahatlık, onu hissedersin, ancak onu bazen anlatamayabilirsin, onu hissedersin. Evet. Bunu yaşarsınız. Evet. Maalesef günümüz dünyasında bunu yaşayan insan sayısı çok az.
3: Kalbine güzellik verir, yüzüne güzellik verir, ruhuna güzellik verir. Kalp kararması diye bir şey vardır. O kalbin hiçbir şekilde kararmaması için devamlı zikir çekmenin faydası olduğunu düşünüyorum.
5: Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur diyor ayet. Dolayısıyla kim kalbinde Allah'ı çok zikrediyorsa mutlaka huzur bulur.
2: Devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu? Çevresiyle ilişkileri değişir mi?
3: Şöyle, zikir çekmek tabii ki var. O insanın kendisi için yapması gereken bir şey. Ama bu dünyada yaşadığımız için kendini çok kaptırmadan hem bu dünyaya ayak uydurarak hem Allah'ı anarak hem kendi ruhunu ayakta tutarak bu şekilde olmasına inanıyorum.
0: Bizim misafirimiz, kalp karaması diye bir şey vardır. O kalbin hiç karamaması için zikir çekmenin faydası olduğunu düşünüyorum dedi. Kalbi kararan kişiler zikirden uzak kişiler midir? Hadid 16'da أَلَمْ يَنَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَ قُلُوبُنِ الزِّكْرِ اللّٰهِ وَمَا زِنِمِنَا Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle, Allah'ın nurlarıyla amin olanların Allah'a ulaşma yerine kalplerine huşu duyma zamanı gelmedi mi? وَلَا تَكُنُوا كَلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ Kendilerine daha önce kitap verilip de böylece üzerine uzun zaman geçince zikri unuttukları için kalpleri katılışan kimseyle gibi olmasınlar. Demek ki zikir çekilmediği takdirde kalp kararıyor. Şimdi burada biz Allah'ın zikri sohbetini, Allah'a zikrediyoruz ve sizler de zevkle beni dinliyorsunuz. Ama biz Allah'tan bahsettiğimiz zaman bazı insanların öyle kalpleri var ki, bu kalpler kararmış kalpler, Allah'ın sohbeti, Allah'ın zikri onların kalplerinde aydınlık yaratmıyor. Aksi orada kaçmak istiyorlar. İşte Zümer 45'te Allah bunu söylüyor. Zümer suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah'ın vahdaniyetini tekrar zikredildiği zaman ahirete Allah'a ulaşmaya iman etmeyenlerin kalpleri nefret ürper. Ondan Allah'tan başkası zikredildiği zaman onlar sevinir. Zikirsizlik sebebiyle bunu oluştuğu da hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi ifade ediyor. Allah'ın zikri, Allah'ın sohbeti onların kalplerini aydınlatmıyor, kalplerini karartıyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaade ederseniz bir sualimiz olacak. Kur'an-ı Kerim'in açıklanmasında hikmet sahibi insanların rolü nedir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok sağ olun, çok seviyoruz kalbimizden. Şöyle bir kere daha tekrar edecek olursak, Kur'an-ı Kerim'in açıklanmasında hikmet sahibi insanların rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bir lafzı, manası ve yedi ruhu var. Ve yedi ruhu açıklama yetkisine sahip olanlar, onlar hikmet sahibi alimlerdir. Bakara 151'de bir devrin imamının görevleri zikrediliyor. İster asaletin ister vekaleten devrin imamı 5 görev sahibidir. Ve o nehvasından, nefsinden konuşmaz. Sadece vahiy konuşur. Kur'an-ı Kerim'in açıklaması yani Kur'an-ı Kerim'in tefsiri deyince insanlardan hiç kimse kendi ilmiyle onun yetkisinin sahibi değildir. Tefsir zanna dayalı olmaz. Tefsir sadece hakikate dayalıdır. Hakikat ise Allah'ın ilminin dışında farklı bir izahını içermez. Tefsir müessesi Allah'ın ile birinci derecede alakalı bir konudur. Ancak hikmet sahibi alimler için geçerlidir. Onlar ancak Allah'tan ararlar ve Allah'ın kendilerine öğrettiğini söyleyebilirler. Tefsir dersinin sahibi olan kişi kendisinden bir şey eklemek yetkisinin sahibi değildir. Allah'ın söylediğini söyler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an butluk paranın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavu. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizleri insan olarak yaratmış. Yani şu kainatta yaratılan bütün mahlukatın en üstünleri olarak. Neden üstün? İnsan neden üstün? Çünkü Allah'ın yarattığı bunca yerleri gökleri dolduran mahlukatı arasında muhtevasında ruh, Allah'ın ruhu mevcut olan ikinci bir yaratık yok. Sadece insan Allah'ın ruhuyla teçhiz edilmiş. Secde suresi 9. ayet-i kerime ve Nefaha 'fihi in min ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm ve onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Adem Aleyhisselam'ı organik hale dönüşebilen salsalin adı verilen bir topraktan, balçıktan yaratmış Allah Teala. Ve onun içine ruhundan üfürmüş, ona can vermiş, hayatiyet vermiş ve onun içine ruhundan üfürmüş. Peki bizim şu anda ruhumuz var mı? Hayır, şu anda biz ruhsuz. Ruhsuz olmak edebiyatta çeşitli manalara kullanılabilir. Ama bunlar bizi hiç alakadar etmiyor. Biz şu anda ruhsuzuz. O kadar. Yani izahı çok basit. Ruhumuz orada, Allah'ta. Ne yapmışız? Mürşidimize tabi olmuşuz. Sonra ne olmuş? Tabi olur olmaz ruhumuz vücudumuzdan ayrılmış. Zikrimizi arttırmaya başlamışız. Arttırdıkça ruhumuz zemin kattan birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşmış. Yedinci gök katında yedi tane alem geçmiş. Zikir hücrelerinde zikir keyfiyeti tamamlanmış. Sonra da Sitet-i Münteha'dan yukarıya doğru dikey bir yolculukla ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmış ve de Allah'ın zatına ulaşmış. Ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuş. İfna olmuş. Fani olmuş. Yok olmuş. İşte orası fena filan makamıdır. Herkesin inanılmaz bir kolaylıkla ulaşabileceği bir muhteva taşır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Ya Rabbi, senin bunca evliyan var. Bunlara biz Türkçemizde ermiş diyoruz. Yani ruhlarını sana ulaşmışlar, ulaştırmışlar ve böylece sana ermiş olmuşlar. Beni de o ermişlerden biri yap. Ya Rabbi diyorlar ki, sen Kur'an-ı Kerim'inde söz vermişsin. Kim bana ulaşmayı dilerse
Ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte ben de ey yüce Allah sana ulaşmayı diliyorum. Ne olur beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte kim Allah Teala'ya bu tarzda bir kalbi yakarışla talep ulaştırırsa, Allah bu kalbi olan, kalpten gelen samimi dileği mutlak olarak yerine getirir. Çünkü Allah Teala bizlerden daha fazla istiyor. İnsan olarak yarattığı bütün mahlukatını şeytanın elinden kurtarmayı. Biliyorsunuz ki şeytan insanlara, en çok insanlara düşmandır. Cinlere olan düşmanlığı ikinci planda kalır. Neden ikinci planda kalır? Çünkü şeytan, Adem Aleyhisselam'ın devreye girmesi, yaratılması sebebiyle Allah'ın huzurundan kovulmuştur. Biliyorsunuz ki Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruh üfürdükten sonra bütün cinlere ve bütün meleklere emrediyor. Ben ona ruhumdan üfürdüm. Bu sebeple o hepinize üstün kılınmıştır. Şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Bütün melekler, bütün cinler secde ediyorlar Adem Aleyhisselam'a. Şeytanlardan sadece bir tanesi İblis secde etmiyor. Secde tamamlandıktan sonra Allah Teala İblis'e soruyor. Ya İblis o diyor. Ey İblis, neden emrime karşı geldin? Adem'e neden secde etmedin? Şeytanın cevabı, sen beni dumansız ateşten yani enerjiden yarattın diyor. Onu ise diyor, çamurdan yarattın. Bu sebeple diyor, yaratılış açısından ben ondan üstünüm. Ben onun önünde eğilmem. Şeytan, nefsine tabi olan bir zavallıdır. Gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaktır. Ve bütün devirlerde şeytanın taraftarları hep üst seviyede görevler almışlardır. Bugün de dünya üzerindeki hakimiyet hala onlardadır. Sevgili kardeşlerim, bu muhteva içerisinde dünyaya baktığımız zaman dünyanın şeytanın en yakınları tarafından idare edilmekte olduğunu göreceksiniz. İşte kıyamete kadar devam edecek olan bir husumet, düşmanlık var. İblisin insanlara olan düşmanlığı.
İnsanlığı mahvetmek için elinden geleni yapacaktır. Şu anda hemen bütün ülkelerde genetik kodlar bozulmuştur. Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar hayvanların kulaklarını kesecekler. Ve onları kullanarak insanların yapılarını değiştirecekler diyor. Genlerini bozacaklar diyor. Ayet açık ve kesin. Bakıyoruz ki o genetik kodların negatif istikamette dizayn edilebilmesi bütün hayvanların sadece kulaklarından alınabilecek olan onlara ait olan bir parçayla mümkün. Başka bir yerden alınan hiçbir parça bu görevi yapmıyor. Allah-u Teala 14 asır evvel, 14 asır sonra dünya üzerinde vücuda girecek olan şeytanın hakimiyetini en açık delillerle koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Gerçekten bakıyoruz ki bütün dünya şu anda zehirlenmekte. Daha yıllar evvel o genetik kodların bozulmasıyla oluşan mahsuller bütün dünyaya dağıtılmış. Şu anda bütün dünyada onlar ekilmekte. Sentetik olan, tabii olmayan hiçbir şey oğul vermez. Bir de bakıyoruz ki bizim ülkemizde dahil olmak üzere bütün ülkelerde aynı şey söz konusu. Her sene yeni tohum almak mecburiyetindeler. Eski ektikleri buğdayın tohumları yeni bir nesil yetiştirmek için müsait değil. Her sene yeniden etkilenmiş olan genetik kodları bozulmuş olan gıda maddeleri toprağa atılıyor. Onlardan üretilen ürünle yapılıyor her şey. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya küresel bir zehirlenme içerisinde. Burada neden böyle oluyor diye aklımıza bile gelmeyen, neden bir nesil sadece bir defa ekilebiliyor, neden ondan sonra oradan alınan buğdayla o buğdayı toprağa attığınız zaman vermiyor mahsul. Arkasında sadece bu var. Bir küresel zehirlenme bütün dünyada şu anda genetik kodları bozulmuş gıda maddelerinde her şeyde var. Hayvanlar onlarla besleniyor. Onların da otomatik olarak genetik kodları bozuluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların mutluluğu Allah'ın temel hedefidir. İnsanı en üstün mahluk olarak yaratan Allah-u Teala en çok mutluluğa onu layık görmüş ve Kur'an'ı baştan aşağı mutluluk reçetesiyle süslemiş.

Ne istiyor Allah Teala? Mutlu olmamızı istiyor. Mutluluk, insanla çevresi arasındaki bir ilişkidir. Bu ilişkinin pozitif olması halinde, insanın çevresiyle bir uyum halinde, yaşaması halinde mutluluk mümkündür. Eğer bu yoksa, o zaman mutluluk da yoktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bizden ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı istiyor. Üzerimize farz kılmış.

Ircu'i ilâ rabbike diyor. Ey ruh, Rabbine geri dön. Münibine ileyhi ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Allah'a yönel ve ona teslim ol. Yani ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et. Sevgili kardeşlerim, açık bir şekilde ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'a dönmesi üzerimize farz kılınmış. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila buyuruyor Allah Teala. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Neyle karşı karşıyayız? Karşı karşıya olduğumuz şey çok açık olarak ortada. Ruhumuzu Allah'a teslim etmekle hepimiz mükellefiz. Sonra fizik vücutlarımızın Allah'a teslimi söz konusu. Allah Teala diyor ki, Ademoğulları, ben sizlerden bana teslim olacağınız konusunda ahd almadım mı? Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve en vuduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım. Elem ehad ileyküm. Ben sizlerden ahd almadım mı? Ya beni Adem'e, ey Ademoğulları. Yani Adem'in sülbünden gelen fizik vücutlar. Sadece fizik vücudumuz Ademoğludur. En la tabidü şeytane. Şeytana kul olmayacağınıza dair, şeytana kul olmayın diye. İnnehu muhakkak ki o lekum sizin için adıvün mübin, ap açık bir kesin bir düşmandır diyor Allah Teala. Ta ezelden gelen bir düşmanlık, ilk Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından gelen bir düşmanlık. Bütün Ademoğullarına iblis onun Allah'ın huzurundan kovulmasına sebebiyet verdiği için düşmandır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu düşmanlık mertebesi içerisinde Allah Teala bize açık açık onun düşmanlığını söylüyor ve şeytana kul olmamamız gerektiğini söylüyor. Şeytana kul olmaktan kaçınmamızı, Allah'a kul olmamızı emrediyor. Ve en ibuduni, bana abd olun, bana kul olun. Hazar sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim ne demek? Sırat yol demek. Müstakim istikamet üzere. Nereye istikamet üzere? Allah Teala diyor ki sıratı, o sırat-ı müstakim, sıratı ileyye müstakimdir diyor. Bana istikametlenmiş yoldur diyor. Bir yol insanı bir hedefe götürür. İşte bu yol, sırat-ı müstakim, insanları Allah'a ulaştırıyor. Allah Teala bütün insanların Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde onları, onların ruhlarını Allah'ın kendisine ulaştıracaklarını garanti etmiş Kur'an-ı Kerim'de.
Rahat Suresinin 27. ayet kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakmaz ki başlangıçtan itibaren herkes dalalettedir. Bırakır insanları diyor. Ama bazılarıyla meşgul olur diyor. Kim onlar? Kim Allah'a onlardan, o dalalette olanlardan, her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse diyor. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse ben onların ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Ben onları kendime ulaştırırım diyor. Şura 13'te de Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'inden fazlasını seçer. Ama o seçtiklerinden her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. İşte Allah Teala insanların sadece kendisi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilememekle kalmayıp dilemeyip başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men edenleri onları seçmez. Onların gidecekleri yer kesinlikle cehennemdir. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakıldığı zaman zamanımızın din adamlarının kendileri açısından ne kadar büyük bir sorumluluk taşıdıkları ortaya çıkıyor. Ne yazık ki birçok din adamımız insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması diye bir şey olamaz. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür fikrine inandırılmış. Sevgili kardeşlerim, nasıl bugün insanlar hayvanların kulaklarından aldıkları genetik genleri suni olanları içine katarak değiştirmek suretiyle insanları bir nevi zehirlemeye tabi tutuyorlarsa, onları mahvediyorlarsa, bu da öyle bir şey. Burada ruhlarla alakalı olan konuda korkunç bir sonuçla karşılaştık sevgili kardeşlerim. Bir ülkemizde 22 çeşit Kur'an-ı Kerim satılıyor piyasada olan. Belki şimdi biraz daha artmıştır sayısı. Ama bu araştırmayı birkaç sene evvel yaptık. O gün piyasada ne kadar Kur'an-ı Kerim varsa hepsini topladık Türkiye'de. Hepsinin vuslat ayetlerine teker teker baktık. Tablo tüyler ürperticiydi. Nerede hidayet kelimesi geçmişse, Allah'a ulaşmaktan bahsediliyorsa, o ayetlerin hepsini teker teker aldık. 22 tane Kur'an-ı Kerim'de hepsinin Türkçelerini tespit ettiğimiz zaman gözlerimiz fal taşı gibi açıldı. Çünkü herkes insan ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması demek olan hidayeti
gizlemek için olmayacak sözler devreye almışlar. Sevgili kardeşlerim ve bize dışarıdan bakanlar, o kitabı alıp bir karşılaştırın. 22 tane Kur'an-ı Kerim ve aile ülkemizde satılan bütün Kur'an-ı Kerimlerde insanlar hidayeti gizlemek için nasıl bir gayretin içinde olmuşlar? Bir bakın. Bir korkunç tablo göreceksiniz. Arkasında sadece bir tek sebep var. Bu insanlar zannediyorlar ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Halbuki ruh vücuda hiçbir zaman bağlı kalmaz. Her an, dilediği an vücuttan ayrılır. Dilediği an tekrar vücudun içine girer. Hiçbir şey onu engelleyemez. O Allah'ın kumandasındadır. Allah'ın ruhudur. Dilediğini yapar. Dilediği an ayrılır. Dilediği an tekrar vücuda girer. Sonunda da zaten hiçbir değişime uğramadan ya biz hayattayken onu Allah'a göndeririz. İşte bu sözleri söyleyen kişi öyle ruhumuzu hamdolsun ki hayattayken Allah-u Teala'ya ulaştırdık. Bize tabi olan tüm kardeşlerimizin de yaptığı şey bu. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Sadece yeni giren için 7-8 aylık bir devre var önlerinde ruhlarını Allah'a ulaştırabilmek için. Çünkü nefs tezkiyesi diye bir olayı gerçekleştirmek mecburiyetindeler. Ve nefslerindeki nurlar ilk %7 fazlı oluşturduğu zaman ancak onların ruhları zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. Burası nefsi emmare kademesidir. İkinci defa %7 nur birikiminde ruh ikinci gök katına otomatik olarak yükselir. Yani ruhumuz vücudumuzdan mürşidimize tabi olduğu an mutlak olarak ayrılır. Eğer biz bir gerçek mürşide tabi olduysak, nereden anlayacağız gerçek mürşid olduğunu? Allah-u Teala'ya sorup da eğer ulaşmışsak, hacet namazını kıldıysak, Allah-u Teala bize mutlaka mürşide tabi olmayı istiyorsa gönlümüz, Allah-u Teala bize mutlaka mürşidimizi gösterir. Bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah Teala bize mürşidimizi gösterir. Bir defa kıldık görmedik, tekrar kılacağız. Eğer samimi isek ikinci de, üçüncü de veya dördüncü de ama Allah Teala bize mutlaka mürşidimizi gösterir. Eğer tereddüdümüz varsa iki kişiden birisini seçemiyorsak, gönlümüzde yatan iki kişi varsa, üç kişi varsa onlardan birini seçemiyorsak, hacet namazını kıldığımız zaman Allah-u Teala onların arasındaki farkı da göstererek kime ulaşmamız lazım geldiğini bize net olarak gösterir. O mürşide ulaşıp da tabi olduğumuz zaman da ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak devrin imamının dergahına otomatik olarak ulaşır. Önce tabi olduğumuz mürşidin dergahına ulaşır. Oradan da devrin imamının dergahına ulaşır. Onarlık insan safları, insan ruhları safları arasında yerini alır. Nefsin kalbinde her %7'lik nur birikiminde bir üst gök katına çıkmak yetkisini kazanır. 7 tane gök katını aşacaktır. Nefs-i emmare'de %7 nur birikimiyle birinci gök kata yükselebilir ruh.
Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin bisui. Ben nefsimi beraat ettiremem. Yani Mahkeme-i Kübra'da nefs beraat edemez benim nefsim. Çünkü o şerri emreder diyor. Eğer nefs şerri emrettiği hüviyette kalıyorsa beraat edemez. Temize çıkamaz. Ama nefs tezkiyesi bir nefsi %51 nura ulaştırır. Nefs tasfiyesi ise ruhu %100 nura ulaştırır. Bu da ancak daimi zikirle mümkündür. Zikirle nefsin tezkiyesi arasında çok yakın bir ilişki söz konusudur. Nedir zikir? Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya Allah, Allah, Allah diye sessiz olarak veya dili de kımıldatmadan, sesle çıkartmadan Allah kelimesini iç dünyamızda yankılatmak en güzeli üçüncüsüdür. Ve de Allah kelimesi Allah'ın katından eğer mürşidimize ulaşmadıysak ama Allah göğsümüzden kalbimize yol açmışsa o noktadan itibaren nefsimizin kalbine %2'ye kadar ulaşan rahmet nurlarını ulaştırır bizim zikrimiz. Daha öteye geçemez. Tabiyet yoksa daha ötesine ulaşamayız. Ama tabi olmuşsak nefsimizin kalbindeki nurlar yaptığımız zikirde devamlı artacaktır. Onun artışına paralel olarak nefsimizin kalbinde %7 nur birikimlerinin her birinde birinci %7 nefsi emarede birinci gök katına, ikinci %7 nefsi levhamede ikinci gök katına, üçüncü %7 mülkime kademesinde Allah'tan ilham alınan kademede üçüncü gök katına, mutmainne kademesine, doyunluğa ulaşma kademesinde dördüncü gök katına, radiye kademesinde Allah'tan razı olma kademesi, beşinci gök katına, mardiye kademesinde Allah'ın da bizden razı olduğu kademede, altıncı gök katına, tezkiye kademesinde ise yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçecektir. Ve kader hücrelerini, ümmül kitabı, kudret denizini, makam-ı mahmudu, divan-ı salihini ve zikir hücrelerini buralardaki görevlerini birer birer tamamlayarak aşacak. Zikir sayısı tamamlandığı zaman zikir hücrelerinden Allah'ın zatına ulaşmak üzere Sitret-ül Münteha'ya varacak. Sitret-ül Münteha'dan dike bir yolculukla Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Fena fillah olacaktır. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde yok olmak şerefine erecektir. İşte o kişi o zaman ermiş evliya olur. Bu kapı bütün insanlara açılmıştır. Allah-u Teala garanti etmiştir. Bir insan sadece bir dilekte bulunacak ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediğini Allah'a ulaştıracak. Allah-u Teala da bu dileğin sahibinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. İşte bize düşen, insanlara düşen görev böyle bir talepte bulunmak. Bir defa daha söyleyelim ayet-i kerimeyi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'yı. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını
ve yehdi ileyhi men yunib. Ve onlardan Allah'a münib olanları, Allah'a ruhlarını hayatta ulaştırmayı dileyenleri kendisine hidayet eder, yani ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yol öylesine güzel, öylesine mutluluk verici ki Allah ile olan ilişkiler bütün insanları mutluluğun her noktasında hedefe götürür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı düşündüğünüz zaman O'nun sizi ne kadar çok sevdiğini buradan anlayın. Bir hiç karşılığında, yani sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemenizle Allah-u Teala sizi birinci kat cennete ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cehennemden mutlaka kurtulur. Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir kişi. O kişiyi mürşidine ulaştıran Allah'tır. Kendisine ulaştıracak olan da Allah'tır. Mürşide ulaşıp da ruhu vücudundan ayrıldığı zaman ana dergâha ulaşır. Oradan seyri sülük isimli yolculukla diğer ruhlarla birlikte 7 tane gök katını aşar, 7 alem aşar 7. gök katında, 6 alem aşar, 7. alem olan Hind-i İlahi'ye ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Ruh Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu sahibine geri dönmüştür. Allah'a dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı bu sözleri dinleyip de hala dilememiş olan birisi varsa, o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelidir ki nefs tezkiyesi denen o güzelliği yaşasın. Dünya mutluluğunun yarısına mutlaka sahip olsun. Allah-u Teala tarafından verilen bir hibedir bu. Karşılıksız verilen bir muhteva taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, karşılıksız. Sadece bir dileğin sahibisiniz, o kadar. Gayretleriniz sizin zorlamanızla oluşacak olan işlevler değildir. Allah size öyle bir zikir sevgisi verecek ki, zikir yapmaktan çok hoşlanacaksınız. Öyle bir namaz sevgisi verecek ki, namaz kılmak sizi mutlaka mutlu edecek. Eskiden hiç oruç tutamazken, açlıktan bayılma raddelerine gelirken, orucu hiç sıkıntı çekmeden, sanki oruçlu değilmişsiniz gibi açlığı duymadan tamamlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o Allah sizi çok seviyor. En çok sevdiği insandır. Yani sizlersiniz. Ve hepinizin ruhunu kendisine ulaştırmak ister. Hepinizin fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de kendisine teslim etmesini ve saadetlerin büyüğünü, daha büyüğünü, daha büyüğünü ve en büyüğünü yaşamasını ister. Kim ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmişse, o mutlulukların en büyüğünün sahibidir. Allah-u Teala'nın hepinizi o en büyük mutluluğa ulaştırmasını
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz. Unutmayın, nefsinizin kalbinin yarısını Allah-u Teala temizler. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Onun tarafı

ama çok seviyoruz. Sizlerle sohbet etmek, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın çok büyük bir ihsanı ve nimeti diye değerlendiriyoruz. Sizlerle birlikte olmak, bir mutluluğu paylaşmak, her konuşmak sizinle ayrı bir mutluluk bizim için. İşte gene birlikteyiz. Gene sizlerle kalp kalbe, gönül gönüle bir güzelliği yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Belki bizi başkalarından ayıran en güzel tablo bu. Sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz sizler ve biz. Başkaları birbirlerinden nefret edebilirler. Birbirlerini sevmeyebilirler. Ama biz nefret etmeyiz. Biz severiz. Allah Teala bize bütün konulardan daha önemli bir konu olarak sevmeyi öğretti. Geleceğin o pırıl pırıl dünyasını kuracak olan gerçek faktör sevgidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seviniz diyor. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Öyleyse kimden nefret edilir sevgili kardeşlerim? İnsanlar kendilerini sevmeyeni sevmezler. Kendilerinden nefret edenden onlar da nefret ederler. Bu bağlamda eğer biz hayatımızın güneşi olarak sevgiyi seçmişsek, bizi aydınlatan, kalbimizi aydınlatan şey sevgi ise, mihir biliyorsunuz, güneş demek. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde sevgili kardeşlerim, hepiniz için sadece güzellikler oluşmaz mı? Eğer biz başkalarını seversek, ancak o takdirde sevileceksek, bu bir mükafatı değil mi sevgimizin? Allah Teala kalpleri ona göre dizayn etmiş. Seven kalpler sevilirler, sevilenler severler. Ama nefret edenlerden de nefret edilir. Kim başkalarına kötü davranıyorsa etrafındaki insanlardan aynı şekilde tepki görecektir. İnsan tabiatı Allah Teala tarafından ona göre vücuda getirilmiştir. Onun için sizlere 32 seneden beri söylediğimiz şeye dikkat edin. Seviniz diyoruz. Seviniz ki sevilesiniz. Başkalarının sizleri sevmesinden duyacağınız hoşnutluk. Öylesine güzel bir reaksiyonun aynasıdır ki hepinizi daha çok sevmeye yöneltir. Sevgili kardeşlerim, o zaman neden nefret? Neden kin? Neden intikam? Neden kötülükler dolu bir dünyada kötülüklerin sebebi biz olalım ki? İnsanlar kötülüklerle dolu bir dünyada yaşıyorlar. Neden? Çünkü onu unutmuşlar, Allah'ı unutmuşlar. Dünyadaki en necip millet Osmanlılar sadece Allah'ı ön plana aldıkları için bir dünya hakimiyeti kurdular. Arkasında Allah vardı.

Sadece Allah'a yakın oldukları için dünyada en az suç işlenen ülke oldular. En çok birbirini seven insanlar olmayı başardılar. Adaletle hükmettiler. Fethettikleri her ülkeye mutlak olarak adalet götürdüler. Sevgili kardeşlerim, ülkemizin haline şöyle bir bakın. Her tarafta cinayetlerin, hırsızlıkların, kol gizliği, Amerika'nın 1920'li yıllardaki durumu gibi bir durum yaşıyor Türkiye. Hırsız girmeyen ev yok gibi. Çok kötü şeyler duyuyoruz. Tabii bu bizi daha yüreğimizden yer alıyor. Osmanlı'nın torunlarına bakıyoruz. Bir harabe görüyoruz. Osmanlı'nın bize hediye ettiği o mamure ülkeyi baştan aşağı imar edilmiş, güzelliklerin en güzeliyle donatılmış olan ülkeyi bir harabe haline getirmişiz. yıl dünyadaki örnek ülke olan Osmanlı, 80 senede dünyadaki en çok suç işlenen 5. ülke olmayı başardı. Böyle korkunç bir neticeye boşuna gitmedik. Arkasında bir tane sebep var. Allah'tan ayrılmamız. Sevgili kardeşlerim, suyun yüzünde görülen herkesin görüşüne göre bir şeyler vardır. Ama biz suyun başlangıç noktasındaki durumu biliyoruz. 1933 doğumluyuz. Cumhuriyetten 10 sene sonra doğmuşuz. Ve bize ilkokullarda Allah'ın mevcut olmadığına dair her şey öğretilmeye çalışılırdı. Sevgili kardeşlerimiz, o çağlar geçti. Ama çok korkunç bir mirasa dönüşerek geçti. İşte bu korkunç miras, ülkemizdeki ahlak fıkdanını, ahlak yokluğunu, ahlak eksikliğini doğurdu. Bütün güzellikleri gerimizde bırakarak bir 80 küsur yılı aştık. Allah'tan ayrılmanın bize neye mal olduğunu bugünkü suç işleme oranına bakarak tayin edebilirsiniz. İnsanlarımız sevmeyi unutmuşlar. Herkes birbirinden nefret ediyor. Hamdolsun ki burada bir takım topluluklar, onlar birbirlerini sevmeyi öğrendiler. Bu topluluklardan önde geleni sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Sizler Allah yolunda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirenler olarak dizayn edildiniz. Sevenler safındasınız. Ve seviliyorsunuz. Arkasında Allah'ın öğretisi var. Kur'an nefret etmeyi önermez. Allah sevmeyi önerir. Ve de her şey karşılıklıdır. Başka birisinden siz onu sevmeden size karşı sevgi duymasını beklemeniz bir hayaldir. İspat edeceksiniz ki onu sevdiğinizi,
Ondan bir karşı cevap alabilirsiniz. Pozitif bir cevap, sevgi dolu bir tatbikat, bir karşılık. Sevgi dayanışmayı, nefret yıkımı ifade eder. Nefret eden insanlar bir arada bir iş yaptıkları zaman her biri diğerini yıkmaya çalışır. İşte ahlakın sukut ettiği, düştüğü her yerde bu vardır. Bu sukut kelimesi de bazen sükut olarak kullanılır. Sükut susmak demektir. Ama ahlak için ahlak düşkünlüğü söz konusudur. Düşmek, sukut etmek. Sevgili kardeşlerim, hepinizi öylesine çok seviyoruz ki, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki ve bir güzel dünya kurmak konusunda öylesine güzel bir hedefle Allah Teala bizi teçhiz etti ki, cihazlandırdı ki, bu bizi mutlulukların durumunda yaşatıyor. Öyle olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerimiz. Bir savaştan sonra sulh ve sükûnun bütün dünyaya hakim olduğunu göreceksiniz. Allah'ın bize verdiği görev o zaman meyvelerini vermiş olacak. Bir dünya sulhu. Peki nasıl olacak? Böylesine birbirine düşman insanlar, birbirinin boğazını sıkmak üzere, birbirini öldürmek üzere hedeflendirilen insanlar nasıl sevecekler birbirlerini? Sevgili kardeşlerim, evvela şu anda savaş dinler arası bir savaş olarak cereyan ediyor. Musevilerle İslam arasındaki savaş, Hristiyanlarla İslam arasındaki savaş, öylesine kandırılmış ki İslam alemi kendi arasında savaş veriyor. İslam'a karşı savaş bayrağını açmış. Sevgili kardeşlerim, çocukluğumuzda şu deve karıncası dediğimiz büyük karıncaları tutardık. Birini ötekine ısırttırırdık. Ve de savaş başlardı. Onları seyrederdik. İşte tıpkı nasıl çocuklar o deve karıncalarını birbirine ısırttırarak aralarında savaşı başlatıyorsa, akıllılar da cihazlanamayanları, manevi cihazlanmayı gerçekleştiremeyenleri birbirine düşürüyor. Ve de dünya şu anda bir kavgalar yığını içerisinde. Bu küçük kavgalar bir araya gelecek. Bir
Dünya üzerindeki son savaş vücut bulacak. İnsanlar ancak o savaştan sonra Allah'ın temel umdelerini hatırlayacaklar. Sevgi bu son savaştan sonra kurulacak. Peki onları birleştiren ne olacak? Dinlerin mevcut olmadığı gerçeği. Dinler yoktur sevgili kardeşlerim. Hristiyanlık diye bir din, Musevilik diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din yoktur. Hamdolsun ki Allah-u Teala bize üç kitaplı dininde bugünkü dünya insanının bilmediği bir sırrını, bir büyük gerçeğini öğretti. Tevrat'ta Hz. Musa'nın dininin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğu defaatle yer alıyor. İncil'de Hz. İsa'nın dininin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğu defaatle yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğu kesinlikle ve de defaatle birçok defa zikredilerek alınıyor. Bu anılmada bir büyük gerçek ortaya çıkmıyor mu sevgili izleyenler, sevgili kardeşlerim? Dinlerin olmadığı sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin olduğu gerçeği. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Habibim Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Ne demek bu? Şu demek, Hazreti Nuh'un şeriatı da aynı şeriat. Hazreti İbrahim'in şeriatı da aynı şeriat. Hazreti Musa'nın şeriatı da aynı şeriat. Hazreti İsa'nın şeriatı da aynı şeriat. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de şeriatı aynı şeriat. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir dinle gönderilmedi. Allah Teala o ayette açıkladığı gibi bir yeni şeriat yok. Bütün dinler tek bir din. Hal böyleyse bu neyi ifade eder? Bu insanlara bu tebliğ yapılıp delilleriyle ispat edildiği zaman dünya sulhünün mutlaka gerçekleşmesini temin edecek bir ortam ortaya çıkacaktır. İnsanlar bilirlerse, şu andaki Museviler bilirlerse ki, Hazreti İbrahim'in Hanif dini onların dinleridir. Ama Hristiyanların da dinleri aynı dindir. Ama İslam'ın da dini aynı dindir. İslam alemi bilirse ki Hristiyanların da Yahudilerin de dini kendi dinidir. Aynı zamanda İslam dinidir. Ve üçüncüsü de diğer ikisinin dininin sadece kendi dini olduğunu
idrak ederse, o zaman din açısından bir beraberlik vücuda gelecektir. Şu anda çok sayıda delille kesin olarak tespit etmiş bulunuyoruz ki, Allah-u Teala'nın bize öğretisiyle tabii, dinler mevcut değildir. İşte bunun bilincine ulaşacak olan insanlık düşünecektir. Bunca trilyon dolar silahlara harcanıyor. Sevgili kardeşlerimiz, silahlara harcanan bu paralar, bu trilyarlar insanların refahı için harcanacaktır. Son savaş sona erdiğinde bu gerçekleşecektir. İnsanlar birbirlerini seven, sevmeyi öğrenen, başka insanları mutlu etmek için çalışan bir hüviyete ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, burada Amerika'da bunun ilk adımı atılmıştır. Bir Hristiyan pastör, bir Musevi, sinagogun başkanı, rabbay, bir pastör, bir rabbay bize İslam alemini temsil eden Birleşmiş Milletler'e müracaatta bulunduk. Biz kesinlikle tespit ettik ki dinler yoktur. Ve de savaşların bitmesi için bu gerçeğin bütün dünya tarafından bilinmesi gerekir. Aynı dinin mensupları başka dinlerin mensupları olduğunu zannettiği insanlarla savaş halindedirler. Kan dökülüyor. Bu savaşın durdurulması gerekir. Onun için biz Birleşmiş Milletler'de bu konuda bir konferans vermek istiyoruz. Diyerek Birleşmiş Milletler'e ulaştık bir mektupla ve reddedildi. Sevgili kardeşlerim, dünyayı birbirine düşürerek para kazananlar var. Ve onlar dünyanın sülfe söküne ulaşmasını istemiyorlar. Ama Allah-u Teala onlar istemese de diyor, Allah nurunu tamamlayacaktır. Müşrikler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Müşrik dediği Allah-u Teala'nın şirkte olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, o tek dinin temsilcisi olmayanlar. Allah'ın bütün insanları din kanadı altında toplayacağı merkez, bütün dinlerin tek din olduğu gerçeğinin bütün dinlerce kabulüdür. İşte o zaman insanlar, madem ki onların da dini benim dinim, hepimiz tek bir Allah'a tapınıyoruz.
Öyleyse neden birbirimizi öldürüyoruz? Neden birbirimize karşıyız? Neden bu insanların refahına harcanması lazım gelen bu trilyonlarca dolarlık imkan neden silahlara gidiyor? O silahlarda neden binlerce, yüz binlerce insanı öldürüyor? Bugüne kadar savaşlarda yüz binlerce değil, milyonlarca insan öldü. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizlerden sulh ve sükun bekliyor. Savaşların sona ermesini emrediyor. Ve bu emir her ne pahasına olursa olsun mutlaka gerçekleştirilecektir. Önümüzdeki günlerde bunun gerçekleştirileceğini göreceksiniz. Yavaş yavaş ufuk açılıyor. Güneş doğmak üzere. Sevgili kardeşlerim, üç dinin de salikleri kendilerinin diğerlerinden başka bir dini temsil etmediklerini, aynı dinin mensupları olduklarını yakın bir gelecekte mutlaka öğrenecekler. Biz bu konudaki faaliyetimize başladık. Ve de Hristiyanlara kendi kitaplarından onların dinlerinin Hz. İbrahim'in dini olduğunu, bizim dinimizin de bizim kitabımızda Hz. İbrahim'in Hanif dini olarak yer aldığını, Musevilerin dininin de Tevrat'ta Hanif dini olarak yer aldığını ve hepsinin de, üçünün de yedi safa ve dört tane tesimden oluştuğunu kesin olarak ispat edecek bilgilerin sahibiyiz. Hiç kimsenin itirazı söz konusu olamaz. İtiraz eden Allah'ın kitaplarından kendisiyle alakalı olanı inkar etmiş demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu muhteva içerisinde olaya baktığımız zaman dünya sulhunun çok uzaklarda olmadığını görüyoruz. Ama bunun farkında olanlar son vurgunlarını yapmak üzere dünyayı ateşe atmak istikametinde büyük bir gayretin sahipleri. Yeni bir savaş oluşacak. Ama o savaşın sonu sulh ve sükun olduğu için son savaş dünya sulhunun kapısı olacaktır. Giriş kapısı olacaktır. Hidayetin bütün dünyaya onların kendi dizaynı içerisinde ulaşacağı bir yeni dünya kurulacaktır. Mutlulukla dolu yeni bir dünya. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı sadece bir hedefe yönelik olarak mutlu olsun diye yaratmış. Herkesi serbest iradeyle yaratmış, insanlara nefs vermiş ama ruh da vermiş. İnsanlara kutsal kitaplar indirmiş. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Ruhunuzu bir, fizik vücudunuzu iki, nefsinizi üç ve iradenizi dört.
Bunları diyor, size ben verdim. Ve size verdiğim bu şeyleri geri istiyorum ki kamil insan olasınız. İnsanı kamil olasınız. Yani tekamül etmiş. Gelişmesini, manevi cihazlanmasını tamamlamış insanlar. Kamil insan. Kamil insan ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş insanın bu disiplindeki adıdır. İnsanı kamil. Bu tabiri tasavvufta çok işitirsiniz. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki sülfü çok uzaklarda değil. Ama son bir dar kapıdan geçmek mecburiyetindeyiz. O dar kapı savaştır. Biz ne kadar sulh yanlısı olursak olalım, sulh içinde bu işlerin çözülmesini istersek olalım, ne kadar istersek o kadar gayretin sahibi oluyoruz. Ama sevgili kardeşlerim, bu dünyanın kaderi, son bir savaş. O zaman o son savaş öyle bir sulha açılacak ki insanlar Allah'ın hakikatlerini öğrenmiş olacaklar. Teslimleri öğrenmiş olacaklar. Ruhlarını, veçlerini yani fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmekle mükellef kılındıklarını kendi kitaplarından öğrenecek üç dinin mensupları da. Ve görecekler ki ataları o peygamberler zamanında bunu gerçekleştirmişler. Hanif dininin gereği olan bu teslimleri gerçekleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bu bilgiyle ve bu manevi cihazlanmayla donatıldık Allah Teala tarafından. İnsanların biz bunları söyleyene kadar kendi kitaplarında bunların bulunduğundan haberleri yoktu. Nasıl İslam dininde insanlar uyutulmuşsa, Kur'an gerçekleri şeytan tarafından insanlar kullanılarak insanlar unutulmuşsa, insanlar İslam'ın teslim olmak manasına geldiğini bilerek, bilmesine rağmen neyin teslim edileceği konusunda bir ilmin sahibi olmadan buradaki açıklamayı lütfen dikkat buyurun. Dini öğretenlerin bu gerçeklerden haberi olmadan bir dünya düzeni kurulmuş. Dini öğretenler evvela dinlerini unutmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz 87 bin kadrolu bir Diyanet İşleri Başkanlığı var. Ve de ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesi lazım geldiğini öğretmiyorlar insanlara. Öğretmemekte haklılar mı? Elbette haklılar, bilmiyorlar ki. Büyük çoğunluk bu hakikatten haberdar değil. Hepsine bir klasik din öğretisi öğretilmiş. İslam'ın beş şartı. Onu gerçekleştirirlerse cennete gireceklerini zannediyorlar. Bu konudaki en büyük engel ruhun vücuttan çıkması halinde insanın öleceğinin zannedilmesidir. Bu zan öyle bir tehlike doğurmuş ki bugün ülkemizde satılan
Kur'an-ı Kerim meallerinin ki hepsi 22 tane. Meallerini incelediğimiz zaman sevgili kardeşlerim, hidayet konusunda yaptık araştırmamızı. Tüylerimiz diken diken oldu. İnsanların neden bahale düştüğünü çok kesin bir şekilde anladık. Hidayet gizlenmişti. Hidayet örtülmüştü. Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor ki inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak huve işte o el hüda hidayettir. Allah Teala insana ruh üfürmüş ve geriye istiyor ruhunu. Ve insan ancak onu Allah'a ulaştırdığı takdirde yarı yarıya bir mutluluğun, dünya mutluluğunun sahibi olur. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Dünya mutluluğunun yarısı cennet saadetinin üçüncü katı o kişiye Allah-u Teala tarafından sadece bir dilek karşılığı verilecektir. Allah bunun için insanlara açık ve kesin bir çağrı yapmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ama insanlar bunları ne kadar korkunç bir şekilde saklamışlar, gizlemişler ve netice korkunç bir sonuca müncer olmuş. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması demek olan hidayet mefhumu insanlardan gizlenmiş 22 tane Kur'an meali ki bütün hidayet ayetlerini inceledik. Bu korkunç hakikati kesin ve açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Ve bunun farkına varanlar bizim açıklamalarımızın insanlara duyurulmaması için her şeyi yapıyorlar. Bu konudaki foyaları meydana çıkacak diye. Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hatayı yapacaksınız. Hidayeti gizleyeceksiniz. İnsanların hidayete ermesine kesin bir şekilde böylece şeytanın emrinde engel olacaksınız. Sonra da bu hakikatleri dünyaya aykıracak olanın konuşmasına mani olacaksınız. Televizyonunu kapatacaksınız. Her türlü düşmanlığı göstereceksiniz. Sevgili kardeşlerim, işte bu kadar korkunç bir durumla karşı karşıyayız. Hidayet, Kur'an'daki hidayet, yani insan ruhunun Allah'a ulaşarak Allah'a teslimi olayı, nefsinde tezkiyesi, %51 nurlarla kaplanması olayı, insanlardan saklanmak için her şey yapılmış. Şeytanın emrinde Allah'a karşı savaş açılmış. Dikkat buyurun, sadece bizim ülkemizdeki bir olaydan bahsetmiyoruz. Bütün dünyada İslam alemi bu korkunç tuzağa düşmüş vaziyettedir. İnsanlar onlara verdiğimiz ispat vasıtalarını gördükleri zaman gözleri fal taşı gibi açılıyor.
Nasıl bu kadar aldatılmışız diyorlar. Ama aldanmak, aldatılmış olmaları bir vaka. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlar gerek bu konuyu kendilerinden gizlendiği için hüsniyetle bilmeyenler, bilmemelerinde kendilerine ait bir hata olmayanlar, bir de bunu öğrendikten sonra kasıtlı olarak gizleyenler, terazinin aynı kefesine konulamaz. Allah'a karşı savaş verenler din adamlarımızın büyük bir kısmını teşkil ediyor. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu inkar eden, böyle bir şeyin yok olduğunu söyleyen din adamlarımız piyasada cirit atıyorlar. Ve de ayetleri ağızlarıyla eğip bükerek onu kulp takmaya uğraşmaları gerçekten yürekler acısı bir faciayı sergiliyor. Zavallı din adamlarımız, sevgili kardeşlerim. Gördüğünüz zaman hallerine acıyorsunuz. Ama ne yapsalar boş. Allah-u Teala Kur'an hakikatlerini mutlaka insanlığa duyuracaktır. Biz sadece bir vasıtayız. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Kendi iradesi olmayan bir azatsız köle. Ne demek istiyoruz? Kendi iradesi olmayan demekle şunu demek istiyoruz. Biz kendiliğimizden konuşamayız. Ne konuşursak bize Allah söyletir. Biz Allah'ın yeryüzündeki sesiyiz. Borazanıyız. Telefonuyuz. Hepsi o kadar. Biz aslında bir hiçiz. Ama Allah bizi seçmiş, bu görevi bize vermiş. Ömrümüz boyunca bu görevle vazife yapacağız. Ama daha güzeli sonucu biliyoruz. Sonuçta bütün insanları sülfü sükûne mutlaka ulaştıracağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını bütün gönlümüzle diler. Huzurlarınızdan hepinizin kurtuluşa ulaşması istikametinde dualarla ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere, bir zikir sohbeti yapmak üzere, bir mutluluk sohbeti yapmak üzere birlikteyiz. Unutmayın, Allah Teala sizi başka bir maksatla değil, sadece bir tek maksada mebni olarak yaratmıştır. Bu maksat sizin mutluluğunuzdur. Allah'ın hepinizden istediği şey sadece sizlerin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başka hiçbir sebep aramayın. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Sizin namazınıza, orucunuza, zekatınıza, zikrinize, hiçbir şeyinize Allah'ın ihtiyacı yoktur. Ama siz Allah'a her açıdan ihtiyaç içindesiniz. Hepimiz öyleyiz. O hepimizin Rabbidir. Bizim sahibimizdir. Biz onun azatsız kölesiyiz. Bunu kainatın en büyük şerefi olarak kabul ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, hamd edecek, şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki. Düşünün, Allah Teala bize neler nasip kılmış. Yerlerin melekûtunu göstermiş. Göklerin melekûtunu göstermiş. Sonunda kendi zatını göstermiş. Ve bizi kainatı aydınlatmakla vazifeli kılmış. Hayır sevgili kardeşlerim, bu küçücük gezegen söz konusu değil. Bizi alemlere hidayet olsun diye yarattığını söylüyor. Hidayet. Üstü kalın bir toz tabakasıyla örtülmüş, örümcek ağlarıyla mağaraların karanlıklarında yok edilmiş olan hidayetten bahsediyoruz. Bu mağaralar Allah'ı tanımayan İnsanların dine ilave ettiği karanlıkları içerir. Aslında dinin muhtevasının değişmiş olan ümitsiz bir ortamda herkesin hidayette olmadığı halde kendisini hidayette sandığı bir ortamda Allah Teala hidayeti bizim ağzımızdan açıkladı. Burada çok rahat bir şekilde söylüyoruz ki hidayetin mimarı biz değiliz, Allah'tır. Kur'an'ı indiren Allah'tır ve bize verdiği emir sadece Kur'an. Sizlere Allah'ın emriyle sadece Kur'an'ı öğretiyoruz. Ama yakın bir gelecekte başka dinlerin mensubu olduğunu zannedenlere de onların kitaplarındaki hidayeti göstererek gene aynı şeyleri anlatacağız. Çok uzaklarda değil sevgili kardeşlerim, vakit yaklaştı. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala İslam'ın 7 safhasını sayıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Mürşide ulaşıp tabi olmak 2. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. İrşada ulaşmak 6. Ve iradeyi de Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmak 7. Kur'an-ı Kerim
bunu ayetlerle en geniş standartta anlatıyor. 7 tane hidayet söz konusu. Bu saydığım 7 safhanın her biri ayrı bir hidayet safhasıdır. Bu sebeple Allah Teala biz onlara hidayet veririz diyor. Yetmiyor. Ve diyor onların hidayetlerini arttırırız diyor. Hidayetin başlangıcı birinci hidayettir. Ve 6 defa arttırılır. 7 tane hidayet oluşur. Hidayet çağında bunları size anlatmanın mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Ve Allah'a huzurlarınızda sonsuz hamd ediyoruz, sonsuz şükrediyoruz. Öyleyse daha ötesi var mı? Elbette var. Allah Teala gene Kur'an-ı Kerim'de bundan asırlarca evvel Hazreti Musa'nın etrafındaki kişilerle beraber İslam'ın 7 safhasını yaşadığını kaydediyor. Hazreti İsa zamanında İslam'ın 7 safhasının da yaşandığı Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak yer alıyor. Yeter mi sevgili kardeşlerim? Hayır, yetmez. Tevrat'ta da kesin şekilde yer alıyor. Allah Teala 3 mukaddes kitaptan bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Yahud kavmi bu standartlar içinde İslam'ın 7 safhasını, yani Allah'ın Hanif dininin, İslam dininin ya da dinin Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif dini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve bir sonraki aşamaya geliyoruz. Hazreti İsa'ya bakıyoruz. Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa zamanında da İslam'ın 7 safhasının yaşandığını kesin olarak ifade buyuruyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. İncil'i açıp da incelediğiniz zaman İncil'de de İslam'ın 7 safhasının ayrı ayrı mevcut olduğunu görüyorsunuz. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Dinler yoktur. Sadece bir tane din oluşmuştur. Hazreti Adem'in dini. Hazreti Nuh'a kadar gelen bütün peygamberlerin dini. Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini birbirinden bir farkı olmayan hep aynı din sevgili kardeşlerim. Hiç değişmemiş. O dinin hidayet adı verilen temel muhtevasını Allah Teala bize öğrettiği ve bizi bu devirde hidayetle görevlendirdiği için Allah'a huzurlarınızda sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Kainattaki bu görev sevgili kardeşlerim Allah Teala'nın bize enam buyurduğu nimetlerin muhakkak ki en büyüğü. Onun hidayetini sizlere, dünyaya ve alemlere açıklamak. Bu sebeple şükrümüz, bu sebeple hamdimiz sonsuzdur. Öyleyse açıkça ismini koyalım. Din mutluluktur. Mutluluk yoksa din yaşanmıyor demektir. Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim bu sebebe dayalı olarak bir saadet davetiyesidir. Bir saadet
tarifnamesidir, reçetesidir, kılavuzudur. Ve üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk garantisidir. Allah Teala sevgili kardeşlerim mutluluğunuzu garanti ediyor. Mutluluk adına istediğiniz neyse top sizde. İsterseniz topu kullanırsınız ve de Allah'ın yedi safhasını da yaşarsınız. Sizin için hedef gösterdiği yedi safhanın yedisi de üzerinize farz. Sevgili kardeşlerim, neden öyle söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim diyoruz, bir saadet garantisidir diyoruz. Çünkü Allah Teala garanti veriyor. Diyor ki, işte iki tane ayet-i kerime size birisi, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, şöyle buyuruyor Allah Teala, Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Nereye ulaştırırmış? Kendisine. Allah ulaştırır diyor. Garanti veriyor Allah Teala. Size üçüncü kat cenneti garanti veriyor Allah Teala ve dünya saadetinin yarısını garanti veriyor. Garanti ediyor. Kainatı yaratan Allah garanti ediyor mutluluğunuzu. Bitti. Eğer siz şuradan kalbinizden yapacağınız bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz takdirde siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Allah sizi, yani sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Allah'a insanın fizik vücudu hiçbir zaman ulaşamaz normal şartlarda. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulaştı. Ve de bir gecede gitti, emirleri aldı ve geri döndü. Ve kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Yani ruhunun baş gözüyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gördüklerini kalbi tekzip etmedi. Öyle diyor Allah Teala. Ve kalbi gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. O da yüzlerce defa Peygamber Allah Teala'yı görmüş ve de en sonunda ruhu vücuduna örtü olarak Allah'ın huzuruna ulaşmış ve yaşamış bu muhteşem gerçeği. Allah'ın zatını görmeyi. Sevgili kardeşlerim, şu kainatın dışında göklerde bir Allah yoktur diyenler aslında büyük bir hatanın içindedirler. Bu kardeşlerimizin bu hatadan kurtulmaları için onlar için dua ediyoruz. Göklerde Allah vardır. Unutmayın. Allah kainattır diyenler, sizlere sesleniyorum. Kainat yokken de Allah vardı. Yok muydu? Altı günde üç asıl, üç zıttı, altı tane alem yarattım diyor Allah Teala. Sonra da arşa istiva ettim diyor. Arşa ulaştım, arşa yerleştim diyor. Arşlıdır. Arş neresi? Varlıklar aleminin son bulduğu sitetin mintahının ötesi yukarısı arştır. Ve Allah oradadır. Nasıl kainatı yaratmadan evvel bir

Neye vazifeli kılmış? Tek bir şeye. Sizlerin mutluluğuna. Sevgili kardeşlerim, işte biz ihtarları gönderdik. Bütün yetkili gördüğümüz, ulaşmasında fayda gördüğümüz insanlara binlerce ihtar gönderdik. Binlerce insan, yani bir ihtarın gönderildiği insan sayısından bahsediyoruz. Binlerce insana gönderdik. Allah'ın emrettiği ihtarları gönderdik. Hiç kimse onların yanlış olduğunu iddia edemez. Onları biz öğrenmedik. Allah bize öğretti. Bu ilmin ilahi bir ilim olduğunu hala anlamayan varsa şaşarım. Sevgili kardeşlerim, hiçbir üniversitede bu söylediğimiz şeylerin hiçbirisi öğretilmiyor. Sadece bizim şu küçücük ülkemizden bahsetmiyoruz sevgili kardeşlerim. Bu dünyadaki bütün üniversitelerden bahsediyoruz. Hayır, hiçbirinde bu ilim öğretilmiyor. Hiçbirinde çağımıza damgasını vuran hidayet öğretilmiyor. Biz hidayetçiyiz. Hidayete ulaştırmakla vazifeli kılındık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini anlamıyor musunuz? Diyor ki, sizden hiçbir şey istemiyorum. Sadece diyor, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Çok mu be sevgili kardeşlerim? Bir dilek, sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı şuradan kalbinizden sıcacık bir şekilde dileyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. İşte Allah Teala'nın hepinizden beklediği, istediği şey bundan ibaret. Geri kalanını bırakın o yapsın. Diyor ki siz bir şey yapmayacaksınız. Sizi diyor mürşidinize ben ulaştıracağım. Sizi cehennemden ben kurtaracağım diyor. Sizi diyor kendime, zatıma, sizin ruhunuzu ben ulaştıracağım diyor. Emanetinizi ben geri alacağım diyor. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. Sizin yapacağınız şey sadece bir dilek. Sormaz mıyız o zaman sizlere? Yani Allah-u Teala'nın sizden istediği şey sadece bir dilekse, sizden sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyorsa, geri kalan her şeyi ben yapacağım diyorsa, üçüncü kat cenneti size hazırladım diyorsa ve buna rağmen sevgili kardeşlerim, hala insanların çoğu onun elçisine karşıysa, bu bir cehalet habercisi değil mi bu olgu? Ne kadar yanlış şeylere inanmış insanlık. Hayır, sadece İslam dünyasından bahsetmiyorum sevgili kardeşlerim. İslam dünyasından İslam alimleri için bahsediyoruz. Ama bu tuzağa ilk düşen Yahudiler olmuş, Museviler olmuş. İkinci düşen Hristiyanlar olmuş. Üçüncü ve son defa düşen İslam olmuş. Ve ne diyoruz? Dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. O din Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün devirleri kapsayan ve sadece bu dünyaya ait olmayan, kainata ait olan bir dindir. Öyleyse diyorum ki mutlu olmanız için her şey var. Her şeyden evvel biz varız sevgili kardeşlerim.
Allah'ın söylediklerini

sizlere ulaştırmakla görevli olan biz. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz mutlu olmanız için yeterli. Siz sadece dileyeceksiniz. Geri kalanını o yapacak. Öyleyse soruyorum şimdi size. Olay buysa neden mutsuzsunuz ha? Neden mutsuzsunuz? Hitap ettiklerimi şu anda yarısından çok daha fazlası henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş durumda. Ama bütün topluma ulaştığımız zaman bunun çok büyük bir yüzde oluşturduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu ülkenin insanları olduğunuz için, Osmanlı'nın mirasçıları olduğunuz için, hidayetin yayılacağı ülkeden olduğunuz için Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. Siz bahtlı insanlarsınız. Osmanlı'nın mirası size aittir. Şu yer küremizin de mirası sizlere ait. Aranızdaki salihler bu yeryüzünün varisleridir. Yeryüzünün mirasına her devirde salihler nefslerini daimi zikirle ıslah etmiş olanlar, irşada olmuş olanlar, iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilenler, onların ötesinde bütün kavimlerin resulleri, onların da ötesinde devrin imamı. Biz Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz sevgili kardeşlerim? Bizi seçmiş o imamlık müessesesine. Ben size bunları bundan 10 sene evvel de anlatıyordum. Ama bunlar daha ispat edilmemişti kimseye. Ama şimdi bilgisayarın hafızasında 7.000 saatten fazla anlatım var sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın Allah'ın sizlerin bilmenizi istediği bütün hakikatleri orada bilgisayarın hafızasında. Ve Allah'ın düşmanları devamlı ataktalar. Onların Allah'ın muhafazasında olduğunu fark etmemiş zavallılar. Güneşi balçıkla sıvamaya uğraşmak gibi bir şey. Cehaletleri ortaya çıkmasın diye gayret sarf eden de tarikat mensubu olduğunu iddia eden bir takım insanlar da ne yazık ki onların arasında. Sevgili kardeşlerim, gerçekten bu insanlar kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ancak orada öğrenecekler kıyamet gününde. Hayat filmlerinin onlara gösterdiği o göstergelerde. İnsanları yalanlar söyleyerek kandırmak ne sağlar ki insanlara? Bir günün beyliği beyliktir deyip ne kadar daha devam edebilirse o kadar uzatalım. Mevkimizi diye düşünen o zavallı insanlara biz sadece acırız sevgili kardeşlerim. Güneş yükseliyor. Sadece bu ülkeyi değil, bütün dünyayı aydınlatacak. Kısa bir zaman sonra Diyen sempozyumlarında bizi göreceksiniz. Bütün dünyaya
hidayeti anlatıyor olacağız. Sevgili kardeşlerim, hatırlayın bakalım. 28 sene evvel Allah Teala bize bu görevi verdi. O günden bu tarafa Allah'ın bizim ağzımızdan sizlere söylediği her şey gerçekleşmedi mi? Bir tane istisna gösterebilir misiniz? O zaman kim ihtimal verebilir ki biz bunları kendimizden söylüyoruz diye? Din öğretimini ne lisesinde ne üniversitesinde görmemiş olan birisi kalkıp dünyaya din öğretiyor. Olacak şey mi bu? Arapçayı doğru dürüst konuşamayan, okuması da sakat olan, Arapçayı konuşamadığı gibi doğru dürüst ifade de edemediğimiz anlatılıyor birçok kişi tarafından. Konuşamayan bir zavallı diyorlar bize. İşte o zavallı var ya, o zavallı Allah'ın şu anda kainat üzerinde en çok sevdiği kişi. Ha, inanmayan mı var? O zaman sorsunlar. Sahibimiz orada. Kolay, hacet namazı kılacaksınız. Eğer Allah lütfederse size mutlaka gösterir layıksanız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Düşünün bir defa. Biz Allah'ın mutluluk dizaynının en üst noktasında mutlu olanız. Hayatımızı sizlere adamışız. Ve hamdolsun ki bunun asıl mutluluğun bu olduğunu, bu yaşantıya ulaştıktan sonra anladık. Başkaları için yaşamak mutluluğun en üst göstergesi. Kendinizi düşünmeye fırsat bulamazsınız sevgili kardeşlerim. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. Oyalanmak için bir şeye ihtiyacınız yoktur. Vakit nasıl geçecek diye sıkıntı çekmeniz gerekmez. Hayatınızın her anı doludur. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül dolusu selamlarımızla sizlere ulaşıyoruz. Sizleri muhabbetle kucaklıyoruz. Mutlu olun diyoruz. Şu dünyada mutlu olmak varken neden diyoruz başkalarına düşmansınız? Bize düşman olanlar, sevgili kardeşlerim, düşman kardeşlerim, siz bize düşman olabilirsiniz. Ama biz size düşman olamayız. Bizim hedefimiz sizleri de kurtarmaktır. Sizleri de mutlu etmektir. Hatırladınız mı Hazreti Musa'yı? Hani bir kuzuyu kovalıyor. Kovalıyor, kuzu kaçıyor. Kovalıyor, kuzu kaçıyor. En sonunda kuzuyu yakalamış Hazreti Musa. Ne demiş kuzuya biliyor musunuz? Ey kuzucuk demiş. Niçin kaçıyorsun demiş. Benim maksadım sana süt vermekti demiş. Ve kuzuya süt vermeye başlamış. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hı? Bir defa daha söyleyelim. Biz size düşman olamayız. Bu bizim tabiatımızda artık yok. Yok etti Allah Teala onu. Kalbimizden kini, düşmanlığı, haseti, kibiri çekip aldı. Kur'an'da da bunu açık açık söylüyor. Bunların alındığı insanların var olduğunu. Ah sevgili kardeşlerim. Sizin için çarpan bir kalbimiz olduğunu biliyor muydunuz? Allah-u Teala'nın bize bu vazifeyi vermesinden sonra
yaşadığımız her şey ayrı cepheden bir mutluluktu. Ve mutluluk olmakta devam ediyor. İşte bu sohbeti yapmak başlı başına bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Bu sohbet başlı başına bir mutluluk. Bilmem ki nasıl anlatsam. Nasıl size mutluluğumu? Nasıl? Bir mutluluk ki yerlere, göklere sığmaz. Ve her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliği göremeden şu dünyada bir ot gibi yaşayıp bir gün ölüp giden insanlara buradan bakarsanız acımamanız mümkün değil sevgili kardeşlerim. Herkesin mutluluğu için hayatımızı adamışız ama şöyle bakıyorum ülkemizin haline. Daha 1920 yılına kadar 621 yıl dünyadaki en az suç işlenen ülke olmak şerefini koruyan Osmanlı'nın torunlarıyız. Şu anda yine bir rekorun sahibiyiz. Dünyada en çok suç işlenen ülkeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu hale nasıl mı düştük? Bu hale Allah'ı unutarak düştük. Allah'ı unutan bütün ülkelerin insanı mutlaka böyle davranışların sahibidir. Allah Teala hepimizi mutlu olan diye yaşatıyor. Evvela yaratıyor. Sonra da bizim mutluluğu yaşamamızı istiyor Allah Teala. Ve diyor ki mutluluk şarta bağlı bir eylemdir. Eğer mutlu olmayı istiyorsanız düğmeye basın. Yani bana ulaşmayı dileyin diyor. Ve insanlar 28 yıldır bunları anlatmış olmamıza rağmen hala insanımızın büyük değil çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyor sevgili kardeşlerim. Hatta konferanslarda acı acı şunu gördük ki bir takım insanlar Allah'ın bu yaptığını haksızlık olarak değerlendiriyorlar. Yani Allah Teala diyor ki bir tek dileğiniz olacak benden, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben sizi üçüncü kat cennetime alacağım, cehennemden mutlaka kurtaracağım ve dünya mutluluğunun da yarısını vereceğim sadece bir dileğiniz için. Ve adam diyor ki bu haksızlık değil mi diyor. Siz olsaydınız ne derdiniz sevgili kardeşlerim? Allah Teala şu insan adı verilen mahlukunu diyor ki en çok sizi seviyorum diyor kainatta. En çok sevdiğim mahluk biz insanlar. Neden? Diyor ki Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldık diyor. Ey insanlar diyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi diyor. Göklerde ve yerlerde Allah'ın yarattığı her şey mi? Her şey biz insanların emrine musahhar kılınmış. Her şey bizim için sevgili kardeşlerim. Ha iyi ama o 100 milyardan fazla galaksiden bahsediyorsun. Her galakside de 100 milyardan fazla yıldızdan bahsediyorsun. Biz oralara gidip göremedikten sonra nasıl bizim oluyor mu diyorsunuz? Gidiyorsunuz sevgili kardeşlerim. Gidiyorsunuz. Giderken ışık duvarını aşıyorsunuz. Burası ne hatırlamaz oluyorsunuz. Dönerken bir defa daha ışık duvarını aşıyorsunuz. Işık duvarından tekrar sıfır hıza ulaşıyorsunuz.
çıktığınız zaman da ışık duvarından oradakileri unutuyorsunuz. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hep zannederdim ki mutlu olmak deyince insanlar hep koşacaklar mutlu olsunlar diye. Bedava bir reçete veriyor Allah Teala. Sizden karşılığında hiçbir şey istemiyor. Sadece diyor bir tek dileğiniz, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Küfürden kurtulacaksınız. Dalaletten kurtulacaksınız. Hüsrandan kurtulacaksınız. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulacaksınız. Tağuta kul olmaktan kurtulacaksınız. Tağuta dost olmaktan kurtulacaksınız. Dalaletten kurtulacaksınız. Cehennemden kurtulacaksınız. Şirkten kurtulacaksınız diyor Allah Teala. Bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle sizi cehenneme götürecek olan faktörler her neyse onların hepsinden birden kurtulacağınızı söylüyor. Bu bir tek dilekle. Ona rağmen sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu garantisine rağmen insanlar Allah'a ulaşmayı gene de dilemiyorlar. İşte burada şeytanın insanlar üzerindeki tesirini çok net olarak görebiliyorum sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki Nur suresinin 21. ayeti kerimesinde sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münker Allah'ın söylediği hakikatleri inkar etme müessesesini ihtiva eder. Fuhuşsa nefsinizin afetlerine tabi olduğunuz her olayı ihtiva eder. Nefsinizin afetlerine hangi olayla tabi olmuşsanız o bir fuhuştur. Nefsin afetleriyle hareket ettiğiniz her nokta. Ve Allah Teala diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka tağuta kul olmaktan kurtulurlar. Bütün sahabe kurtarmış kendisini sevgili kardeşlerim. Neyden kurtarmış? Tağuta kul olmaktan kurtarmış. Öyleyse ne görüyoruz? Gördüğümüz şey çok açık. Tağuta kul olmak. Allah Teala açık bir şekilde Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَوُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Onlar diyor tağuta kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl diye sorun. Nasıl? Allah'a yöneldiler diyor çünkü. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor. Kullarımı müjdele diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Bütün sahabe tağuta kul iken, şeytanlara kul iken, insan ve cin şeytanların hepsine birden tağut deniyor. Onlardan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Ne yapmışlar, ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sevgili kardeşlerim, buradan başlayan mutluluk daimi zikre kadar ulaşır.
Ne olur bir insan daimi zikre ulaşırsa? Daimi zikre ulaşırsa nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olur. Ulyelbap makamında bütün afetler yok olur. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Kimdir ulyelbap? Li ulyelbap feskurallâhe yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulyelbap kullarım için diyor Allah Teala, ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Hep Allah'ı zikretmek. Öyleyse nasıl bir olgu bu? Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek. Ama sesli, ama sessiz. Ya da buradan kalpten birincisinde de ikincisinde de dili kullandık ama üçüncüde kullanmadık. Dilinizi kullanmadan Allah kelimesini kelime kelime geçirirseniz aklınızdan, o zaman kalbinize mutlaka sirayet eder bu. Sevgili kardeşlerim, Allah bizden ne istiyor diye düşünün. Cevabı hemen bulacaksınız. Allah sizden sizin mutlu olmanızı istiyor. O kadar. İşte bir insan daimi zikre ulaşırsa ne olur? Kalbin durumuna bakalım beraberce. Nefsinizin kalbinin üzerinde bir kapı var. Rabbani kapı. Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın, salavat nurlarının kalbinize girmesi için ve fazılların kalbinizde Allah'laşmayı dileyip de mürşidinize tabi olduğunuz gün kalbinize yazılacak olan iman kelimesinin kurtuluş reçetesi. İman kelimesi kalbinize Allah Teala tarafından yazılır. Kalbinizin İçine Allah kelimesi, iman kelimesi yazıldıktan sonra ruhunuz vücudunuzu terk eder. Günahlarınız sevaba çevrilir. Ruhunuzun vücudunuzu terk etmesinin sebebi devrin imamıdır. Başınız üzerine gelir. Onun bir ruhu, onu Allah Teala sizin için göndermiştir. Ve senin yevmi talakın geldi der sizin ruhunuza. Ruhunuza düşen de vücudunuzu terk edip gitmektir. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynın sonunda daimi zikre ulaştınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman kalbinizin nur kapısının üzerine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kesintisiz olarak vurur. Ve o orada Zülmani kapının üzerinde kaldığı sürece şeytanın karanlıkları ayaklarınızdan kalbinize kadar ulaşırlar ama kalbinize giremezler. Şeytan öfkesinden kudurur. Kalbinize daimi zikre ulaştığınız zaman giren nurlar kalbinizi terk edemez. Karanlıkların kalbinize girmesi mümkün değildir. Ard arda rahmetin, fazlın ve salavatın kalbinizin üzerindeki o kapının üzerine gelmesi kesintisiz bir şekilde aşağıdan zorlayan karanlıkların nefsinizin kalbine girmesini engeller. Hiçbir zaman karanlıklar nefsinizin kalbinden içeriye giremezler. Ve kalbiniz Allah'tan gelen nurla zaten birkaç dakika içinde daimi zikre ulaştığınız gün dolmuştur. Ve bir daha da boşalması mümkün değildir. Çünkü o mührün üzerine, kapının üzerine devamlı
rahmetin, fazl-ı meselavatın baskısı vardır. Hiçbir zaman zulmani kapı açılmaz. Açılmadığı, açılması mümkün olmadığı için de nefsinizin kalbi %98 fazılla, %2'de rahmet nuruyla doludur. Daim zikre ulaştığınız zaman Allah Teala size önce yerlerin melekutunu, idikat cehennemi gösterir. İçiniz ürperir, korkarsınız. Ya Rabbi, insanın kaderi senin elindedir. Yoksa bizim gideceğimiz yer orası mı diye içiniz ürpererek sorarsınız Allah Teala'ya. O da der ki, bunları senin mutlaka görmen lazım. İdikat cehennemi gösterir. Ulu'l-Elbab makamında. İhlas makamında ise itikat cennet gösterilecektir. 7 tane gök katı gösterilecektir. Sitre-i Müntaha'ya kadar bütün gök katları. Sonra Salah makamına geçeceksiniz. Orada mürşidinize ulaştıktan sonra işlediğiniz günahlar örtülecek. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Başınız üzerine Allah Teala salah nurunu verecek. Ve zaten o noktaya kadar başınız üzerinde bir nur vardı. Çünkü devrin imamının ruhu başınızın üzerindeydi. Onun da başının üzerinde salah nuru var. Ve o gün Allah Teala size salah nurunu verecek, size ait olanı. Ve hem devrin imamının ruhu başınız üzerinde, hem de sizin nurunuz başın sağ omuzunuzun üstünde. Allah Teala onlar diyor Tahrim 8'de nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Önlerinde, başınızın üzerindeki nur biraz sizden önde gider. Devrin imamının ruhu yere paralel durduğu için onun başının üzerindeki nur da sizden biraz önde gider. Önlerinde ve sağlarında diyor bu yüzden. Sonra günahlarınız sevaba çevrilir. Salah makamının birinci kademesinde tövbe-i nasuh gerçekleşir. İkinci kademesinde günahlarınız örtülür. Üçüncü kademesinde salah nurunu kazanırsınız. Dördüncü kademesinde de günahlarınız, mürşide ulaştıktan sonra işlediğiniz günahlar sevaba çevrilir. Bu gerçekleştiği zaman irşada ulaştınız. Bütün sahabenin ulaştığı gibi. Ve bir tek şey kaldı geriye. İradenizde Allah'a teslim etmeniz. Teslim ettiğiniz zaman dört başı mamur bir saadet bütün boyutlarıyla sizleri kaplar. Pencereleri açıp haykırmak gelir içinizden. Mutluyum diye. Ve insanlara hayretle bakarsınız. Neden bu insanlar da aynı mutluluğu yaşamıyorlar diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizinle, siz Allah'la konuşmaya ehil olmadıkça konuşmaz. Karşılıklı konuşmaya, siz daimi zikre ulaşana kadar Allah sizinle girmeyecektir. Daha evvelki kademelerde ilham vermesi söz konusudur. Bu karşılıklı konuşma değildir. Allah Teala dilediği zaman ilham verir. Ama karşılıklı konuşma Allah Teala'nın kişiyle tezekkür etmesi halidir. O sadece ulu'l-elbab olanlar için geçerlidir. Bunun daha ötesi var mıdır? Vardır. Kişi tasarruf altına alınır. İradesini de Allah'a teslim eder ve tasarruf altına girer. Nasıl? Allah Teala onu irşat makamına tayin eder. Aslında bu kişisel bir tasarruf sayılmaz. Asıl tasarrufta olan sadece devrin imamıdır. Buradaki tasarruf dediğimiz şey Allah Teala'nın yaptırması değildir. İrşat makamına gelenler için Allah Teala'nın
o insana devamlı emretmesidir. Allah Teala kesin olarak iradesini devraldığı için kişinin, Allah Teala bilir ki ne söylerse o kişi mutlaka gerçekleştirecektir. İşte orası mutlulukların doruğudur. Orada her şeyin en güzel olduğu bir noktada yaşarsınız. Allah'a çok hamd edersiniz, çok şükredersiniz. Mutluluktan uçarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedeflerin hepsine ulaştılar. İradelerini de Allah'a teslim ettiler ve bir hakkın takvanın sahibi oldular. İşte Allah Teala Ali İmran 110'da diyor ki, siz münkerden, nehyeden, marufla emreden bir ümmet oldunuz diyor sahabe için. Ondan evvel gene Ali İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, sizden, sizin içinizden münkerden, nehyeden ve marufla emreden bir ümmet oluşsun. Tabiatıyla evvelce sahabe öyle değildi. Ama sonra o ümmet oluşuyor. Sahabe en üst boyutta Allah'ın sevgilisi oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istemez misiniz? Hedefiniz bu değil mi yoksa? Eğer istiyorsanız bütün kapılar sizin için de açık. Ve bu kapıdan geçmek için sadece bir tek şey yapılır. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanı mı bırakın onları Allah yapsın. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Hepinizi öylesine seviyoruz ki, mutlu olmanız için her şeyimizi veririz. Sevgili kardeşlerim, bilin ki biz sizler için yaşıyoruz. Bizi sevmeyenler de dahil, onlardan her birinin kurtuluşu bizim için bir büyük mutluluk vesilesidir. Gözünüzün önünde insanlar gözlerinizin içine baka baka cehenneme doğru giderler. Sözlerinizi hiç mi hiç anlamazlar. Ve bir şey yapamazsınız sevgili kardeşlerim. İşte bize en çok üzen budur. Ama sizler varsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizler geleceğin güneşlerisiniz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlerle, sevgili kardeşlerimizle, sevgili izleyenlerimizle birlikte olmak Allah'ın çok büyük bir lütfu diye düşünüyoruz. Bir dizinin 4 numarasındayız. İslam'dan kopanlar, Kur'an'dan kopanlar. Kur'an'dan ve İslam'dan kopan, mümin olmak, hidayet, sırat-ı müstakim kavramlarından sonra bugün 4. konuyu inşallah sizlere sunuyoruz. Takva sahibi olmak. Takva kelimesi sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına geliyor. Ve de hep bu özellikle korkmak anlamı esas alınmış. Kur'an-ı Kerim açıklaması yapanlar, meal verenler Kur'an'daki 7 tane kademeye ait olan takvayı hiçbir şekilde bilmiyorlar. Ondan haberleri yok. Bu sebeple takva kelimesini nerede görürlerse Allah'tan korkmak olarak değerlendirmişler. Tabii o ayetlerde de çok fena bir şekilde sırıtıyor böyle bir ifade. Oysa ki takva 7 kademede 7 ayrı hüviyet gösterir. Biliyorsunuz ki İslam merdiveni 28 basamaklıktır. Yani Allah'ın kainattaki yegane dini 28 basamak gösterir. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir. Kişi bu olaylara karşı tavrını koyar ortaya. Allah-u Teala her sene insanları bir iki defa imtihana çeker. Musibetlerle imtihan eder. Ve insanlar bu musibetlere karşı davranışlarını ortaya koyarlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bu dizayn içerisinde 7 tane takvası var Kur'an-ı Kerim'de. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi takva sahibi değildir. Öyleyse birinci takvaya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyenlerin birinci takvanın sahibi olduğunu görüyoruz. Kim dilemezse o takva sahibi değildir. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu, ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Sevgili kardeşlerim, mümin olan takva sahibidir diyorlar. Mümin olan takva sahibi değildir. Mümin olan kişinin takva sahibi olabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İşte söylediğimiz Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Yani Allah'a yönelmeyen kişinin
takva sahibi olmadığı vurgulanıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Ve burada Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilirler. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Bu birinci takvadır. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ya eyyühellezine amenu intettekullâhe yec'allekum furkanen ve ikeffir ankum seyyâtukum ve yâfir lekum vallâhi zül fadlil azîm. Ey amin olanlar, eğer takva sahibi olursanız Allah'a karşı, o zaman Allah size, sizin için furkanlar kılar. Sizi furkanların sahibi yapar ve sizden seyyiatinizi örter ve size mağfiret eyler. O Allah ki Fazl-ül Azim'in sahibidir diyor. Öyleyse buradaki Allah-u Teala'nın ifade ettiği kişi aminudur. Allah'a inanıyor kişi. Mümin. Ama takva sahibi değil. Takva sahibi olması için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilerse ne olacak? Birinci kademe takvanın sahibi olacak. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademe takvayı ifade eder. Mürşide ulaşmak ikinci kademe takvayı ifade eder. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü kademe takva sahibi olduğunu ifade eder kişinin. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü kademe takva. Nefsi Allah'a teslim etmek beşinci kademe takva. Ullelbap olmak, daimi zikre ulaşmak altıncı kademe takva. Muhlis olmak yedinci kademe takva. Altıncı kademe takva. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kademe takva. Bir defa daha sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takva. Mürşide ulaşıp tabi olmak ikinci takva. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü takva. Fizik vücudu teslim etmek dördüncü takva. Nefsi teslim etmek beşinci takva. Muhlis olmak altıncı takva. İradeyi Allah'a teslim etmek yedinci takva. İşte bunlardan birinci takvayı gördük. Kişi amenu, Allah'a inanıyor ama takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olacak. Ve Yunus 62. Allah Teala diyor ki Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yasirun. 63. Ellezine amenu ve kanu yettekun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. İşte ikinci bir amin oluş, ama burada o kişi takva sahibi. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi ve takva sahibi olmuş. Rum 31'de münibin eylehi ve ettekuhu diyor Allah Teala. Burada da amenu ve takva sahibi. Demek ki iki nevi amenu olan kişi var. Allah'a inanan kişi var. Bu inananlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse ruhunu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan dilerse sadece onlar takva sahibi olurlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takvanın sahibi olmak demek.
Ve Yunus 62 ve 63'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor.

Ali ise Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir Allah'a inanan kişi takva sahibi olamaz. Cennete ulaşabilecek olan bir mümin de olamaz. İnanmak, Allah'a inanmak başka şey, cennete girmek başka şey sevgili kardeşlerim. Allah'a inanıyor diye bir insan asla Allah'ın cennetine giremez. Uydurma hadislerle Kur'an'a kimse karşı çıkamaz. Çıkan ayetler karşısında susmak mecburiyetindedir. Kalbinde zerre kadar iman olan cennete girer diyorlar. Cennete sadece takva sahipleri girer. Allah Teala cennete girenlerin sadece takva sahipleri olduğunu söylüyor. Cenneti takva sahipleri için hazırladığını söylüyor. İşte Kaf suresinin 32 33 ayetleri ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Bu kadar. Haza ma tuadune. İşte vaat olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Yani buyurun cennete girin diyor. Kim bu insanlar? Bunlar takva sahipleri. Takva sahibi olmuyorsa bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o zaman Allah'ın cennetine girmesi de mümkün değil. Öyleyse bir kişinin Allah'ın cennetine girebilmesi mutlak olarak onun takva sahibi olmasını ifade eder. Bu da sadece Allah'a ulaşmayı amin olanlardan, yani Allah'a inananlardan, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Ve görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için kurtuluş vardır. Onlar amen olanlardan, müminlerden, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Takva sahibi olanlardır. Şimdi gelelim ikinci takvaya, ikinci kademe takvaya. Birinci takvanın sahipleri birinci kat cennete girerler. İkinci takvanın sahipleri ikinci kat cennete girerler. İkinci takvaya bakıyoruz. Mürşidine ulaşan ve tabi olan kişi ikinci kat cennetin ve ikinci takvanın sahibidir. Maide 35 Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilede diyor Allah Teala. Ve cahedû fi sebilihi lealekum tuflihun diyor Allah Teala. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, birinci takvanın sahipleri, eyyühellezine aminuttekullaha, takva sahibi olun, yani ikinci takvanın sahibi olun. Vebtegu ileyhil vesilete. Ve iptiga edin, isteyin. Kimden? Allah'tan. Ona ulaşmaya vesile olan, sizi ona ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin. Ve cahidu fi sebilihi. Ve Allah'ın yolunda cihad edin. Lealeküm tuflihun. Umulur ki böylece felaha erersiniz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın buradaki dizaynına baktığımız zaman
görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyenlerden, Allah'a inananlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece birinci takvanın sahibidir. Bunlardan da ikinci takvaya ulaşabilecek olanlar Allah'tan mürşidini isteyecek olanlardır. Hacet namazını kılıp kim Allah'tan mürşidini isterse onlar ikinci takvanın sahipleridir. Mürşitlerine ulaşıp ona tabi olanlar ikinci kat takvanın sahipleridir. Hadis 28'de Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminüttekullâhe ve aminu bir risûlihi yutikum kıfleyni min rahmetihi ve yec'al lekum nuren temşûne bihi ve yâfir lekum vallahi gafurun rahim. Ey iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Resulüne iman edin. Size rahmetinden iki kat versin. Ve kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur kılsın. Ve size mağfiret etsin. Buradaki iman kelimesi Resul'e tabi olmadan evvelki kademeyi ifade ediyor. Kişi evvela Resul'e iman ediyor ve bu imanın neticesinde tabiyetini gerçekleştirecek. Öyleyse buradaki muhtevaya bakıyoruz.

ve Resul'e iman etmek. Tabi iman edince ona ulaşmayı dilemek söz konusu oluyor. Kişi bunu diliyor, ikinci takvanın sahibi oluyor. Bir sonraki aşamada üçüncü takvayı görüyoruz. Kaf 31'de Allah Teala diyor ki ve uzlifetül cenneti lil gayr ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayrı vayid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuadûne li külle evvâbin hafîz. Bütün evvâb ve hafîz olanlar işte size vaat edilen cennet budur. Burada Allah Teala iki tane ifade kullanıyor. Evvap olanlar bir, hafiz olanlar. Şimdi bir evvelki safhadan hareket edelim. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah ona, o kişi kör, sağ ve dilsizken Allah Teala ona furkanlar vermiş. Kişiyi gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete sokmuş. Ve bu kişi Allah Teala'ya müracaat etmiş. Önce huşu sahibi olmuş, mürşidini Allah'tan isteyebilecek olan bir noktaya ulaşmış. Böyle bir kişi Allah Teala'dan mürşidini talep etmek mecburiyetinde talep ediyor. Ve kişi mürşidine ulaşıyor. Maide suresinin 35. ayet.

Bu konuyu Hadid 28'de ey amin olanlar diyor, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ne yapın diyor? Resulüne tabi olun ki size rahmetinden iki kat versin. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Ve kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur kılsın. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelsin. Burada ve günahlarınızı sevaba çevirsin diyor. Buradaki takva o kişinin günahlarının sevaba çevrildiği nokta, mürşidine tabi olduğu nokta. Ve Kaf 31 ve 32'de de Allah Teala cennet takva için sahipleri için uzak olmaya yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur diyor. Ve orada vaad olunan şeylerden bahsedilirken bir başka olayla karşılaşıyoruz. İki gruptan bahsediyor Allah Teala. Evap olanlar ve hafiz olanlar. İşte üçüncü safhada kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap olur. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Zalikel yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna bu sırat-ı müstakimi takip ederek ulaşırsa o kişinin ruhuna Allah meap olur diyor. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki vallahi indehu hüsnül meab. Andolsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Veya Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişinin adı meaba sığınan manasına gelen evvap olur. O kişi artık evvap olmuştur. Allah'a ruhunu ulaştıran ruhu Allah'ın zatında yok olan kişi. Öyleyse mürşide ulaştığı zaman kişi devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi der, vücudu terk et der. Ruh vücudu terk eder, devrin imamının dergahına gider. Oradaki diğer ruhlarla beraber evvela birinci kata kadar çıkabilir. Sonra ikinci kata kadar çıkabilir. Sonra sırasıyla her katta bir süre beklemek suretiyle üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıkar. Yedinci katın yedi tane alemine geçer soldan sağa. Yedinci alem olan indi ilahiden
Siddet-i imtihanın üzerinden Allah'a doğru

yola çıkar, Allah'ın zatına ulaşır. Bu yolculuğun adı seyri sülüktür. Seyri sülüğün sonunda Allah'ın zatına ulaşan kişi, Allah'ın zatında ruhunun yok olduğu noktaya ulaşır. Ruhu Allah'ın zatında yok olan kişi evvab adını alır. Artık o kişi evvab olmuştur. Öyleyse Allah Teala'nın indinde bu hedeflere ulaşan kişi için burada evvap olmak söz konusudur. Meava, sığınmak söz konusudur. Ruh, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını aşacak, Allah'ın zatına ulaşacaktır. 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Ve yok olduğu zaman evvaplar takvasının sahibi olur kişi. Bu noktadan sonra kişinin zikri daha çok artacaktır. Ve bir gün o kişinin ruhuna Allah'ın katında bir taht verilecektir. Ve o tahtın üzerinde o ruh artık devamlı kalacaktır. Huzur namazının kılındığı yerdedir, indi ilahidedir bu tahtlar. Huzur namazına arkadan bakıyorsanız imamın sol tarafında birçok taht göreceksiniz boşlukta duran. Nasıl boşlukta durduğunu görmeniz mümkün değil. Çünkü oradaki arşı tutan melekler görünmeyen durumdadırlar. Allah'ın katındaki bu taht ihsanı Maide suresinin Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Onlara Allah'ın katında altın taht ihsan edilir diyor. İşte bu kademede kişi Allah Teala'nın yolunda ilerliyor ve daha sonra bu kişinin zikri günün yarısını aşıyor. Kişi yeni bir safhaya geliyor. Zahit oluyor. Ve daha sonra da fizik vücudu Allah'a ulaşıyor. Ve Allah'ın zatında fizik vücudu, affedersiniz, fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Fizik vücudu da Allah'a teslim oluyor kişinin. Nefsinin kalbindeki afetler %80'i aştığı zaman o kişinin fizik vücudu nefsinin kalbindeki %19 afet ne söylerse söylesin onlara hiç aldırmaz, onları yok sayar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. İşte bu seviyede kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Buradaki takva müessesesine baktığımız zaman Ali İmran suresinin 133. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın şöyle söylediğini görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduha semavati vel ardu uiddet lil muttakin. Rabbinizden mağfirete ve arzı yerlerle gökler kadar olan cennete koşuşun ki o takva sahipleri için
hazırlanmıştır. Öyleyse bu 133. ayet-i kerime vasıf vermiyor. Yani bu takvanın sahibi olan kişi hangi kademedeki bir takvanın sahibidir? İşaret gelmedi. Bir sonraki ayete bakıyoruz. Ali İmran 134. Allah-u Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِكُونَ فِي السَّرَّائِ وَالدَّرَّائِ وَالْكَازِمِينَ الْغَيْزَ. Onlar darlıkta da, bollukta da infak ederler. O takva sahipleri ki ve öfkelerini yutarlar. İşte öfkesini yutabilen bir noktaya ulaşmış olan kişi, öfkesi var, nefsinin afetleri yok olmamış. Öfkesi var ama öfkesini yutabiliyor, tutabiliyor. Demek ki %19 afet faaliyette ama kişi Allah'ın emirlerini yerine getiriyor. Ve Allah-u Teala zaten burasının fizik vücudun teslimini ifade eden muhsin kelimesiyle değerlendirilerek o kademenin mahalli olduğunu ifade ediyor. Vallahi yuhibbul muhsinun. Allah muhsinleri sever. Muhsin fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişidir. Bu öyleyse bu takva Ali İmran suresinin 133 ve 134. ayetlerindeki takva muhsinler takvasıdır. Yani fizik vücudun teslimini içerir. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ahsen hüviyeti korumak söz konusu. Fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Fizik vücudu Allah'a teslim eden kişiye muhsin diyor Allah Teala. Ve burada öfkesi olduğu halde öfkesini tutabilmek de fizik vücudun tesliminin açık belirtisi. Çünkü nefsin afetleri hala var ve de intikam almak istiyor. Ama bu kişi gayzını, öfkesini tutmayı başarıyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş birisi. Fizik vücudun tesliminden evvel mutlaka bir insanın zikrini günün yarısından öteye çıkarması lazım. Kişinin zikri günün yarısından öteye geçmezse o zaman o kişi nefs tezkiyesini fizik vücudunu teslim edecek seviyede gerçekleştirmemiş demektir. Hiç kimse bu kademeden geçmeden hedefe yürüyemez. Yani fizik vücudunu teslim etmesi mutlaka daha evvel zikrini günün yarısından öteye geçirmesine bağlıdır kişinin. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlerine ulaşmışlar, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar ve fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Dördüncü takvanın da sahibi olmuşlardır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Birinci takvanın sahibi oldular mı? Kesin. Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar.
kullara ve Allah'a yöneldiler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Kullarımı müjde ediyor. Demek ki tağuta kulken Allah'a kul olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlere tabi oldular mı? Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Allah-u Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde, Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. İkinci bir takvayı da yaşamışlar, tabiiyet takvasını. Sonra bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdılar mı? Evet, hepsi hidayete erdiler. Zümer 18. Onların sözü dinlerler, sözün ahser olanına tabi olurlar ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Ulelbab tavullar diyor. Hidayete ermek, ruhu Allah'a ulaştırmak. İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ve Bakara 120. İnne hüdallahi vel hüda. Ne muhakkak şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda, hidayettir. Böylece görüyoruz ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi hidayete ermişler. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Kesin. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime, Allah Teala bütün sahabenin bu hedefe ulaştıklarını gösteriyor. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini. Diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu takvayı da yaşamışlar. Yani fizik vücudu teslim takvası, onlar muhsinler olarak değerlendiriliyor. O takva sahipleri ki diyor, onlar bollukta da darlıkta da infak ederler. Yani nefslerin afetleri onları sıkıştırır ama onlar infak ederler muhakkak ve öfkelerini yutarlar diyor. Ve insanları affederler diyor, yaptıkları hatalardan sonra insanları affederler ve onlar için ve Allah muhsinleri sever diyor, onların muhsin olduğunu söylüyor. Bütün sahabe muhsin olmak şerefine ermişler. Bu da Ali İmran 133 ve 134'te muhsinler takvası anlatılıyor. Dördüncü takva, fizik vücudun teslimi. Bundan sonra ne olacaktır? Bundan sonra kişi zikrini arttıracaktır ve daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaşan kişi ulil elbaptır. Allah-u Teala ulil elbabın vasıflarını veriyor. Li ulil elbab yezkürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için
ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ulul elbabın temel fonksiyonu Allah'a ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek suretiyle Allah'ın katında takva sahibi olmak. Bu takva sahibi olmak dördüncü kademededir. Fizik vücudun tesliminden, teslimi olan dördüncü kademeden sonraki nefsin teslimini ifade eden beşinci kademe. Öyleyse bütün sahabe ulu'l-elbab olmuşlar mı? Baktık ki demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Allah-u Teala Nahl suresinin 128. ayet-i kerimesinde İnnallâhi me'aliz lezîne tekav ve lezînehüm muhsinun diyor. Allah takva sahipleri sever. Takva sahiplerini sever. Onlar muhsinlerdir. Muhsin olan takva sahipleri dediğine göre gene dördüncü takvayı ifade ediyor. Araf suresinin 201. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ تَعِفٌ مِنَ الشَّيْتَانِ تَذَكِّرُوا وَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Muhakkak ki takva sahibi kimseler şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı tezekkür ederler. İşte o zaman onlar basar edenlerdir. Kalp gözleriyle görenlerdir. Kalp gözlerinin basar hastasıyla görenlerdir diyor Allah-u Teala. Burada ulul elbabın özelliklerine bakıyoruz. Ulul elbab daimi zikrin sahipleri. Daimi zikrin sahibi olan kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Daimi zikrin sahibi olunca nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. İkinci özellik nefsin kalbinde hiç afet kalmamasıdır. Üçüncü özellik buna dayalı olarak Allah-u Teala'nın mutlaka onların nefslerinde hiç afet kalmadığı için, kalpleri tamamen nurla dolduğu için kalp gözünü açmalarıdır. Üç, kalp kulağını açmalarıdır. Dört. Ve bu dört tane temel şart, ulu'l-elbab olmanın bu dört temel şartı daimi zikir, afetlerin bitişi, kalp gözünün kalp kulağının açılmış olması bu kişilere üç tane sonuç şartı sağlar. Ehli tezekkür olurlar bunlar. Her an Allah ile tezekkür etmek imkanının sahipleridir. Bir. İkincisi, ehli hayır olurlar. Daimi zikrin sahipleridir. Bu sebeple daimi derecat kazanmaktadırlar. Bunun için ehli hayır deniyor onlara. İki. Üçüncüsü de ehli hikmettirler. Yani ehli hükümdürler. Bunlar hakim veya hakem olarak vazifelendirildikleri zaman mutlaka Allah ile tezekkür ederek, Allah'tan sorarak karar verecekleri için adaletlerinde mutlak isabet kaydederler. Allah Teala onları bu istikamette değerlendirir. Öbür taraftan bu insanlar Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktıkları zaman bu ayetlerin hangi kademeye ait olduğunu hemen o ayetten çıkarırlar. 28 basamaktan hangi basamağa ait olan bir ayet söz konusu. İşte ulul elbabın özellikleri bunlardır.
daimi zikrin sahipleri, Allah ile her an tezekkür edebilen ehli hayır, ehli hüküm. Ve burada Allah Teala 5. safhadaki bu Ulu'l-Elbab makamında özelliklerini veriyor. Diyor ki onlar Allah'ı Allah ile tezekkür ederler. Onlar basar edenlerdir diyor. Kalp gözleriyle görenlerdir diyor. Bu insanların kalp gözüyle görmeleri söz konusu. Ulu'l-Elbab için ehli tezekkür müessesesi var. Âl-i İmrân 7'de Allah Teala diyor ki işte sana Kur'an'ı indiren o Allah'tır ki o Kur'an'da muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar o ayetleri kullanarak insanları fitneye sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan kişiler de derler ki bunlar muhakkak ki Allah'ın katındandır. Ama onlar da bu ayetlerin, müteşabih ayetlerin manasını tezekkür edemezler diyor. İlimde kökleşmiş olan rasihun, rüsuf sahipleri, onlar da bu ayetlerin tezekkürünü gerçekleştiremezler. İlla ulul elbab diyor. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. İşte burada da Allah Teala Araf 201'de 5. safhanın takvasını verirken onların takva sahibi olduklarını ve tezekkür ettiklerini söylüyor ve kalp gözüyle basar ettiklerini söylüyor. Bu takvadan sonraki takva İhlas takvası. Ve Ulu'l-Elbab olan kişiden sonraki kademe, Ulu'l-Elbab olan kişinin Ulu'l-Elbab olduktan sonraki kademesi İhlas kademesidir. İşte Bakara 179'da Allah Teala diyor ki "Velekum fil kısasi hayatun ya ulul elbab la lekum tettekun." Ey ulul elbab, senin için kısasta hayat vardır. Umulur ki böylece takvaya ulaşırsın. İşte ulul elbab'ın takvasından bir adım sonradaki takva İhlas takvasıdır. Bu ayet, yani Bakara suresinin 179. ayet-i kerimesi İhlas takvasını ifade ediyor. Ve Maide suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Kul la yestevil habisu ve tayyibu lev'a cebeke kesretül habis ettekullâhe ya ulul elbâbi lâ lekum tuflihun. Habisin çokluğu senin hoşuna gitse bile habis ile tayyip helal bir değildir. Ey ulul elbâb, Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki siz felah erersiniz. Ulul elbâb olduktan sonra bir takva söz konusu. Bu takva da ihlas takvasıdır. Ve takvanın
Son safhasına geliyoruz. Yedinci takva. Yedinci takva insanın ihlasa ulaşıp irşad olduktan sonra iradesini de Allah'a teslim ettiği 28. basamağın 5. kademesidir. 28. basamakta Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Onun günahlarını örter, başının üzerine salah nuru verir. Sonra da onun günahlarını sevaba çevirir. Ve bu olaylardan sonra kişinin iradesini teslim alır. Kimin iradesini teslim almışsa o irade teslimini gerçekleştirmiştir. Yedinci ve son takvaya da ulaşmıştır. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Bela men efa bi ahdihi ve teka ve innallahi yuhibbul muttakin. Hayır, öyle değil. Kim ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Buradaki Âl-i İmrân 76'daki ahd, irademizin Allah'a verdiği misaki de kapsayan, ruhumuzun Allah'a teslimini, fizik vücudumuzun Allah'a teslimini, nefsimizin Allah'a teslimini ve irademizin Allah'a teslimini kapsayan, bütün teslimleri içeren bir ahdtir. Burada bütün takvaların tamamlandığı bir nokta işaret ediliyor. Âl-i İmrân 76'da ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimini ifade eden ahd söz konusu. Ve Âl-i İmrân 102: Ya eyyühellezîne âmenettukullâhe hakka tukâtihî ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. Ey âmeni olanlar, bir hakkın takvanın sahipleri nasıl bir takvayla takva sahibi olmuşlarsa siz de onlar gibi hakka tukati takvanın sahibi olun. Âl-i İmrân 102. Enam 153'te de Allah Teala buyuruyor ki: ve enne hâzâ sırat-ı müstakîm fettebihû ve lâ tettebihû sübûle ferreka biküm ansebilih. Zâlüküm vasâkum bihi leâlüküm tettekûn. Burada Allah Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun ve sakın diğer sebillere, diğer yollara tabi olmayın ki onlar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Allah'ın vasiyeti ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimini içerir. Böyle olduğu için bu Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi bir hakkın takvayı içeriyor. Buradaki Allah'ın vasiyetini yerine getirin de takva sahibi olun, tıpkı Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesindeki muhteva gibi.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere 7 tane takva kademesinde Allah'a ulaşmayı dileme safhası 1. takva, mürşide ulaşmak 2. takva, ruhu Allah'a ulaştırmak 3. takva, fizik vücudu teslim etmek 4. takva, nefsi teslim etmek 5. takva, muhlis olmak 6. takva, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. takva. 7 tane takvaya ait olan ayetlerle birlikte takva meclisini tamamladık. Kur'an-ı Kerim'de artık 7 tane takva falan yok. Kur'an-ı Kerim'in bugünkü açıklamalarında 7 safhada bu kadar olay varken ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi, bunların hepsi ayrı ayrı teslimlerken Kur'an-ı Kerim'in bugünkü Türkçe'ye çevrilişinde sadece insanlar şunu söylüyorlar: bu 7 kademenin hepsi için Allah'tan korkun ifadesi kullanılıyor sadece. Yani takvanın lügat manasından hareketle bir sonuca varmışlar ve Kur'an-ı Kerim'deki 7 safhanın 28 basamağı ihtiva eden bütününden bugünkü din adamlarımızın artık ne yazık ki haberleri yok. Hepsi için Allah'tan korkmak tabiri kullanıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'dan, Kur'an'ın ruhunu bilmeyen insanlar bu kadar uzakken lafızdan hareketle ortaya koydukları ilim gerçekten göz yaşartıcı bir acıklılık göstermektedir. Böylesine bir harabe haline gelen İslam dinini ölü hayattan kurtarabilecek olan asli açıklamalar Allah'ın açıklamalarıdır. Sizlere sunduklarımız Allah'ın bize öğrettiği İslam'ın 7 safhasındaki 7 takvayı içerir. Allah-u Teala'ya hamd ve şükür olsun ki sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Takva konusunu İslam'dan kopan kavramların en büyüklerinden olan takva kavramının bütünlüğünü sizlere sunmakla mutluluk duyduk. Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as-salavat.

Bismillahirrahmanirrahim. O saatin, kıyametin ilmi ona döndürülür, ona aittir. Onun ilmi olmadan hiçbir meyve tomurcuğundan çıkmaz. Hiçbir kadın hamile kalmaz ve doğum yapamaz. Onlara, benim ortaklarım nerede diye seslenileceği gün, sana arz ettik, bizden bir şahit yoktur dediler, derler. Ve daha önce tapmış oldukları şeyler onlardan uzaklaşıp gittiler, giderler. Ve onlar için kaçacak bir yer olmadığını anladılar. İnsan hayır duasından istemekten usanmaz. Eğer ona şer dokunursa o zaman yeise kapılır ve ümitsiz olur. Ve eğer ona bir zarar dokunduktan sonra bizden bir rahmet tattırırsak mutlaka bu benimdir, hakkımdır. Ve ben o saatin kaim olacağını, kıyamet saatinin geleceğini zannetmiyorum. Ve eğer gerçekten Rabbime geri döndürülsem bile, muhakkak ki onun Allah'ın yanında mutlaka güzellikler vardır der. O zaman kafirlere yaptıkları şeyleri elbette haber vereceğiz. Ve mutlaka dehşetli azaptan onlara tattıracağız. Ve insana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirdi ve yan çizdi. Şükürden uzaklaştı. Ve ona bir şer dokunduğu zaman artık çok dua eder. De ki, gördünüz mü? Eğer o Kur'an Allah'ın indinden ise, sonra da siz onu inkar ettinizse, uzak bir ayrılığın içinde olandan daha çok dalalette kim vardır? Ayetlerimizi afakta, ruhumuzun baş gözüyle ve enfüste, nefsimizin kalp gözüyle onlara göstereceğiz. Onun hak olduğu onlara tebeyyün etsin, açıkça belli olsun diye. Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? Onlar gerçekten Rablerine mülaki olacaklarından, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarından şüphe içindeler, öyle değil mi? O Allah, her şeyi ihata edendir, ilmiyle kuşatmıştır. Öyle değil mi? Şura Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 53 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim Ayn Sin, Kaf. Aziz ve Hakim olan Allah, işte böyle sana ve senden öncekilere vahyeder. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. Ve O, alidir, yücedir, azimdir, büyüktür. Gökler neredeyse üstlerinden parçalanacak. Ve melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Yeryüzündeki kişiler için mağfiret dilerler. Allah gerçekten gafur, mağfiret eden ve rahim, rahim esmasıyla tecelli edendir. Öyle değil mi? Ve onlar ondan Allah'tan başka dostlar edindiler. Allah onların üzerine hafizdir. Yaptıklarını hayat filmlerinde muhafaza eder. Ve sen onlara vekil değilsin. İşte böylece sana Arapça Kur'an'ı vahyettik. Şehirlerin anasını, Mekke halkını ve onun etrafındakileri hakkında şüphe olmayan toplanma günü, kıyamet günü ile uyarman için. Onların bir kısmı cennette ve bir kısmı alevli ateştedir, cehennemdedir. Eğer Allah dileseydi, onları mutlaka tek bir ümmet kılardı. Ve lakin dilediği kimseyi, rahmetinin içine koyar ve zalimler için bir veli, dost ve yardımcı yoktur. Yoksa ondan başka dostlar mı edindiler? İşte Allah, o dosttur ve o ölüleri diriltir. Ve o her şeye kadirdir. Bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz, artık onun hükmü Allah'a aittir. İşte bu Allah, benim Rabbimdir. Ona tevekkül ettim ve ona yönelirim. Gökleri ve yeri yaratan
sizin nefslerinizden eşler kıldı ve hayvanlardan da eşler kıldı. Orada sizi çoğaltır, yayar. Hiçbir şey onun gibi değildir. Ve o en iyi işiten, en iyi görendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır. Muhakkak ki O, her şeyi en iyi bilendir. Allah dinde, onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği, farz kıldığı şeyi şerati, dini ikame edin, ayakta, hayatta tutun ve onda dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek size de şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine ulaştırır. Ruhunu hayatta iken kendisine ulaştırır. Kendilerine ilim geldikten sonra aralarında azanlardan başkası fırkalara ayrılmadı. Eğer Rabbinden belirlenmiş bir zamana kadar bekletme sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında hemen hüküm verilirdi. Muhakkak ki onlardan sonra kitaba varis kılınanlar, gerçekten ondan şek ve şüphe içindedirler. İşte bunun için artık sen onları davet et. Ve emrolunduğun gibi istikamet üzere Allah'a doğru ol. Ve onların heveslerine tabi olma. Ve onlara de ki, Allah'ın kitaptan indirdiği şeye iman ettim. Ve sizin aranızda adil, adaletli olmakla emrolundum. Allah, sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz size. Sizinle bizim aramızda bir hüccet, çekişme yoktur. Allah bizi bir araya toplayacak ve dönüş O'nadır, Allah'adır. O'na, Allah'ın davetine icabet edildikten sonra Allah hakkında tartışanlar, onların hüccetleri, delilleri Rablerinin indinde batıldır. Onların üzerinde Allah'ın gazabı ve şiddetli azap vardır. Allah kitabı ve mizanı hak ile indirdi. Ve sen idrak edemezsin, bilemezsin. Belki de o saat yakındır. Ona kıyamet saatine inanmayanlar onu acele istiyorlar. Âmenu olanlar ise ondan korkanlardır. Ve onun hak olduğunu bilirler. Muhakkak ki o saat kıyamet hakkında şüphe edip mücadele edenler gerçekten uzak bir dalalet içindedirler. Öyle değil mi? Allah kullarına latiftir, lütufkardır. Dilediği kimseyi rızıklandırır ve O kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yüce ve şereflidir. Kim ahiret hasatını, mahsulünü, kazancını isterse biz onun kazancını artırırız. Kim dünya kazancını isterse ona da ondan dünya kazancından artırırız, veririz. Ve onun ahirette nasibi yoktur. Yoksa Allah'ın dinde izin vermediği şeyleri onlara şeriat kılan ortakları mı var? Ve fasıl ayırma sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki zalimler, onlar için elim azap vardır. Zalimlerin kazandıklarından dolayı korkmuş olduklarını görürsün. Ve korktukları şey onlar için vuku bulacaktır, başlarına gelecektir. Ve âmenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rablerinin katında diledikleri her şey vardır. İşte bu fazlul kebirdir, büyük fazıldır. İşte Allah'ın âmenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyen kullarını müjdelediği budur. De ki, ben ona tebliğe karşı bir ücret istemiyorum. Yakınlıkta sevgiden başka. Ve kim hasene işlerse, onun için güzellikleri artırırız. Muhakkak ki Allah
gafurdur, mağfiret edendir, şükredilendir. Yoksa Allah'a karşı yalanla iftira mı ediyorlar? Bununla birlikte eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler ve batılı yok eder. Kendi kelimeleriyle hakkı gerçekleştirir. Muhakkak ki o sinelerdekini en iyi bilendir. Ve o kullarının tövbelerini kabul eden ve seyyielerini, günahlarını affedendir. Ve yaptığınız şeyleri bilir. Allah, amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenlerin dualarına icabet eder. Ve onlara fazlından artırır. Ve kafirler, onlar için şiddetli azap vardır. Ve eğer Allah kullarına rızkı genişletseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Fakat o, dilediği kadarını indirir. Muhakkak ki o, kullarından haberdardır, onları görendir. Onların ümit kesmelerinden sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Ve O, velidir, dosttur, hamiddir, hamdedilendir. Gökleri ve yeri yaratması ve orada hayvanları çoğaltıp yayması onun ayetlerindendir. Ve o, dilediği zaman onları toplamaya kadirdir. Size bir musibet isabet ettiği zaman işte o, ellerinizin kazandığı yaptıklarınız sebebiyledir. Musibetlerin çoğunu affeder, gerçekleştirmez. Yeryüzünde siz aciz bırakabilecek olanlar değilsiniz. Ve sizin için Allah'tan başka bir dost ve yardımcı yoktur. Ve denizde yüksek dağlar gibi yüzen gemiler, onun Allah'ın ayetlerindendir. Eğer o Allah dilerse rüzgarı durdurur. O zaman gemiler onun üzerinde hareketsiz kalırlar. Muhakkak ki bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Veya kazandıkları yaptıkları sebebiyle onları helake sürükler ve onların çoğunu da affeder. Ve ayetlerimiz hakkında mücadele edenler, onlar için sığınacak bir yer olmadığını bilsinler. İşte böylece size verilen her şey dünya hayatının metaıdır. Ve amenu olanlar için Allah'ın indinde olanlar daha hayırlıdır ve bakidir, kalıcıdır. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Ve onlar günahların büyüğünden ve fuhuştan içtinap ederler, sakınırlar. Ve öfkelendikleri zaman affederler. Ve onlar Rablerine icabet ederler ve namazı kılarlar. Ve onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Ve onlar kendilerine bir saldırı isabet ettiği zaman yardımlaşırlar. Bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Fakat kim affeder ve ıslah ederse artık onun ecri, mükafatı Allah'a aittir. Muhakkak ki o Allah zalimleri sevmez. Ve gerçekten zulme uğradıktan sonra hakkını geri alan kimseler, işte onlar, onların üzerine, aleyhlerine bir yol, ceza yoktur. Fakat insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine, aleyhlerine yol, ceza vardır. İşte onlar için elim bir azap vardır. Ve elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki bu gerçekten azim, büyük işlerdendir. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa, o takdirde onun için bundan sonra bir veli, dost yoktur. Zalimleri azabı gördükleri zaman, dünyaya geri dönüşe bir yol var mı derken görürsün. Ve onları zilletten boyun eğmiş olarak ona azaba arz olunurken, gizli gizli yan gözle baktıklarını görürsün. Amenu olanlar dediler ki, muhakkak ki hüsranda olanlar, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenlerdir. Muhakkak ki zalimler, mukim,
devamlı azabın içindedirler. Öyle değil mi? Ve onların kendilerine yardım edecek Allah'tan başka dostları yoktur. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir yol, kurtuluş yoktur. Rabbinize icabet edin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah tarafından geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce. İzin günü sizin için bir sığınak yoktur ve sizin için bir inkar yoktur. Yaptıklarınızı inkar edemezsiniz. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse, biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Ve muhakkak ki biz, insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlanır, sevinir. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri yaptıkları sebebiyle bir kötülük isabet ederse, işte o zaman insan mutlaka kafur olur, inkar eder, nankör olur. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediği şeyi yaratır, dilediğine kız çocuk ve dilediğine erkek çocuk bağışlar. Veya hem kız hem erkek olarak ikisini de verir. Ve dilediği kimseyi kısır kılar. Muhakkak ki o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahy ile veya perde arkasından veya dilediğine izniyle vahyetsin diye Resul, melek göndererek. Muhakkak ki o Allah yücedir ve hikmet sahibidir. Ve işte böylece sana emrimizden bir ruh, Kur'an-ı Kerim vahyettik. Ve sen kitap nedir ve iman nedir bilmiyordun. Ve lakin onu nur kıldık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayete erdiririz. Ve muhakkak ki sen mutlaka sırat-ı mustakime hidayet ediyorsun, ulaştırıyorsun. O Allah'ın yolu ki göklerde ve yerde ne varsa kendisinindir. Bütün emirler, işler Allah'a seyreder, döner. Öyle değil mi? Zuhruf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 89 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Kitab-ı Mübin apaçık kitaba andolsun ki muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an kıldık. Umulur ki böylece akıl edersiniz. Ve muhakkak ki o Kur'an katımızda Ümmül Kitap'tadır. Gerçekten âlidir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Öyleyse zikri size beyandan vazgeçip bırakalım mı? Siz müsrif, haddi aşan bir kavim oldunuz diye. Ve sizden evvelki ümmetlerin içinde nice nebiler, peygamberler gönderdik. Ve onlara hiçbir peygamber gelmez ki, gelmemiştir ki, onunla alay etmiş olmasınlar. Bu sebeple Mekkelilerden daha güçlü olanları da şiddetle yakalayarak helak ettik. Evvelki ümmetlere ait misaller daha önce geçmişti. Ve muhakkak ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka onları aziz, yüce ve üstün ve alim, en iyi bilen yarattı derler. Size yeryüzünü döşek kılan ve sizin için orada yollar yapan O'dur. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Suyu semadan bir kader ile, takdir edilmiş bir ölçü ile indiren O'dur. Böylece onunla ölü beldeyi dirilttik, kuru topraktan bitkiler çıkardık. İşte bunun gibi mezarlarınızdan çıkarılacaksınız. Onların bitkilerin hepsinden çiftler, dişi ve erkek olarak yaratan O'dur. Sizin için gemilerden ve

seçti ve oğlanları size mi ayırdı? Onlardan birisi, Rahman'a isnat ettikleri kız çocuğu ile müjdelendiği zaman hiddetlenerek yüzü gölgelenir ve kararır. Ziynet için yetiştirilen ve mücadeleye gücü yetmeyeni mi Allah'a isnat ediyorlar? Ve Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların şehadetleri yazılacak ve sorgulanacaklar. Ve onlar, eğer Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık dediler. Onların bu konuda bir ilimleri, bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Yoksa ondan önce onlara kitap verdik de böylece onlar ona, o kitaba mı sarıldılar? Hayır, onlar dediler ki, gerçekten biz babalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk ve muhakkak ki biz onların izi üzerinde hidayete erenleriz. Ve tıpkı bunun gibi senden önce bir ülkeye bir nezir göndermiş olmadık ki onun o ülkenin refah içinde olanları muhakkak ki biz babalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk ve mutlaka biz onların izlerine tabi olanlarız dememiş olsunlar. Nezirlerin hepsi size babalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden dinden daha çok hidayete erdirecek olanı getirmiş olsam da mı dediler. Onlar da muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz dediler. Bunun üzerine onlardan intikam aldık. İşte bak, yalanlayanların akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve Hazreti İbrahim babasına ve kavmine muhakkak ki ben sizin taptığınız şeylerden uzağım demişti. Ancak beni yaratan hariç, muhakkak ki o beni hidayete erdirecektir. Ve onu zürriyeti içinde baki, kalıcı bir kelime kıldı. Umulur ki böylece onlar putlardan dönerler. Hayır, ben onları ve babalarını onlara hak, Kur'an ve onu açıklayan bir Resul gelinceye kadar metalandırdım. Ve onlara hak, Kur'an geldiği zaman bu bir sihirdir ve şüphesiz biz onu inkar edenleriz dediler. Ve dediler ki, bu Kur'an'ın iki beldeden bir büyük adama indirilmesi gerekmez miydi? Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatında maişetlerini, geçimlerini aralarında taksim ettik. Onların bir kısmının derecelerini diğerlerinin üzerine yükselttik, üstün kıldık. Onların bir kısmı diğerlerini emrinde çalıştırsın diye. Ve senin Rabbinin rahmeti onların topladığı şeylerden başka insanları çalıştırmayıp biriktirdikleri paradan daha hayırlıdır. Eğer insanlar tek bir ümmet haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine mutlaka gümüşten tavanlar ve üzerinde yükseldikleri merdivenler yapardık. Ve onların evlerine kapılar ve de üzerine yaslandıkları koltuklar, onları da gümüşten yapardık. Ve üstlerine süsler, mücevherler yapardık. Ve bunların hepsi sadece dünya hayatının metaıdır. Ve ahiret ise Rabbinin katındadır ve takva sahiplerinindir. Ve kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, şeytanı ona musallat ederiz. Böylece o şeytan onun yakın arkadaşı olur. Ve muhakkak ki onlar şeytanlar, onları mutlaka Allah'ın yolundan men ederler, alıkoyarlar. Ve onlar kendilerinin hidayette olduğunu sanırlar. O onlardan biri sonunda kıyamet günü bize geldiği zaman, keşke benimle senin aran iki doğu kadar uzak olsaydı dedi der. İşte bu kötü bir yakınlık. Bugün size asla hiçbir şey fayda vermez. Siz zulmetmiştiniz. Muhakkak ki azapta ortaksınız. Yoksa sağırlara sen mi işittireceksin? Veya körleri ve apaçık dalalette olanları sen mi hidayete erdireceksin?

Fakat seni de aralarından mutlaka gidereceğiz, hayatına son vereceğiz. İşte o zaman mutlaka biz onlardan intikam alacak olanlarız. Ya da onlara vaat ettiğimizi azabı sana mutlaka göstereceğiz. Çünkü biz onların üzerinde mutlaka muktedir olanlarız, gücü yetenleriz. Artık sana vahyedilene sarıl. Muhakkak ki sen sırat-ı mustakim üzerindesin. Muhakkak ki o Kur'an senin için ve senin kavmin için mutlaka bir zikirdir, öğüttür. Ve siz Kur'an'dan sorumlu olacaksınız. Ve senden önce gönderdiğimiz resullerimizden sor bakalım, Rahman'dan başka tapılacak ilahlar kıldık mı? Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine gönderdik. O zaman onlara, muhakkak ki ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm dedi. Fakat Musa aleyhisselam onlara ayetlerimizle, mucizelerimizle gelince, onlar o zaman onlara mucizelere gülüyorlardı, alay ediyorlardı. Biri diğerinden daha büyük olmadıkça onlara bir ayet, mucize göstermedik. Ve onları azapla yakaladık ki böylece belki onlar Allah'a dönerler diye. Ve onlar, ey sihirbaz, senin Allah'a olan ahdin hürmetine Rabbine bizim için dua et, bu azabı kaldırsın. O takdirde gerçekten biz mutlaka hidayet üzere oluruz dediler. Fakat onlardan azabı kaldırınca o zaman onlar verdikleri sözleri bozuyorlar. Ve Firavun kavmi içinde seslendi. Ey kavmim! Bütün Mısır benim mülküm değil mi? Ve altımdan akan bu nehirler? Hala görmüyor musunuz? Dedi. Yoksa ben o acizden daha hayırlı değil miyim ki o neredeyse sözü açıklayamıyor, normal konuşamıyor. Öyleyse ona takılmış altından bilezikler olmalı veya onunla beraber ona yakın olan melekler gelmeli değil miydi? Böylece Firavun kavmini hafife aldı, küçümsedi. Bunun üzerine kavmi ona itaat etti. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Bunun üzerine bizi eseflendirdiler, üzdüler. Biz de onlardan intikam aldık. Bu sebeple onların hepsini boğduk. Böylece onları sonraki ümmetler için bir selef, gelip geçmiş bir kavim ve örnek, ibret kıldık. Meryem oğlu Hazreti İsa misal verilince, o zaman senin kavmin alay ederek bağırıyorlardı. Ve bizim ilahlarımız mı hayırlı yoksa o mu dediler. Sana bu örneği seninle mücadeleden başka bir şey için söylemediler. Hayır, onlar düşman bir kavimdir. O Hazreti İsa sadece nimetlendirdiğimiz bir kuldur. Ve onu İsrailoğullarına örnek, ibret kıldık. Eğer biz dileseydik mutlaka sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler kılardık, yaratırdık. Ve muhakkak ki o, gerçekten o saat kıyametin zamanı için bir ilimdir, bilgidir. Öyleyse ondan sakın şüphe etmeyin ve bana Allah'a tabi olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir. Ve şeytan sakın sizi sırat-ı mustakimden men etmesin. Muhakkak ki o sizin için apaçık düşmandır. Ve Hazreti İsa beyineler, mucizeler, deliller ile geldiği zaman ve hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyin bir kısmını size açıklamak için size hikmeti getirdim. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin dedi. Muhakkak ki Allah, o benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir. Sonra gruplar kendi aralarında ihtilaf etti. Artık elim günün azabından zulmedenlerin vay haline. O saatin, kıyametin onlar farkında değilken,
ansızın onlara gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? İzin günü takva sahipleri hariç samimi dostlar birbirine düşmandır. Ey kullarım! O gün size korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız. Onlar ki ayetlerimizle amenu olmuşlardır ve Allah'a teslim olmuşlardır. Siz ve zevceleriniz, eşleriniz cennete girin. Orada ferahlatılacaksınız. Onların etrafında altından tepsiler ve kadehlerle, bardaklarla dolaşılır. Ve orada nefslerin iştahlandığı ve gözlerin lezzet aldığı şeyler vardır. Ve siz orada ebediyen kalacak olanlarsınız. İşte bu, amellerinizden dolayı varis kılındığınız cennet. Sizin için orada yiyeceğiniz pek çok meyve vardır. Muhakkak ki mücrimler, suçlular, cehennem azabı içinde ebediyen kalacak olanlardır. Azap onlardan hafifletilmez. Ve onlar orada Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş olanlardır. Ve biz onlara zulmetmedik. Ve lakin onlar zalimler oldular. Ve mücrimler, ey Malik, ey cehennem bekçisi, Rabbin bizim üzerimize hüküm versin, bizi öldürsün diye seslendiler. Malik, muhakkak ki siz bu azabın içinde kalacak olanlarsınız dedi. Andolsun ki size hakkı getirdik ve lakin sizin çoğunuz hakkı kerih görenlerdir. Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz işi sağlam tutanlarız. Yoksa onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyeceğimizi mi zannediyorlar? Hayır, onların yanında resullerimiz, elçilerimiz her şeyi yazıyorlar. De ki, eğer Rahman'ın çocuğu olsaydı, o zaman ona kul olanların ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin de Rabbi olan Arş'ın Rabbi, onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Artık onları bırak. Vaad olundukları güne mülaki oluncaya, kavuşuncaya kadar boş şeylere dalsınlar ve oynasınlar. Ve o, gökte ilahtır ve yerde ilahtır. Ve o, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir, en iyi bilendir. O, öyle yüce ve mübarektir ki, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü O'nundur. O saatin, kıyamet vaktinin ilmi O'nun indindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz. Ve onların O'ndan Allah'tan başka taptıkları şeyler şefaate malik değildir. Hakk'a şahit olanlar hariç ve onlar Hakk'ı bilirler. Ve eğer gerçekten onlara kendilerini kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah diyeceklerdir. Buna rağmen Hak'tan nasıl döndürülüyorlar? Onun Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin "Ey Rabbim, bunlar gerçekten mümin olmayan bir kavimdir" demesine andolsun. Bundan sonra onlardan vazgeç ve selam olsun de. Artık yakında bilecekler. Duhan Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 59 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitab-ı mübine, apaçık kitaba and olsun. Muhakkak ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz uyaranlarız. Hikmetli, hükmedilmiş emirlerin, işlerin hepsi onda, o gecede ayırt edilir, belirlenir. Katımızdan bir emir olarak. Muhakkak ki biz Kur'an'ı ve Resulleri gönderenleriz. Rabbinden bir rahmet olarak. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer siz yakin sahibi iseniz. Ondan başka ilah yoktur.
diriltir ve öldürür. Sizin ve evvelki, sizden önceki babalarınızın Rabbidir. Hayır, onlar şüphe içinde oynuyorlar, oyalanıyorlar. Artık göğün apaçık duman, fitne getireceği günü gözle. O fitne ki insanları, insanların büyük kısmını sarar. İşte bu elim bir azaptır. Rabbimiz, azabı bizden kaldır. Muhakkak ki biz müminleriz. Onlara her şeyi açıklayan bir Resul gelmişti. Buna rağmen Resul'ün söylediklerinden ibret almadılar. Ve ona şeytan tarafından vahyedilerek öğretilmiş ve deli dediler. Ve sonra ondan yüz çevirdiler. Muhakkak ki biz azabı biraz kaldırsak bile şüphesiz ki siz şirke dönecek olanlarsınız. Büyük bir şiddetle onları yakalayacağımız gün biz mutlaka intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki biz onlardan önce Firavun kavmini de imtihan ettik. Ve onlara da kerim bir Resul Hazreti Musa gelmişti. Hazreti Musa, Allah'ın kullarını bana verin. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm demişti. Allah'a karşı ululuk, büyüklük taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir sultan, delil ile geliyorum. Ve muhakkak ki ben beni taşlamanızdan sizin de Rabbiniz olan Rabbime sığındım. Eğer bana inanmıyorsanız artık benden uzaklaşın. Bunun üzerine bunlar günahkar bir kavimdir diye Rabbine dua etti. Hemen gece yürüyüşü yapmak üzere kullarımla beraber yola çık. Muhakkak ki siz takip edileceksiniz. Ve denizi açık olarak bırak. Muhakkak ki onlar boğulacak olan bir ordudur. Bahçelerden ve pınarlardan nicelerini terk ettiler. Ve ekinler ve kerim mekanlar, güzel köşkler. Ve orada zevk içinde yaşadıkları nimetler terk ettiler. İşte böyle. Ve sonraki kavmi onlara varis kıldık. Onlara yer ve gök ağlamadı. Ve onlara mühlet verilmedi. Ve andolsun ki biz İsrail oğullarını Firavun'un zelil azabından kurtardık. O Firavun ki şüphesiz o haddi aşanlardan ve büyüklük taslayanlardandı. Ve andolsun ki biz onları İsrail oğullarını ilim üzerine alemlere seçtik, üstün kıldık. Ve onlara içinde apaçık imtihan olan ayetlerden, mucizelerden verdik. Gerçekten onlar mutlaka diyecekler ki, bizim ölümümüz sadece ilk ölümümüzdür. Ve biz neşrolunacak, tekrar diriltilecek değiliz. Siz doğru söyleyenlerseniz, o halde babalarımızı geri getirin. Onlar mı, yoksa Tubba'nın kavmi ve onlardan öncekiler mi daha hayırlı? Biz onları helak ettik. Çünkü onlar mücrimlerdi. Ve gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. İkisini de haktan başka bir şey ile yaratmadık. İkisini de hak ile yarattık. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Muhakkak ki fasıl günü onların hepsinin belirlenmiş vaktidir. O gün dosttan dosta hiçbir şey fayda vermez ve onlara yardım olunmaz. Ancak Allah'ın rahmet, rahim esmasıyla tecelli ettiği kimse hariç. Muhakkak ki o azizdir, rahimdir. Muhakkak ki zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. Erimiş maden gibi karınlarında kaynar. Kaynar suyun kaynaması gibi. Onu tutun, yakalayın. Hemen cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne azap olarak kaynar su dökün. Azabı tat. Hani sen gerçekten azizdin ve kerimdin, kendini öyle zannediyordun. Muhakkak ki bu azap sizin şüphe ettiğiniz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri emin makamlardadır. Cennetlerde ve pınarlarda.
Karşılıklı otururlar, ipekten ve atlastan giysiler giyerler. İşte böyle. Ve onları iri gözlü huriler ile evlendirdik, evlendiririz. Orada emniyet içinde her çeşit meyveden isterler. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Ve Allah böylece onları cehennem azabından korumuştur. Senin Rabbinden fazıl, lütuf olarak işte bu en büyük kurtuluş, fevzül azimdir. İşte böylece onu, Kur'an-ı Kerim'i senin lisanın ile kolaylaştırdık. Umulur ki onlar tezekkür ederler. Artık gözle, bekle. Muhakkak ki onlar da gözleyenlerdir, bekleyenler, gözleyenlerdir. Câsiye Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 37 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Mukatta harfleri. Allah'ın sır anlamlı harfleri. Kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Muhakkak ki müminler için göklerde ve yerde mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve sizin yaratılışınızda ve Allah'ın hayvanlardan üretip yaydıklarında yakin sahibi kavim için ayetler, deliller vardır. Ve gece ve gündüzün ihtilafı birbirini takip etmesi ve Allah'ın rızık olarak semadan yağmur, kar gibi şeyleri indirmesi, böylece arzı ölümünden sonra diriltmesi ve rüzgarları çevirip estirmesi, akıl eden kavim için ayetlerdir, delillerdir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Sana hak olarak onları okuyoruz. O halde Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Bütün yalancı günahkarların vay haline! Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işitir. Sonra onu işitmemiş gibi kibirlenerek ısrar eder. Artık onu elim azap ile müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrendikleri zaman onu alay konusu edinirler. İşte onlar için alçaltıcı azap vardır. Cehennem onların arkalarındadır. Ve kazandıkları şeyler onlara fayda vermez. Ve Allah'tan başka dost edindikleri de. Ve onlar için büyük azap vardır. İşte bu hidayettir. Ve Rablerinin ayetlerini inkar edenler, onlar için azap üstüne elim azap vardır. O Allah ki, içinde gemileri onun emriyle yüzdürmeniz için, denizi size musahhar, emre amade kaldı. Ve onun fazlından istemeniz için. Umulur ki, böylece siz şükredersiniz. Ve göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size musahhar, emre amade kıldı. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Amenu olanlara de ki, Allah'ın günlerinin geleceğini ummayan, kazanmış olduklarından dolayı Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlasınlar. Kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa kendi nefsi içindir, lehinedir. Ve kim kötülük yaparsa o da kendi aleyhinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve andolsun ki İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Ve onları temiz rızıklarla rızıklandırdık. Ve onları alimlere üstün kıldık. Ve onlara emirden, Allah'ın emrinden beyineler, deliller verdik. Fakat onlara ilim geldikten sonra onlar, aralarında azgınlık ederek ihtilafa düştüler. Muhakkak ki senin Rabbin, kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şeylerde onların arasında hüküm verecektir. Sonra seni emirde, Allah'ın emrinde şeriat üzere kıldık. Öyleyse ona, o şeriate tabi ol
ve bilmeyenlerin hevalarına uyma. Muhakkak ki onlar Allah'tan bir şey emir konusunda asla sana fayda veremezler. Muhakkak ki zalimler birbirinin dostudurlar ve Allah takva sahiplerinin dostudur. İşte bu Kur'an insanlar için basirettir ve yakin hasıl eden kavim için hidayettir, rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler zannediyorlar mı ki onları amenü olan Allah'a ulaşmayı dileyen ve salih ameller nefs tezkiyesi yapanlar gibi kılacağız ve onların hayatları ve ölümleri eşit olacak. Hüküm verdikleri şey ne kötü. Ve Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve bütün nefslere kazandıklarının karşılığı ceza veya mükafat verilsin diye. Ve onlara zulmedilmez. Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Ve Allah onu ilim, onun faydasız ilmi üzere dalalette bıraktı. Ve onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Ve onun basar, görme hassasının üzerine gışavet kıldı, perde çekti. Bu durumda Allah'tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve o hayat dünya hayatımızdan başka bir şey değildir. Ölürüz ve diriliriz. Ve bizi dehirden, zamandan başka bir şey helak edemez dediler. Ve onların bu konuda ilimden nasipleri yoktur. Onlar sadece zanda bulunurlar. Onlara ayetlerimiz beyan edilerek okunduğu zaman onların delilleri, iddiaları, "Eğer siz sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz babalarımızı getirin" demekten başka bir şey olmadı. De ki, Allah sizi yaşatır, sonra öldürür. Sonra sizi hakkında şüphe olmayan kıyamet günü bir araya toplar. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve o saatin, kıyametin vuku bulacağı izin günü, batıl olanlar hüsranda olacaklardır. Ve bütün ümmetleri diz çökmüş olarak görürsün. Bütün ümmetler kendi kitaplarına davet edilirler. O gün yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı ceza ve mükafat verilir. İşte bu bizim kitabımız ki size hakkı söyler. Muhakkak ki biz yapmış olduğunuz şeyleri tensih ediyorduk, hayat filmine kaydettiriyorduk. Fakat amenü olanlara ve salih ameller yapanlara, Allah'a ulaşmayı dileyerek nefs tezkiyesi yapanlara gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyar. İşte bu fevzül mübindir, apaçık kurtuluştur. Ve fakat inkar edenlere denir ki, ayetlerim size okunduğu zaman kibirlenenler siz değil miydiniz? Ve siz mücrim bir kavim oldunuz. Ve Allah'ın vaadi ve hakkında şüphe olmayan o saat kıyamet haktır denildiği zaman siz, biz o saat kıyamet nedir bilmeyiz. Sadece bir zan olduğunu sanıyoruz. Ve biz yakın sahibi değiliz dediniz.

Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.

Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Vel Asr suresinin 3. bölümü. Vel Asr suresinde Allah Teala buyuruyor ki: Vel asri, asra yemin olsun ki, asra and olsun ki, innel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar mutlaka hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, illâ ellezîne âmenû. Ama âmen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ve amelü salihati ve nefsi ıslah edici amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar da hariç. Et tevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler hariç. Yani hakka ulaşıp da ruhlarını hakka ulaştırıp da başkalarına da ruhu hakka ulaştırmayı tavsiye edenler de hariç. Ettevasav bis sabr. Sabrı tavsiye edenler de hariç. İlk iki konuşmamızda iki bölümü anlatmıştık. Amin olanlar hariç, birinci bölüm, Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlerdir? Nasıl bir olaydır bu? Onu anlattık birinci bölümde. İkinci bölümde nefsi ıslah edici amel işleyenlerin seviyesini ve durumunu anlattık. Ve 14. basamağa kadar geldik. Şimdi 14. basamaktan 21. basamağa kadar hakkı tavsiye edenler bölümündeyiz. Bel-Azr suresinin hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenlerin durumu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemekle her şey başlıyor. Kişi cehennemden o noktada, Allah'a ulaşmayı dilediği noktada kurtulmuş oluyor. Sonra bu kişi Allah'ın nimetleri, evvela 12 tane ihsanına muhatap oluyor. Sonra da 7 tane nimetine muhatap oluyor. Ve bu noktada nefs tezkiyesi başlamış oluyor. Nefs tezkiyesi konumuz bu safhada çok önemli bir husus olarak çıkıyor karşımıza. Çünkü hakkı tavsiye edenlerin hakka ulaşarak hakkı tavsiye etmeleri gerekir. Hakka ruhunu hayattakin ulaşabilenler, sadece onlar hakkı tavsiye edebilirler.
Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki o Vel'Asr suresinin muhtevasında İmam-ı Şafii Hazretleri var. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Ama farz-ı mahal olması mümkün değil ama böyle olduğunu kabul etsek, Kur'an-ı Kerim kaybolsa, Vel'Asr suresi tek başına bütün Kur'an'ı mutlaka ihata eder. O bir ayrıcalıkla devreye girmiştir. Şafii mezhebinin kurucusudur. Ve ona sordukları zaman sen bir mezhep ortaya koymuş kişisin. Nasıl oluyor da Şeyban-ı Rahi gibi bir çobanın elini öpüyorsun, ona tabi oluyorsun? O da diyor ki bana dinimi o öğretti. Sevgili kardeşlerim, zamanımızda da şeriatı öğrenenler, hatta şeriatı demek doğru değil, şeriatın sadece kaideler bölümünü öğrenenler, dinin şeriattan ibaret olduğunu zannediyorlar. Yani buradaki şeriat tabiriyle onların kastettiği şeriat hükmünü kullanıyoruz. Yani kaideler demeti. Oysa ki şeriat dinin tamamıdır. Dinin ayakta tutulması da şeriatın bir hükmüdür. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi de şeriatın bir hükmüdür. Öyleyse şeriat dediğimiz şey birçok insanın zannettiği gibi bir kaideler demeti değildir. Kaideler akaidi ifade eder. Ama şeriat onunla beraber 7 safa 4 teslimden oluşan dinin bütünüdür. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa, mürşide ulaşıp tabiyet 2. safa, ruhu Allah'a ulaştırmak 3. safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. safa, nefsi Allah'a teslim etmek 5. safa, İhlasa ulaşmak, muhlis olmak 6. safa, iradeyi Allah'a teslim etmek 7 safa.